Kimin ruhu ona ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Sığınak olur. Böylece ruh meaba, sığınağa ulaştı ve sığınağa sığındı. Sığınağa sığınanlara evvab diyor Allah Teala. Evvab. Geri dönen, Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında kaybolan, sığınağa sığınan demek. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki: Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'a ruhumuzun ulaşması, Allah'tan bir emanet olan ruhumuzun Allah'a geri dönmesi lazım. Ve üçüncü yedi basamakta bunu gerçekleştirmişiz. Ve fena makamının sahibiyiz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş, evvaba, meaba ulaşmış ve sığınmış. Allah'ın zatı meaptır diyor Allah Teala. Ali İmran 14'te. Vallahi indehu hüsnül meab. Ve Allah onun katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır diyor. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah Teala. Ve meaba ulaşıyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve sığınıyor. Bir Allah'a sarılma işlemi tamamlanıyor. Burası fena makam. Sonra daha çok zikir yapıyoruz. Daha çok zikir yapınca nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ve bu nurlar %61'e ulaşınca, %51 olmuştu ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman, fena makamında bu rakam 161'e kadar yükselir. Ve 161'e ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar, o zaman Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Altın bir taht. Huzur namazının kılındığı o sonsuz genişlikte, huzur namazının imamından 30 40 metre ileride sol tarafta altın tahtlar göreceksiniz. Yerden 4 metre yüksekten başlayan altın tahtlar. O altın tahtlar en alt sıradakiler som altındandır. Hepsi bütün tahtlar som altındandır. Fakat birinci en alt sıradan sonraki ikinci sıradan itibaren tahtların üzeri mücevherle süslenmeye başlamış. Ve yükseldikçe daha üstteki tahtlarda daha çok mücevher ve yukarıya yükseldiğiniz zaman görüyorsunuz ki en üstteki tahtlar tamamen altının üzeri mücevherlerle kaplı şekilde. Ve orada en üst noktadakinde bir tahtın üzerinde bir de sancak var. Livai Hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu sohbeti bize nasip kılıyor, gösterdiklerini size anlatabilmek imkanı. Evet, dünyanın neresinde olursanız olun, şu anda sizin bulunduğunuz odadayız, salondayız. Neredeyseniz biz de oradayız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala onu sadece bize göstermek için göstermedi. Sizlere anlatmamız asıldır. Allah'ın anlatılmasını emrettiği her şeyi size mutlaka aktarmakla vazifeliyiz. İşte o altın tahtlardan bir tanesi veriliyor kişiye. Ve En'am suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onların diyor Allah'ın indinde oturacakları tahtları vardır. Allah'ın indinde yerleri vardır. Buyuruyor Allah-u Teala. Karşılıklı otururlar diyor. İşte o Allah'ın indindeki, indi ilahideki bu altın tahtlar söylediğimiz standartlarda. Ve daha çok zikrediyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den yukarıya doğru yükseliyor. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, her gün 12 saatten daha fazla zikredersiniz, o zaman zahit olursunuz. İndi ilahideki yurt olarak, dar olarak açıklanan o tahtın sahibi olan siz, daha sonra zahit olacaksınız. Zikriniz günün yarısını aştığı zaman. Niçin zahit? Çünkü siz her gün Allah'ı ve manevi statüyü öne geçiriyorsunuz. Dünya sizin için, her gün 12 saatten fazla Allah'ı zikrettiğiniz için İkinci planda kalmış oluyor dünya. Öyleyse siz dünyaya değil, artık dünyadan daha çok Allah'a dönüksünüz. Dünyadan daha çok Allah için yaşıyorsunuz. İşte Allah için yaşayan, Allah için yaşadığını ispat eden birisiniz. Her gün 12 saatten fazla zikir yaparak bunu ispat ediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Züht müessesesi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele birkaç dirheme sattılar diyor. Ne zaman ki sizler de dünyaya değer vermez olacaksınız. Sizin için Allah'ın hazineleri, sizin için Allah'ın manevi nimetleri öncelik kazanacak. Önde onlar olacak, dünya sonra gelecek. İşte o zaman zahit olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse ne olur? Böyle bir dizayna ulaştığınız zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, orada Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın indinde
Siz artık dünyadan çok Allah'a yönelik bir insansınız. Bu sebeple zühd makamının sahibisiniz. Ve zikrinizi arttırıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da daimi zikre, günün yarısından daha fazla zikre ulaştığınız günden itibaren %71'e vasıl olmuştur. Nefsinizin kalbinde %69, %71 nur oluşmuştur. %69 fazıl, %2 rahmet. Bundan sonra daha çok zikrediyorsunuz. Ve kalbinizdeki nurlar %71'den 81'e ulaşıyor. Nereden anlarsınız böyle olduğunu? O noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse o noktaya bakalım neden böyle olur? Nefsin kalbi %81 fazla dolmuş, %19 karanlık kalmış. Ruhun kalbi %100 nurlarla kaplı, fazıllarla değil ama hasletlerle kaplı. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerin sahibi %100 ruhunuz. Sizin kalbi de %80'den daha çok %81 Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Yani 200'de 181 muhteva Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyette. Geriye 200'de 19 kalıyor, yani %10 çevresinde bir azınlık. Ve fizik vücudunuz artık onları hiç kale almıyor, dikkate almıyor. Onlar varmış veya yokmuş, itiraz etmişler veya etmemişler, ne yaparlarsa yapsınlar. Fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Daimi zikre mi ulaştınız? Hayır, ulaşmadınız daha. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Ama zikriniz her geçen gün artıyor. Çoktan günün yarısından daha fazla zikre başlamıştınız. Şimdi daimi zikre doğru yaklaşıyorsunuz. Allah-u Teala Nisa 125'te şöyle buyuruyor. Onlar ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki diyor Allah-u Teala veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan, ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki Allah bunu onlar, o kişi hanif olarak gerçekleştirdi. Allah Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor kendisine. Halil kıldı. Halilim diye hitap etti ona. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve Allah'tan muhsin adını aldığınız noktadır. 25. basamak. O kadar da kalıyor musunuz? Hayır. Daimi zikre yaklaşmıştınız. Bir gün daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, adınız Ulul Elbab'tır. Kimdir Ulul Elbab? Bakalım ne diyor
Ali İmran 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li ulil elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulil elbab için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Yan üstü yatmak tabiriyle. Yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn ettiniz. Sırt üstü yattınız. Kıble sağ tarafınızda olacak şekilde dizayn ettiniz. Ve sağa dönerek uyuyacaksınız. Ne oldu? Sağ kulağınız yastığın üzerine geldi. Biraz sağ kulağınızı yastığın üzerine, iki kulağınızı sağa sola oynatırsanız öyle bir yere geleceksiniz ki biraz sağa sola oynattıktan sonra kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışını duymaya başlayacaksınız. Böyle olunca üç tane ayetel kürsi okuyacaksınız ve kulağınızdaki atışa paralel olarak içinizdeki sesle, biliyorsunuz sessiz sesinizle Allah kelimesini ard arda tekrar etmeye başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah. Ama benim şu anda söylediğim gibi sesle değil, kalbinizin sesiyle, iç sesinizle, içinizdeki sessiz sesle. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudunuzun Allah'a tesliminden sonra çok uzamaz artık. Bir sabah uyanacaksınız, bir de bakacaksınız ki uyanırken zikrediyorsunuz siz. Yani bütün geceyi zikirle geçirmişsiniz. Bir iki gün tekleme olacak, sonra gene bakacaksınız, gene bir akşam sabahlanacaksınız, sabah uyanırken de zikirle uyanacaksınız. Ve kısa bir zaman sonra, bu noktadan itibaren, kısa bir zaman sonra böyle uyanmadığınız sabahlar yok olacak. Her sabah uyanırken Allah'ı zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Ve gündüz de kendinizi aylarca kontrol edeceksiniz. Gerçekten daimi zikirde misiniz, daimi zikirde misiniz diye. Aklınıza geldiği her an içinizdeki sesi dinleyeceksiniz. Tamam, ses Allah, Allah, Allah, Allah diye. Tabii sessiz sesiniz iç dünyanızda devam edecek. İşte orasıdır. Daimi zikrin bulunduğu yerdesiniz. Daimi zikre ulaştınız. Adınız Ulul Elbab. Kimdir Ulul Elbab? Ulul Elbab hayırlarda yarışanlar. Ulul Elbab daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab hikmet sahipleridir. Demek ki otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de, özellikle yan üstü yatarlar, hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse daim zikrin sahipleri oluyorsunuz. Daim zikrin sahipleri, ulul elbab, hikmet sahibidir. Aynı zamanda o kişi için ilmel yakin kesin şekilde tamamlanmıştır. Aynel yakine adım atmıştır. Yani o kişi kalp gözüyle görerek hüküm verecektir artık. O kişinin dört tane hikmete
hikmet makamına ait bu sahip olduğu yeni noktada dört ayrı muhteva kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir artık onun arkadaşı olmuştur. Zikir onu hiç bırakmaz. Sonsuz olarak içindeki ses kalbinin her çift atışında, kalbi hızlanırsa o ses de hızlanır. Kalbi normale dönerse ses de normale döner. Ama dikkat edin, böyle bir noktaya ulaştığınız zaman kalbinizde paralelliğin farkına varacaksınız. Son derece hoşunuza gidecek olan bir husus. Allah'a çok şükredecek, çok hamd edeceksiniz. Ömür boyunca artık hep daimi zikrin sahibisiniz. Birinci özelliğiniz, ulul elbab olanların birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özellikleri daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetlerin yok olması. Bu kişinin kalbinde artık afetler tamamen bitmiştir. Hiç afet kalmamıştır. Afetler tamamen sona ermiştir. Ve bu kişinin kalbinde %2 rahmet, %98 de fazl olmak üzere %100 iman kelimesinin etrafında nurlar toplanmıştır. Kalp bütün olarak artık sadece nurlardan oluşur. Bunlar rahmet olsun, fazl olsun, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Ruhtaki hasletler de aynı özelliklerin sahibidir. Ruh da %100, nefs de %100, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası nihai nokta, burasıdır. Nefsin kalbinde afetlerin tamamen tükendiği, yok olduğu yer. Peki iki özellik oldu. Üçüncü özellik nedir? Üçüncüsü, Allah-u Teala o kişinin mutlaka kalp gözünü açar. Sonra mutlaka kalp kulağını da açar. Yani Allah ona, onun kalp gözüne gayba ait hususları göstermeye başlar. Ve kalp kulağına da gösterdiği şeylerin muhtevasını açıklar. Gene kalp kulağına o söylediği hususun Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine, hangi suresindeki hangi ayete dayalı olduğunu ifade eder. Öyleyse Allah artık onun öğretmeni olmuştur. Allah ona gaybı öğretir. Yani insanların fizik standartlarda göremediği şeyleri ve Kur'an'daki ayetlerle birleştirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? O kişinin nefsinin kalbi tamamen fazıllarla %98, rahmetle %2 dolmuştur. Afet hiç kalmamıştır. Yani şeytanın bütün sahaları yok edilmiştir.
Artık şeytan o kişiye en ufak bir yanlış yaptıramaz. Vazgeçmez ama başarması da mümkün değildir. Her seferinde mağlup olur ama gene devam eder. Peki bu kişi neden hikmet sahibidir? Bu dört özellik, temel özellik, o kişiye üç tane vasıf şartı kazandırır. Birinci vasıf şartı, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İkinci vasıf şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Üçüncü vasıf şartı, o kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuştur. Hikmet ehli. Ne demek ehli tezekkür? Ehli tezekkür hem zikir sahibi demek, ehli tezekkür hem de Allah ile konuları müzakere etme yetkisinin sahibi kılınması demektir kişinin. O kişi Allah ile konuşur, Allah ile anlatır, Allah'tan sual sorar ve Allah'ın sırlarını öğrenir Allah Teala'dan. Mütecabi ayetleri tezekkür etmeye başlar. Allah'tan öğrenmeye başlar. Ali İmran suresinin 7. ayete girmesinde Allah Teala diyor ki: Kur'an'ı sana indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmi kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerine zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanarak teviline giderler ve insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan kişilere gelince, rüsuh sahiplerine gelince, rasihun, onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetler de Allah'ın katındandır, muhkem ayetler de Allah'ın katındandır. Ama onlar da, rasihun da tezekkür edemez. Ama ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse rasihun kimdir? Ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, sonra taht sahibi olanlar, sonra zühd sahibi olanlar, sonra fizik uçlarını Allah'a teslim edenler, hikmete henüz ulaşamamış olan, hikmetle yani aynel yakinle ilmel yakin arasındaki köprünün üzerinde olanlar. Onlar o kalplerinde zevk olanların kendilerini düşürmek istediği tuzağa düşmeyecek olan insanlardır. Onların bir kısmının kalp gözleri açık olabilir. Kalp kulakları da açık olabilir. Ama henüz Allah ile tezekkür yetkisinin sahibi olmamışlardır. Yetkisinin sahibi olsalardı, o zaman zaten onlar da tezekkür edeceklerdi. Öyleyse rasihun, rüsuh sahipleri ilmel yakin ile aynel yakin arasındaki
köprünün üzerinde olanlardır.

sahibi oluyor. Hakiki imanın başlangıcı Allah'ın verdiği cezbedir. Sonrası Allah ile, o cezbenin ötesinde Allah ile tezekkürden geçer. Sonrası Allah'ın kalp yüzünü açmasıyla, Allah'ın kalp kulağını açmasıyla tahkiki imanı her geçen gün biraz daha artar. O kişi ehli zikirdir, ehli tezekkürdür. Başkaları ona sualler sorar. O da o sualleri Allah'a sorar. Bu tarzdaki tezekkür sahiplerini Allah Teala Enbiya 7'de anlatıyor. Diyor ki, senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Ondan sonra da herkese hitap ediyor Allah Teala. Bilmiyorsanız, işte bu gönderdiğimiz o zikir ehline sorun diyor. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Öyleyse zikir ehli, ehli tezekkürden Allah-u Teala'nın muradı kendilerine sual sorulanlar. Fes'elû ehlel zikre in küntüm la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Bunun manası, o da bize sorsun, biz de cevabını verelim demektir. Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız makamdır. Sizi sadece ehli tezekkür kılmaz. Buradaki vasıf şartınızın birincisi ehli tezekkür olmaktır. İkincisi ehli hayır olmaktır. Hayrın sahibi oldunuz. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Hayatınızın her saniyesinde zikir sebebiyle mutlaka derecat kazanırsınız. Her an derecat kazandığınız için Allah-u Teala ehli hayır diyor. Hikmeti Allah dilediğine verir. Kime hikmet vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ve bu kişi hayrın sahibi olan bir kişi aynı zamanda hikmetin de sahibi oluyor. Hikmetin sahibi olmak demek, hüküm sahibi olmak demek. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa 28 basamaklık bir skala üzerinde bir İslam merdiven dizisinde o ayetin eğer basamaklarla ilgiliyse o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda, bir çırpıda o kişi mutlaka bilir. Hikmet ehli Allah-u Teala tarafından yetiştirilir. Onlar iyi hakemdirler ve iyi hakimdirler. Adalet aslında onlara ileri dağıtılır. Çünkü bütün kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak verirler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi burada Ulu'l-Elbab makamında hikmetin sahibi olur. Ulu'l-Elbab makamında açılan kalp gözünüze Allah Teala zemin katın ana dergahının sırlarını gösterir. Bu kalbinizin, daimi zikre ulaşan kalbinizin birinci mertebe müzeyyen olması demektir. Zemin katın sırlarını görürsünüz. Ana dergahta neler oluyor? Neler var?

kitabı nerededir? Altın paralardan oluşan bir küme para nerededir? Manevi dergahın muhtevasında neler vardır? Önünde Kur'an-ı Kerimlerle ve rahlelerle onarlık insan ruhları sırasını orada görürsünüz. Sırat-ı Müstakim'in ikinci kesimi olan birinci dikey yol Tarık-ı Müstakim adını taşır. Tarık-ı Müstakim'e bir altın kapıyla girilir. O altın kapıyı görürsünüz orada. Ve bu ana dergah özellikleri gösterildikten sonra bir gün o kişiye birinci gökkatı gösterilecektir. O zaman ulul-elbab makamı biter. Velayetin yedi makamı vardır. Dördüncü yedi basamak bu yedi makamı ihata eder. Birincisi fena makamı anlattık. İkincisi beka makamı anlattık. Fena makamı ruhun Allah'a sığınması, Allah'ın zatına yok olması makamıdır. Beka makamı kişiye taht verildiği makamdır. Zühd makamı kişinin zikrinin günün yarısını aştığı makamdır. Muhsinler makamı fizik vücudunu kişinin Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu makamların hepsine 14 sıra ve bütün sahabe sahip oldular. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim eden bir dizayn içinde kişi. Sonra sevgili kardeşlerim, fizik vücuttan sonra kişi ulul-elbab olur. Lüplerin sahibi olur. Lüpler, beş duyu ile algılayamadığınız fiziğin ötesindeki kapıların size açılması halidir. Beş duyunun ötesindeki duygularla kalp gözünüzle ve kalp kulağınızla işitir ve görürsünüz. Bunlar lübün bölümleridir. Artık hikmetin sahibisiniz ve aynel yakinin sahibisiniz. Tahkiki imanınız gözlerinizi görerek güçleniyor. Sonra ne olur? Allah-u Teala size birinci gökkatını gösterir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarını gösterir. Böyle bir düzeyinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey göğün yedi katının size gösterilmesi olacaktır. Kim göğün yedinci katını görürse görecektir ki orada yedi tane alem vardır. Bütün alemleri Allah-u Teala ona yedi alemi de gösterir. Yedinci alem indi ilahidir. İndi ilahinin yani Allah'ın huzurudur. Huzur namazının kılındığı yerdir. Altın tahtların boşlukta durduğu yerdir. Ve Allah-u Teala orasını gösterir. Oranın en yüksek noktası Sidret-i Müntaha'dır. Sondaki en yüksek noktadaki ağaç. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye Sidret-i Müntaha'yı gösterirse o zaman o kişi ihlas makamında tamamlamış olur. Diyor ki Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hunefae. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'ın dini için halis kılan ve bunu hanifler olarak gerçekleştirenler olmakla ve böylece Allah'a kul olmakla emrolundular. Allah'ın nefslerinin kalbi dinde halis olan kulları. Yani muhlis kullar. Ve ne zaman o kişiye Allah-u Teala
Sitetin müntahayı gösterirse, o zaman o kişi ihlas makamını da tamamlamıştır. Nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını gösterir. Salah makamı 7. makamıdır velayetin ve 28. basamaktır. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh'a davettir. Allah-u Teala'nın söyledikleri tek tek tekrar edilir ve Allah-u Teala kişiyi tövbe-i nasuh'u gerçekleştirmiş standartlara ulaştırır. Neyle gösterir öteye geçtiğini? O kişi tövbe-i nasuh'tan sonra günahlarının örtüldüğünü Allah-u Teala tarafından kendisine tebliğ edilmesi suretiyle öğrenir. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye bir nur verecektir, salah nuru. Bir bulut gibi görünen ama aslında bir nur, fakat çok parlak ışıklar saçan bir nur değil. Daha sonra ne yapacaktır Allah-u Teala? Onun 4. kademede günahlarını sevaba çevirecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince bu olaylar tahakkuk eder ve kişi irşada ulaşır. Kalbi ulul elbab makamında 1 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe ve salah makamında 4 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişi artık iradesini Allah'a teslim edecek duruma gelmiştir. Ve Allah Teala buyuruyor Bakara 102'de, ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva edin ki, takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun, hakkul yakin takvası olsun. İşte böyle bir noktaya ulaşan kişi iradesini Allah'ın kendisine bağladığı kişidir ve o kişi teslim-i külli ile teslim olmuştur. İradesini de Allah'a vermiştir. Allah onun iradesini kendisine bağlamıştır. Bu noktadan itibaren kişi artık kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Kararları Allah verecektir ve o da Allah'tan öğrenip tatbik sahasına koyacaktır. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Bu makamın ötesinde kim vardır? Bütün kavimlerdeki Resuller vardır. 6. kademe. Onların da ötesinde kim vardır? Devrin imamı vardır. 7. kademe. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki insanların hepsinin gideceği yer Adn cennetleridir. Yani salah makamının 5., 6. ve 7. kademelerini işgal edenler, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, bütün kavimlerdeki Resuller ve devrin imamı Adn-ı Cennetlerinin sahibidir. Burada Vel Asr suresi tamamlanıyor. Vel Asr. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel Asr. Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Ve aminu salihati. Nefsi ıslah etmeye başlamış olanlar hariç. Ve tevasav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasav bil sabr.
Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarını paylaşanlar da onlar da hariçtir diyor Allah Teala. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın 28 basamağını Vel Asr suresi muhtevasında toparlamış. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin errahmanirrahim. Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir isimli serimizin yeni bir bölümünde cüz-i idare, irade, külli irade ve ilahi irade den oluşan irade konusunu inşallah incelemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, irade lügat manası itibariyle istemek demek. Allah ne zaman Allah neyi irade ederse diyorsa, Allah neyi istiyorsa demek. Ama fiil olarak istemek anlamına gelen irade isim olarak da kullanılıyor. İrade bir güçtür, bir kuvvettir. İnsandaki iradi yapı, insandaki irade, nefsin afetlerinin karşısına dikilen güç anlamına gelir. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri sadece kötülük etmek isterler, zulmetmek isterler. Bu zulüm hem kişinin kendisinedir hem de çevresinedir. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemez nefsin afetleri. Yapmazsa kendisine zulmetmiş olur. Eğer Allah Teala'nın başkalarıyla ilgili bir yasağını çiğnemişse o zaman hem başkasına zulmeder hem de kendisine zulmeder. Zulmetmesi, derecat kaybetmesi anlamına kullanılan bir ifadedir kişinin. Kim ne zaman derecat kaybediyorsa o zaman o kişi kendisine zulmetmiştir. Başka birisi sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Onun için kim ne zaman derecat kaybediyorsa sadece kendisine zulmettiği için derecat kaybeder. Öyleyse iradesini yanlış kullanan herkes ister Allah'ın emirlerine karşı çıksın, onları gerçekleştirmesin, ister Allah'ın yasaklarına karşı çıksın, yasak ettiği bir fiili işlesin, netice değişmez. Her ikisinde de iradi yapı önleyememiştir nefsin afetlerinin, Allah'ın hedeflerine ters davranışını önleyememiştir. Öyleyse İrade, nefsin afetlerinin hatalarını önleme konusunda bir vasıtadır, bir güçtür. En baştaki irade en zayıf iradedir. Nefsin afetleri azaldıkça, düşman azaldığı için iradenin gücü devamlı olarak artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman İradeniz tam güçle çalışacaktır. Ama daha ötede iradeye zaten ihtiyacınız kalmadığı için onu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Öyleyse bu sizin iradeniz, insanların iradesi. Üç iradeden asıl olanı ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. Allah'ın iradesi her şeyin sahibidir. Allah Teala irade yapısı hakkında diyor ki Allah neyin oluşmasını dilerse ol der, o da oluverir. Allah neyin vücuda gelmesini irade ederse, isterse, Allah'ın iradesinin önünde hiçbir iradenin bir tesir icra etmesi mümkün değildir. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah Teala iradesini kullandığı zaman, yani herhangi bir şeyin olmasını dilediği an hiçbir kuvvet Allah'a karşı koyamaz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala dileseydi, iradesini devreye koysaydı, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi diye bir olay vücut bulmazdı. Ama Allah Teala iradesini cüz'i iradeye karşı kullanmıyor. Kullansa cüz'i iradenin hükmü kalmayacak. Allah Teala'nın insanlara, cinlere ve cinlerin bir tayfesi olan şeytanlara verdiği cüz'i irade dikkat edin ki meleklerin iradesi söz konusu değildir. Meleklerin iradesi yoktur. Onlar Allah'tan aldıkları emri sonsuz hayatları boyunca hep tekrar etmekle, o emri gerçekleştirmekle vazifelidirler. İradeleri mevcut değildir. Nerede nefs varsa, nefs irade ile nefsin afetleri devamlı savaş halindedir. Savaşın bittiği nokta neresidir? İradin, nefsin afetlerinin tamamen yok olduğu noktadır. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbinde afet kalmayacaktır. Neden? Daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde zünvani kapıyı kapatmış olan mühür oradan bir daha ayrılamaz. Neden? Kişi daimi zikirde olduğu için Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı devamlı olarak gelecektir. Ve bu gelen rahmet, fazl ve salavat mührün üzerine baskı yapacaktır. Bu baskı devam ettiği sürece şeytanın alttan yukarıya doğru basınç yapan, bastıran karanlıkları, afetleri kapıyı yerinden kımıldatamayacaklardır. Mühürü açamayacaklardır ve karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır o kişi yaşadığı sürece. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişinin iradeye ihtiyacı yoktur. İradesini kullanması için bütün sebepler kalkmıştır. Bu sebeple iradenin artık onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir ki neticede mutlaka kalp müzeyyen olacak ve irade Allah'a teslim edilecektir. Dikkat edin, irade bir vücut değil, bir güçtür. Öyleyse iradenin sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapması, bu yolculuğun sonunda Allah'a ulaşıp teslim olması diye bir şey söz konusu değil. İrade, nefsin afetlerinin azalması sebebiyle devamlı güç kazanır. Ve güç kazandıkça kendi manevi sırat-ı müstakim üzerinde yol kat eder. Bu iradenin iradi gücün yoludur. Neyle devam eder yol? Nefsin afetleri azaldıkça iradenin güçlenmesiyle devam eder. İrade ile nefsin afetleri arasında devamlı bir savaş vardır. Kişisel irade devamlı bir taraftadır, ruhun tarafındadır. Nefsin afetlerinden inat afeti de nefsin afetlerinin yani şeytanın tarafındadır. Nefsin afetlerinde bir hatanın yapılmasında ısrarla devam eden kişi, o inadın sahibidir. İrade pozitif istikamette bir güçtür. İnat negatif istikamette bir güçtür. İnat Allah'ın güzelliklerini işlememek konusunda dayatan nefsin afetlerinden biridir. Ama ruhun muhtevası içinde de nefsin afetlerinden biridir dememize rağmen nefsin afetleri içinde de inat muhtevasını göremezsiniz. İnat nefsin afetlerine negatif yaptırımı sağlayan gücün adıdır. İrade ruhumuzun hasletlerinin bir yardımcısıdır. Nasıl irade ruhun hasletlerinden biri değilse, inat da nefsin afetlerinden biri değildir. Bu afetler üzerinde onların devamlı ısrar etmelerini, hatayı işlemelerini devam ettiren gücün adıdır. Şeytanın insanlara telkin yoluyla devamlı yaptırdığı bir negatif işlemin tekerrürü için devamlı gayret sarf eden bir güç. İşte inat nefsin afetlerinin hata işlemekte devam etmesini sağlayan gücün adıdır. İrade ruhun hasletlerinin devamlı en iyi oluşturması için gayret sarf etmesinin adıdır. İrade güzelliği kazanılması lazım gelen dereceleri hedef alır. İnat çirkinliği kaybedilmesi istenen dereceleri hedef alır. Yani Allah'ın yasakları mı, inat size onları devamlı işletir. İçki mi, kumar mı, böyle bir iptilanız varsa inat sizi o iptila boyunca devamlı bunları yaptırmaya teşvik eder, zorlar. İnat afeti Allah'a karşı kullanılan bir afettir. Allah'ın emirlerine karşı kullanılan bir afettir. İnsanların pozitif değerlendirmeleri için başka insanlara yön vermeye çalışmaları halinde pozitif duygulara yer vermeyen, bütün taleplere rağmen negatif istikamette faaliyetini devam ettirme konusundaki kesin tutumu ifade eder. Kişi inat sahibi ise kendisine kim, hangi şekilde pozitif istikamette güzellikleri tavsiye ederse etsin, anlatırsa anlatsın, onları asla yapmayacaktır. İnadının emrinde olacaktır. Yani negatif irade, inadın adı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum ki Allah Teala cüz'i iradeye büyük önem verir. İlahi irade Allah'ın iradesi, cüz'i irade ise kulun iradesidir. Ve Allah Teala iradeye büyük önem verir. İradenin her alanda başarılı bir şekilde hedefe yürümesini ister, devamlı tesir sahası oluşturmasını ister ve iradesiz bir insan Allah'ın cennetine giremez. Ne demek bu? Yani bir insan kendi iradesiyle, kendi isteğiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bu iradenin bir ürünüdür, irade bunu gerçekleştirir. Dileği söyleten o pozitif iradedir. Yani güzele yaklaştıran iradedir. Çirkini gerçekleştirense inattır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iradenizi kullanmadıkça Allah'ın cennetine giremezsiniz. Dünya saadetini ise hiç yaşayamazsınız. Çünkü dünya saadeti ancak iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sebk etmenizi gerçekleştirebilirseniz Allah yoluna iradenizi tahsis edebilirsiniz. Allah'a ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek iradenizin mahsulüdür. Allah Teala kişisel iradeye büyük değer verir ve bir insanı cehenneme götüren veya cennete götüren şey kişinin iradesini kullanamaması, inadın ona hakim olması veya iradesini kullanması halidir. Kim iradesini kullanırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kişisel irade Allah'ın katında son derece önem taşır. Kulunun iradesine Allah Teala büyük bir değer veriyor ve karışmıyor. Cinlerin de iradesine karışmıyor. Şeytanların da iradesine karışmıyor. Ama iradi yapı ve inat yapısı iki ayrı hedefe yönlendiriyor insanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Ellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksebun." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda bu kişi ne yapmıştır? İradesini kullanmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Kişi kişisel iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde olağanüstü bir sonuç oluşur. Olağanüstü bir sonuç. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Böyle olan iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, ikinci basamağı aşmıştır. Allah onu 21. basamağa kadar mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözü var. Serbest iradesini kullanan kişi, sadece onlar cennete girerler. Kullanmayan insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne yazık ki o kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde iradenizi kullandığınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an adınız Aminu olan bir hüviyet taşır. Siz Aminu'sunuz. Allah'a inanan bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanan iki, bunu Allah-u Teala'dan dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen üç ve bunu mutlaka dilediği için mutlaka bunu gerçekleştireceğine inanan birisi. Neden? Mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. Çünkü biliyor ki dilediği zaman artık kendisine bir problem kalmıyor. Allah alıyor bu işi üzerine. O kişinin ruhunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu, Allah'a ulaştırma işini Allah alıyor üzerine. Ve Allah Teala otomatik olarak bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki bu fenomen boyunca kişinin iradesini kullanmaması söz konusu olabilir mi? Olamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu ve iradesini pozitif alanda mağlubiyete götürmez. İnadın o kişinin iradesini yenmesine müsaade etmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala net olarak söylüyor hedefini. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları asla yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsini Allah kendisine ulaştıracaktır. İradi yapıyı belki en güzel anlatan, Allah'a ulaşmaksa dediğindeki iradi yapıyı en güzel anlatan ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, iradesini kullanır da Allah'a yönelirse demek bunun manası. Sadece iradesini kullananlar, isteyenler, bir şeyi yapmayı isteyenler, Allah'a ulaşmayı isteyenler Allah'a yönelenlerdir. Kim, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları, Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Yani Allah'a ulaşmayı dileme konusunda iradelerini, cüz'i iradelerini kullananları kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennet demektir. Dünya saadetinin %50'si, 51'i demektir. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi bunu ister inadıyla yapmış olsun, ister inat hiç devreye girmesin, kişi bilmiyor olsun olayın ne olduğunu, ister başka insanlar o kişiye tesir etmiş olsun, Allah'a ulaşmayı dilemesin, o kişi iradesini kullanmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse iradi yapımız Allah'ın katında mukaddestir. Mutlaka kullanmamızı istiyor. Ya kullanırız, Allah'a ulaşmayı dileriz ve Allah'ın cennetine mutlaka gideriz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %51'inin sahibi oluruz. Biz yapmış olmayız bunu. İradi yapımızı kullanmamız ve Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiz Allah'ın bizi Allah'ın zatına ulaştırması için yeterli sebeptir. Biz ulaşmayız. O ulaştırır ruhumuzu Allah'a. Allah ruhumuzu kendisine kendisi ulaştırır. Bizim görevimiz sadece irademizi kullanmaktır. Dikkat edin, Allah'a ulaştığımız zaman birinci iradi kullanım sona ermiştir. Bu noktadan itibaren irademizi tekrar kullanmamız lazım. Yani fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek konusunda ya kullanırız ve şeytanın ihvaları bizi hiç alakadar etmez, hiç ona aldırmadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye ulaşırız. Buradan sonra gene irademizi kullanacağız daimi zikir için. İnsan hayatındaki en güç devre, dik yokuş, daimi zikir devresidir. Daimi zikir aslında kul Allah'ın yardımına layık olsa ona hibe edilir. Ücretsiz olarak ona verilir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın üçüncü defa iradenizi kullanmanızı istemesi söz konusudur. Birinci defa iradenizi kullandınız, mürşidinize ulaştınız. Mürşide tabi olmak konusunda ikinci defa iradenizi kullandınız. Kullanmazsanız, tabi olmazsanız, o zaman Allah-u Teala sizi kendi zatına ulaştırmaz. Ama Allah-u Teala da bilir ki, siz mutlaka iradenizi kullanacaksınız. Çünkü burada iradeniz de artık Allah'a ruhunuzu ulaştırana kadar Allah'tan yardım alır. Vazgeçmezsiniz. Vazgeçemezsiniz. İradenizi mutlaka ikinci defa kullanıp ikinci adımı atacaksınız Allah'a. Çünkü iradi yapınıza burada Allah'ın açık bir tesiri var. Hem size ibadetleri sevdirecektir, hem bütün şartlarınızı Allah'a ulaşmak istikametinde pozitife çevirecektir. Allah'a kapalı olan kapıları Allah'a açacaktır insan vücudunda. Gözler Allah için kapalıdır, kulaklar Allah için kapalıdır, kalp Allah için kapalıdır. Yani o kişinin gözleri Allah yolundaki güzellikleri göremez. Mürşide baktığı zaman onu tanıyamaz. O kişinin kulakları Allah'a ulaşmak konusundaki sözleri işitemez, manasına varamaz. O kişinin kalbi akıl duyduğu Allah'a ulaşmaya mütalik olan sözleri kalbine indirse de kalp onları idrak edemez. Kalbinde ekinet var, bu sebeple idrak edemez. gözlerinde hicab-ı mestire var. Bu sebeple irşat makamını başkalarından ayırama.
1: Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbiri açılmaz. Hepsi kapalıdır. Kalbin nur kapısı şeytana dönük konumdadır. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Bütün bu kapıların açılması sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. Yani iradi yapının, kişisel iradenin mutlaka devreye girmesi gereklidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişisel irade günahları işleyen iradedir. Bir insanın cehenneme gitmesinin arkasında sadece kendi iradesi vardır. Çünkü cehenneme gitmek, bir insanın cehenneme gitmesi Allah'a ulaşmayı dilememesine bağlıdır. Birinci şart. İkinci şart, günahların sevaplardan fazla olmasına bağlıdır. Gördük ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gideceği yer cehennemdir. Ve kendi öz iradesiyle eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman kurtulur. Dilemezse kurtuluşu yok. Öyleyse irade temel şart. Peki öbürü açılan da mı irade temel şart? Evet, günahların sevaplardan fazla olması veya az olması konusunda da irade temel şart. Bir insan günahlar ve sevaplar açısından sadece günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ve günahları işlemesi kişinin kendi iradesine bağımlıdır. Sadece bir kişi isterse günah işler, istemezse işlemez. Başka birisinin bu kişinin üzerine ulaştıracağı kader adı verilen herhangi bir olay, bir başka kişisel idare tarafından, ilahi irade tarafından, külli irade tarafından bu kişiye ulaşsın, ona asla derecat kaybettirmez. Sadece kendi iradesiyle işlediği derecat kaybettiren olaylar, yani kendisine zulmetmesi sebebiyle kişi cehenneme gider. Öyleyse kişinin cehenneme gitmesinin arkasında iradesini negatif kullanması veya hiç kullanmaması söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi iradesini kullanmamıştır. Veya eğer öğrenmişse, Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Bunu öğrenmiş de bilerek Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman iradesini negatif olarak kullanmıştır. Ama böyle bir şeyden haberi yoksa kişinin, o zaman iradesini kullanmamıştır ama gene gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenin kullanımını Allah mutlak olarak emreder. Bir cüz'i irade hiç kimseye onlara verdiği bir zarar veya fayda neticesinde başka birisinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Böyle bir şey mümkün değil. Bir insan başkasına bir kötülük ederse, iradesini kötü istikamette kullanırsa, o kişiye bir zarar verirse, bu zararı veren kişi zalimdir, derecat kaybedecektir. Diğer taraf mazlumdur, derecat kazanacaktır. Hangi derecatı? Kendisine zarar veren kişinin kaybettiği derecatı. Öyleyse bir insan başka birisinin fiili dolayısıyla derecat kazanabilir. Kendi iradesini kullanmadığı halde derecat kazanabilir. Ama başka birisinin herhangi bir fiiliyle derecat kaybedemez. İkinci alternatif, başka birine yaptığınız bir davranış biçiminin ikinci alternatifi, o kişiye bir fayda sağlamanızdır. o kişiye fayda sağladığınız zaman, onun hoşuna giden bir davranış husule getirdiğiniz zaman, siz bundan derecat kazanırsınız. Ona bir iyilikte bulunduğunuz için, ona karşı güzel bir fiil işlediğiniz için derecat kazanırsınız. Ama siz derecat kazandınız diye o kişi derecat kaybetmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki hiç kimse cehenneme başkaları sebebiyle gitmiyor, sadece öz iradesi sebebiyle gidiyor. Hiç kimse cennete başkaları sebebiyle gitmiyor, kendi öz iradesi sebebiyle gidiyor. Ayırım, Allah'a ulaşmayı iradeyle dilemek ya da dilememek. İşte sevgili kardeşlerim, bu cüz'i iradedir. Allah'ın bütün kişilere verdiği cüz'i iradedir. Hiçbir zaman iradeye karışmaz. Herkes iradesinin de dilediğini rahatlıkla işler. Ama Allah-u Teala bunun neticesinde kişinin iradesini pozitif istikamette kullanmaması halinde veya hiç kullanmaması halinde o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Mutlak iradeye ihtiyaç gösteriyor Allah-u Teala. Mutlak iradeye kulun kullanma açısından yaklaşması, iradesini kullanması şart. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Allah bir şeyi irade etti mi, diledi mi, o şey hemen olur. Bir şeyi yok etmeyi diledi mi, o da yok olur. Allah'ın gerçekleştirmeyeceği hiçbir olay, gerçekleştiremeyeceği hiçbir olay mümkün değildir. Allah neyi dilerse ona sadece ol der, o da olur. Dilerse Allah-u Teala zamanı geriye işletir, dilerse ölüleri diriltir, dilerse kainatı var eder, dilerse kainatı yok eder. Keyfe maişadır. İlahi irade her şeye kadirdir. Öyleyse bir de sünnetullah'tan bahsettik. Yani külli iradeden. Sünnetullah veya külli irade, Allah'ın kainatı kontrol etmesi ve dizayn etmesini sağlayacak olan ilahi kompütörüdür. Öyleyse Allah'ın ilahi bir bilgisayarı var. Bu ilahi bilgisayar kainatın her zerresini kontrol altında tutar. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Yağmur mu yağıyor? Arkasında külli irade var. Kar mı yağıyor? Arkasında külli irade var. Ağaçlar yeşil yapraklarıyla fotosentez yoluyla karbonhidrat mı oluşturuyorlar? Gıdalarını mı temin ediyorlar? Oradaki klorofil özümlenmesini sağlayan sünnetullah'tır. Ne yapıyor ağaçlar? Yeşil yapraklarıyla klorofil özümlenmesi yapıyorlar. Fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksit, köklerinden aldıkları su ve güneş enerjisini devreye sokmak suretiyle karbonhidratları üretiyorlar ve oksijen açığa çıkıyor. Sünnetullah bitkilerle insanlar arasında, hayvanlarda insanlar grubunda bir denge kurmuş. Bitkiler havadan aldıkları karbondioksiti kullanırlar ki bu insanların ve hayvanların artık maddesidir. İnsanlar da oksijen kullanırlar. Bu da bitkilerin artık maddesidir. Öyleyse Allah-u Teala bitkiler sistemiyle hayvanlar sistemini birbirinden ayrı kılmıştır. Özellikleri birbirinden farklı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kainatı kontrol eden bilgisayarını kurmuş, ilahi kompütür. Bütün kainatın her zerresi kontrol altında. Havaya yükselen su buharları yağmur bulutlarını oluşturuyor ve rüzgar bulutlara yön veriyor. Rüzgarla bulutları yönlendiren sünnetullah'tır. Rüzgarın oluşması sünnetullah'ın bir eseridir. Bulutların belli bir istikamete yönelerek oraya yağmur bırakmaları sünnetullah'ın kanunları gereğidir. Bulutlar arasındaki elektrik yüklerini bulutların birbirine ya da yeryüzüne boşaltmaları yıldırımları, şimşekleri ifade eder. Bulutlar arasındaki şimşek yere inense yıldırımdır. Ama her ikisi de elektrik akımıdır. Dünyanın kuzey kutbundan çıkıp da güney kutbuna kadar yeryüzünün sattığını yalayarak giden kuvvet çizgileri, manyetik alanlar

dünyanın etrafında. İşte bu manyetik alan sistemini kontrolü altında tutan kuvvet o sünnetullah'tır. Yani külli iradedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı içinde yağmurların yağması, karın yağması, bulutların oluşması, her şey sünnetullah'la alakalıdır. Külli iradeyle alakalıdır. Yağmur damlaları gökyüzünden yere inene kadar birbiriyle temas etmeden belli aralığı koruyarak inerler. Aynı ara bütün yağmur damlaları arasında korunur. Rüzgar eser, hepsini birden aynı standart içinde tesir altına alır. Her kar tanesi başka bir kar tanesinden mutlaka farklı bir şekle sahiptir. Bu kadar inceliği oya gibi işleyen işte o Allah'ın kurduğu ilahi kompütürdür. Her kar tanesini alın inceleyin, farklı bir hüviyet göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde yaşayan insanların, bugün mevcut olanlar, dün mevcut olanlar, Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa mevcut olanlar, bundan sonra mevcut olacak insanlar, hiçbir insanın parmak izi bir başkasıyla eşit değildir. Tüm bu sistemlerin oluşması, Allah-u Teala tarafından onun sünnetullahıyla vücuda getiriliyor. Her bir bebek anne karnında doğuncaya kadar sünnetullahla plasentanın o bebeğin bütün organlarını verdiği komutlarla kök hücrelere hücre yapısına tesir etmek suretiyle oluşturur. Bu sünnetullah'ın işidir. Öyleyse her doğum bir mucizedir. Birçok mucizenin bir araya gelmesidir hatta. Sevgili kardeşlerim, bir toprağı bellediğiniz zaman, o toprağın içine bir buğday tanesi ektiğiniz zaman, toprakta çatlayan buğday toprağın içinde yeryüzüne doğru bitki olarak uzamaya başlar. Sonra toprağı çatlatarak yeryüzüne çıkar. Ondan sonra da başak vermeye başlar. Bir buğday birçok buğdaya dönüşecektir. Ve yeryüzünde bereket oluşacaktır. Sünnetullah'ın dizaynıyla. Bu müddet zarfında toprak muhteşem bir kimya sanayi olayını sergiler. Buğday tanesi çatlar, kök salar. Topraktan suyu almaya başlar. Ve toprak altındaki sentezlerle bitki boylanmaya devam eder. Ve havadan aldığı oksijenle dizaynını tamamlar. Allah'ın kainata koyduğu sistemleri iradesi altında tutan sünnetullah, ozon tabakasının incelmemesi için ve normalden ötede

kalınlaşmaması için otomatik sistemler sahneye koyar. Milyonlarca iğne yapraklı ağaç kutuplara yakın bir daire çizer. Kuzey kutbunda da güney kutbunda da durum aynıdır. Milyonlarca ağaç güney kutbunda kuzey kutbunda da çevreler. Bunlar çam ağaçlarıdır. Her türlü çam ağacı. Bu ağaçların dizaynı ozon tabakasını bütünüyle etkileyebilecek bir hüviyet taşır. Ozon tabakasının inceldiğini düşünelim. İnceldiği zaman sünnetullahın tatbikatı başkadır. Normalden daha ötede kalınlaştığı zaman sünnetullahın tatbikatı başkadır. Eğer ozon tabakası normalden daha kalın bir noktaya ulaşmışsa sinyaller hemen sünnetullah tarafından alınır. Ve iğne yapraklı ağaçların üzerine kar yağdırılır. Neden? Çünkü iğne yapraklı bu ağaçlar, milyonlarca ağaç, klorofil özümlemesi yapmaktadırlar. Fotosentez oluşturmaktadırlar. Ve havaya devamlı oksijen salmaktadırlar. Bıraktıkları oksijen ozon tabakasını adım adım genişletir ve normalin ötesine taşır. Ötesine geçtiği anda, andan itibaren yeni bir olay başlayacaktır. Allah-u Teala sünnetullah ile kar yağdırır. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların yapraklarının bir kısmını örter. En azından üst taraflarını ve yapraklar daha az klorofil özümlemesi yaparlar. Daha az fotosentez gerçekleşir. Daha az oksijen bırakmaya başlarlar. Oksijen azlığı sebebiyle normalinin ötesinde kalınlaşan ozon tabakası incelmeye başlar. Bu incelme süreci içerisinde yaprakların üzerine kar kalacaktır. Normal kalınlığa geri döndükten sonra daha aşağı inmeye başlar sistem. Aşağı inmeye başladığı zaman sünnetullah yeni sinyalleri alır ve karın üzerine yağmur yağdırır. Sırf karları eritmeye yönelik. Bir taraftan güneş yağmur olayı tamamlandıktan sonra güneş etrafı ısıtırken daha evvel yağmur karların hepsini eritmiştir. Eriyen karlar sebebiyle yapraklar serbest kalmıştır ve ozon tabakasının istediğinden daha fazla oksijen adım adım verilmeye başlamıştır. Ozon tabakasına ulaşmaya başlamıştır. Ve artan oksijen yavaş yavaş kalınlığı normal hale getirir. Normal hale geldikten sonra daha öteye geçtiği zaman aynı olaylar tekrar eder. Tekrar kar yağar ve oksijen azalır. Ozon tabakası incelir. Normalin altına düşünce tekrar kar yağar. Böylece karlarla ve yağmurlarla ozon tabakasının kesin bir ilişkisi vardır. Öyleyse dünyanın neresinde ozon tabakasında bir eksilme söz konusuysa orada
yağmur yağacak, karlar eritecektir ve yağan yağmurlar karları erittiği için daha çok oksijen havaya verilecektir. Ama bu sistemin, yani ozon tabakası ile alakalı olan kesimi Güney Kutbu'nda, Kuzey Kutbu'nda çevresinde bulunan milyonlarca iğne yapraklı ağaç sebebiyle oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki üç türlü irade söz konusu. Cüz'i irade, insanlara ve cinlere verilen irade. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü teşkil eder. Aynı tipte bir iradenin sahipleridir. Allah'ın ilahi iradesi ve Allah'ın kainatı idare eden sonsuz kompütürü, külli irade, üç ayrı tip iradeyi ifade eder. Her şeye kadir olansa Allah'ın ilahi iradesidir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini size nasip kılmasını, Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Ay Rahman Rahim, elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahman Rahim. Duve iyyâken estâin ihtilâ sırâta yüzdâki. Tâlehim gâlim ve duve aleyhim ve dâlim. Amin.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi min eşşeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İhdina sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve neddalin. Euzubillahi min eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve de şükrederiz ki bir yeni sohbette bir defa daha bir aradayız. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Aynı şey değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Mealen Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak emrettiğimiz hususları sana da vahyettik ve sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeriatı diyor, sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Sonra da buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Böyle söylüyor Allah Teala. Allah dilediğini, tabi kullarından dilediğini, ama aynen uyalım ifadeye, Allah dilediğini kendisine seçer ve kim ona yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda görünüyor. Öyleyse Allah-u Teala burada iki tane kavramdan birden bahsediyor. Bir, yunib diyor. Yönelmek. İki, hidayetten bahsediyor Allah Teala, ulaşmaktan bahsediyor. Öyleyse Allah kendisine yöneleni ona, Allah'a ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Allah'a yönelmek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamaklık bir dizaynda Allah'a yönelmek nerede başlar? 3. basamakta başlar. Allah'a yönelmek nerede biter? 14. basamakta biter. Peki Allah'a ulaşmak nerede başlar? 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmak nerede biter? 21. basamakta biter.
Öyleyse bu akşamki konumuz 28 basamağı muhtevasına alıyor. 28 basamağın bir kısmını fokus edecek. Odak standartları içine alacak. Aslında 3. basamaktan 21. basamağa kadar ulaşıyor konumuz. Ama evveliyatı da var, sonrası da var. Ama bugün ışık tutacağımız bölüm 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Elbette evvelinden de bahsetmek mecburiyetindeyiz. Elbette sonrasında birkaç cümleyle anlatmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah-u Teala'nın bazen enibü, bazen münib, bazen yünib olarak ifade ettiği bu muhtevaya gelin dikkatle bakalım. Ne diyor evvela Allah-u Teala? Nerede ne diyor? Evvela Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabı. İşte burada da bir Allah'a yönelmek var, bir de ulaşmak ve Allah'a teslim olmak var. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim oluşu, fizik vücudun Allah'a ulaşmadan muhsin kılınarak Allah'a teslim edilmesi, Allah'a teslimi, nefsin ahsen olarak Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bir, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak konunun temelini oluşturuyor. Ve enibü ila rabbiküm. Rabbine yönel ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Peki o kadar mı? Hayır, orada bitmiyor. Lokman 15'te Allah Teala diyor ki: Kim bana yönelmişse ve yönelmek suretiyle bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Vettebi sebila. Ve yola ittiba et, tabi ol, uy. Vettebi sebila men, o kişinin yoluna ki enabe yönelmiştir. Bu yönelmenin sonunda ulaşmıştır ileyye, bana. Bana yönelinin sen de yoluna uy. Sen de bana yönelinin yoluna uy. Sebil kullandığına göre buradaki yönelme ulaşmayı da içeriyor. Sebile tabi olarak diyor çünkü Allah-u Teala. Öyleyse sebillerin başlangıç noktası tabiiyettir. Bu durumda bir aynı kökten gelen bir başka ayet daha. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ileyhi ona, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada yönelmenin gene vuslatı içerir gibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse dört ayrı ayet-i kerimede dört ayrı yönelme ifadesi, her seferinde de aynı kökten gelen kelime farklı kalıplara bürünmüş. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde hem
enabe olmak var, münib olmak var, hem de hidayet olmak var. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır, hidayet eder, men yunib, yöneleni, kendisine yöneleni, kendisine ona ulaştırır. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Herkes Allah'ın Rahman esmasından istifade eder. Hayatını yaşarken yemek yiyecektir, nefes alacaktır. Çevre şartlarını onun yaşayabileceği bir dizaynda Allah vücuda getirmiştir. Olayların neticesi ikinci basamakta şekillenir. İkinci basamakta Allah-u Teala'nın imtihan ettiği insanlardan seçmeleri söz konusudur. Allah bir takım insanları seçecektir. Yönelenler, Allah'a yönelecek olanlar sadece seçilenlerden vücuda gelir. Dikkat edin, ayet-i kerime son derece kesin. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kendisine seçiyor. Niçin seçiyor? Ulaştırmak için seçiyor. Ulaştırmak için seçtiği bu kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yöneldiği takdirde Allah-u Teala kişileri seçer, çok insan seçer. Daha başka bir ifadeyle ayrım yapar. Nasıl bir ayrım? Kimin kalbinde hayır varsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Kimlerin kalbinde hayır yoksa genel çerçeve bu hayrın varlığı veya yokluğu. Peki bütün insanların birbirine benzerliği, hepsinin kalpleri kasiyet bağlamış. Herkes kasiyet bağladığı için Allah-u Teala'nın seçtikleri de kalbi kasiyet bağlayanlardır. Kişinin her olay karşısındaki davranış biçimleri, o kişinin Allah-u Teala tarafından seçilmesine veya seçilmemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın seçtikleri ve seçmedikleri kimlerdir? Kalbinde zevk olanları seçmez. Çünkü onların niyetleri kötüdür. Onlar insanların arasına fitne sokmak için bunu yaparlar. Ayrım oluşturmak üzere. Kalbinde maraz olanları Allah-u Teala seçmez. Kalbinde maraz olan insanların kalpleri sadece katılaşmakla kalmaz. Maraz olan insanlar Allah'a isyan edenlerdir. Maraz olan insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'ya yönelmek için, yönelebilmek için kişinin kalbinde zevk olmaması lazım. Allah hep kalbe bakıyor. Hayır gördükleri kimler? Kalbinde zevk olmayanlar. Hayır gördükleri kimler?
kalbinde maraz olmayanlar. Yani hayır gördükleri kimler? Daha açalım konuyu. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenler, Allah'ın ayetlerini küfretmeyenler, yani örtmeyenler, Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler. Seçtikleri kimler? Yeryüzünde fesat çıkarmayanlar. Kim bu insanlar? Fesat çıkarmakla Allah Teala neyi kastediyor? Allah'ın yoluna girecek olan insanların Allah'ın yoluna girmesine, dalaletten kurtulmasına kim mani oluyorsa onları kastediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunlar her zaman azınlıktadır. Bu tarzdaki kalpleri kötülüğe yönelik insanlar her zaman azınlıktadır. Daha başlangıç seviyesinde, primitif seviyede insanlar. Bunların bir başka özellikleri, kendilerine bir kötülük yapılmadan başkalarına kötülük yapmaya meyilli olmalarıdır. Ağırlıkları başkalarından kötülük gördükleri takdirde onlara kötülük yapmak istikametinde olmanın ötesinde, kendilerine kötülük yapmayan insanlara da kötülük yapmak üzere var olan insanlar, suça yönelik insanlar, davranış biçimleri bunu ispat eden insanlar. Öyleyse bir insan seçilmişse, tamam mıdır seçilen kişi, mutlaka Allah'a ulaşır mı? Allah'a yönelir mi evvela, Allah'a ulaşır mı? Hayır, böyle bir kaide yok. Seçilenlerden sadece Allah'a yönelenler Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın insanları seçmesi söz konusu. Seçildi kişi, üçüncü basamakta oldu. Seçilince ikinci basamakta, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman üçüncü basamakta. Yoksa ikinci basamakta seçilmesine rağmen kişi kalır, Allah Teala bekler. Onun kalbine bakar ve hep bekler. Acaba kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşacak mı diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neyi görüyoruz? Gördüğümüz ne? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, bu Allah'a yönelmemizin kesin teminatıdır, kesin işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. Bitti. Yani bunun manası ne? Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yöneldiğimiz andan itibaren, üçüncü basamaktan itibaren bir garanti altındayız. Allah bizi, yani bizim ruhumuzu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Eğer ulaştırana kadar geçecek süre 3-4 ay içerisinde yaşamak için bize hayat vermişse, vermemişse o zaman bizi gene ulaşmış kabul eder. Yani cennete gitme açısından bizi Allah Teala kalbimizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse, hemen arkasından bizi mutlaka cennetine ulaştırmak için kesin bir kararın sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Ama Allah Teala kendisine 10 ihsan verene kadar yaşamazsa, yani mürşidine ulaşana kadar yaşamazsa birinci kat cennete gider. Yaşar da mürşidine tabi olursa
o zaman ikinci kat cenneti hak eder. Çünkü kalbine iman yazılmıştır. Kalbiyle de mümin olmak şerefine ermiştir. Ama böyle olmuştur ama Allah'a doğru yöneldiği halde, Allah'a doğru yola çıktığı halde, ulaşma standartına girdiği halde ulaşamamıştır. Üçüncü kat cennete giremeyecektir ama ikinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennete girer. Dünya saadetinde yarısına kavuşur bu insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda kurtulmuştur. Hani şu birçok insanın cennet mi? Hadi canım sen de. Cennet kim? Ben kim? Diyen insanlara işte bunu söyleyin. İşte cennet burası, işte sen de buradasın. Ve yarın cennet ehli olabilirsin. Masal mı anlatıyorsun diye kişi hayretle bakacaktır size. Ona diyeceksiniz ki hayır masal anlatmıyoruz. Sana bir Kur'an hakikatinden bahsediyoruz. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen, bütün sahabe gibi, sen de Allah'ın cennetini mutlak olarak hak edersin. Çünkü Allah'ın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah cennetine alacak. Kesin. Yetmez, Allah'ın gene sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Tabii ona ulaşacak kadar hayat hakkı vermişse. Şimdi ne oldu? Üçüncü basamaktayız. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah kalbimizdeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ne olur? Gördüğü, işittiği, bildiği andan itibaren Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefs hariç. Bunu Hazreti Yusuf söylüyor. Ve kendisine gelen haberciye söylüyor. Allah-u Teala da elbette bunu işitiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Kur'an-ı Kerim. Kim Rahim esmasıyla tecelli ederse o nefsini tezkiye etmek imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse işte böyle bir olay söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a yönelmek ve ulaşmak. Dördüncü basamaktayız. Allah Rahim esmasıyla bize tecelliye başladı. Artık biz Allah'ın Rahman esmasının tecelli sahasının ötesine taşabilmiş olan biriyiz. Rahman esması elbette tesir edecektir bize. Ama buna ilaveten manevi alanda tekamülümüz için Allah'ın Rahim esması da tecelliye başlamıştır. Bu tecelli başladığı anda Allah'ın birinci ihsanını aldık. Artık Allah'ın Rahim esması bizim üzerimizde tecelliye başladı. Allah'ın birinci ihsanı. Rahim esmasının tecelliye başlaması. Sonra Allah'ın ikinci ihsanı geliyor. Allah gözlerimizdeki Hicab-ı Mestur'a adlı bir perdeyi alır.
beşinci basamak. Kulaklarımızdaki vakrayı alır, altıncı basamak. Kalbimizdeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar, yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, tilavet kullanmıyor Allah Teala burada, kıraat kullanıyor. Başlangıç seviyesinde insanlar Allah Teala tarafından seçilmek üzereler, seçilmişler o aradaki insanlar için. Ondan sonra kişi bu kıraatten sonra Allah'ın yoluna giriyor. Öyleyse burası birinci basamak, ikinci basamak kıraatle alakalı. Ve Allah Teala diyor ki, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda inanmayanlarda hicab-ı mestura adlı bir perde vardır diyor gözlerinde. Onların diyor kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte İsra 45 ve 46'da geçen insanlar Allah'ın seçmediği insanlar, ahirete inanmıyorlar. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmıyorlar. Bunlar seçilmemiş olanlar. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya inanmazsa onların seçilmesi mümkün değildir. İnanır insan ama tatbik etmez, seçilir. Öyleyse yapının buna müsait olup olmadığı Allah-u Teala tarafından bilinir. Böyle bir durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman İrşat makamıyla onun arasındaki irşat makamını irşat makamı olarak görmeyi engelleyen baş gözlerindeki perde Allah-u Teala tarafından alınır. Gizli perde. Hicab perde demek. Mesure de örtülü demek. Örtülü perde. Gözleri örten, bakmaya müsaade eden ama görmeye müsaade etmeyen bir perde. Ve o insanları Allah-u Teala ölüler olarak kabul ediyor. Öyleyse Allah'a yönelmenin birinci işareti ölüyken dirilmektir. Peki Allah'a ulaşmanın birinci işareti nedir?
başkalarının içinde yürüsünler diye Allah'ın nur vermesidir başlarının üzerine. Yani devrin imamını göndermesidir. Öyleyse Allah-u Teala ayette ölüyken dirilttiğimiz ve başkalarının arasında onun ışığında yürüsünler diye nur verdiğimiz kişiyle nursuz kişi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Bu ayette iki safa birden verilmiş Allah-u Teala tarafından. Ölüyken dirilttiğimiz deyince geçen safa, yani Allah'a yönelmek veriliyor. Başka insanların içinde onun nurun ışığında yürüsün diye kendisine nur verdiğimiz deyince Allah'a ulaşma seviyesine ulaşmış olan bir kişiden bahsediyor Allah Teala. 10 tane insanla mürşidine ulaşmış ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş bir nur olarak insanların arasında aydınlık içerisinde yürümesini temin etmek üzere. Öyleyse Allah-u Teala kişinin gözündeki hicabı mestureye alıyor. Ne diyor bu konuda Allah-u Teala? Onlar ölülerdir diyor. Onlar bakarlar ama görmezler diyor. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama diyor görmezler. Onlar ölülerdir. Sen ölülere diyor işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Ölüler kulaklarında vakra olanlar. Allah'a yönelince Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişiler irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyorlar. Ve Allah-u Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet ederler. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Onların kalplerindeki ekinliti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. O kendilerine ilim verilenler inansınlar ve mutmain olsunlar diye onların kalplerinin içine ihfat koyarız diyor Allah Teala. İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar diye diyor Allah Teala. Ey Allah, amin olanları mutlaka diyor sırat-ı müstakime ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Yönelmeyi ve yönelmenin neticesinde ulaşmanın başlayacağını kesinleştiren bir ayet-i kerime. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyip de bu kalplere ihfat koyduklarını mutlaka diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah'a doğru yola çıkar kişi. Allah'a yönelen kişinin bu yöneldikten sonra Allah'a ulaşma safhasına gireceğini Hac 54 bize kesinlikle anlatıyor.

Öyleyse Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşma takip edecektir. Öyleyse bu kişiler Allah'a yönelme safhasında yedinci basamağa ulaşıyorlar. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse bu yönelme dizaynının birinci safhası. Kişi yedinci basamağa ulaştı. Yönelme bundan sonra da devam ediyor. Allah Teala bu yönelen kişinin kalbindeki ekinleti alıp da onun kalbine ihbat koyduğu zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerini kalbine indirir ve idrak eder. İdraki önleyen ekinleti Allah o kişinin kalbinden almıştır. Nefsinin kalbinden almıştır ve nefsinin kalbine ekinnet koymuştur. Ekinneti almış, ihbat koymuştur. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir muhteva görüyoruz ve bu muhtevada Allah'a yönelmiş olanların bir yerlere ulaştığını görüyoruz. Artık işitiyorlar. İşittiklerine göre En'am suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu kişi davete icabet edecek. Yani ulaşmak üzere kendisine düşen görevi yapacak. Ulaşmak fiilini gerçekleştirecek. Noktaya ulaşacak, mürşidine ulaşıp tabi olacak. Öyleyse yönelmenin sonu ulaşmanın başlangıcıdır. Yönelen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an Allah'a ulaşmak için ruhu vücudundan ayrılıp yola çıkacak olan kişidir. Öyleyse ilk yedi basamak tamamlanıyor. Yönelmenin ikinci bir yedi basamağı var. Ulaşmak ondan sonraki yedi basamakta. 14. basamağa kadar kişi yönelme standartlarında. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde bileceksiniz ki Allah size daima normal standartlarda 1'e 10 vermiştir. Ne zaman ki irşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, o noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 olur ve 1'e 700'e kadar da yükselir. Ama Allah'ın normal standardı budur. Diyor ki, kim bir günah işlerse ona verilen ceza derece misliyledir. Yani bir derecelik bir suç işlemişse, bir günaha girmişse kişi, amel defterine, rakamlı kitabına veya hayat filmine, holografik hayat filmine sadece bir derece yazılır. Ama bir hasene işlemişse amel defterine bir derecelik hasene işlemesine rağmen 10 katı yazılır. 10 derece verir. Onun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu işitip görüp bildiği andan itibaren o kişiye 10 tane ihsan verecektir. 1'e 10. O kişi ilk adımı atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
sıra Allah'ta 10 tane ihsan verecek. 10. ihsanıyla 10. ihsanına dayalı olarak kişi ikinci adımı atarsa, mürşidine ulaşıp tabi olursa bu sefer de 10 tane nimet verecek. 1'e 10. Ama bu nimetlerden birisi kendisinin 10 katını vücuda getirecek. Yani onu 10 katına ulaştıracak. 10 rakamını 10 katına ulaştıracak. 100 kat Allah-u Teala'nın ihsanı başlayacak. Ve bu noktadan itibaren artık yüzer yüzer yükselme başlayacak. İşte kişi kalbindeki ekinlet alınan, kalbine ihfat yazılan bir insan. Bu noktadan sonra ne olur? Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine hidayet ederiz. Kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız diyor Allah-u Teala. 8. basamakta kişinin kalbine Allah ulaşıyor. Kalbe hidayet koyuyor Allah-u Teala. Bu kalbe koyduğu hidayetle, Allah'ın kalbe ulaşmasıyla, sünnetullahın vücuda getirdiği bir işlem vücuda geliyor. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah Allah'a döndürüyor. Diyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. Kalbe hidayet ulaştıran Allah-u Teala ulaştırdığı hidayetiyle sünnetullahın sonucunu vücuda getiriyor. O kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kişi 9. basamakta. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü şeytanın karanlıkları aşağıdan, ayaklarınızdan, bacaklarınızdan, karnınızdan göğsünüze ulaşır. Kalbinizin içine alttaki kapıdan girer. Kalbinizi kapkaranlık ve kas katı yapar. Hem sertleştirir hem de karartır. Şeytanın gönderdiği karanlıklar, nefsin afetlerinin besleyicileridir. Nefslerin afetlerini azdırıcı fonksiyon eda ederler. Kalbiniz giderek kararır, konsantre bir karanlık bütün kalbinizi giderek daha çok karartır. Ne zaman Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını, aşağı dönük olan pozisyonda olan nur kapısını yukarı çevirirse, bu Allah'ın nurlarına doğru bir çeviriştir. Çünkü Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer yukarıdan aşağı inzal ettiğini, indirdiğini söylüyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu birinci ikilinin adı rahmetle fazıldır. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde ikinci ikilinin adı geçiyor. Rahmetle salavat. Her iki grupta
rahmet de nurdur, fazl da nurdur. Gene ikinci de rahmet de nurdur, salavat da nurdur. Öyleyse Allah'ın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine doğru yaklaşacak, kalbine girecek ve ikişer ikişer ulaşacak. İşte bunu sağlamak üzere bir dizayn oluşturuyor Allah Teala. Bu dizayna dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah'ın nurlarının kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmeli ve çevriliyor. Allah Teala Nur 21'de diyor ki ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazılları ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder diyor. Nasıl? Onları o kalbin içine sokarak rahmeti ve fazlı. Ve Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor. O biz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var ya diyor.

o kişinin kalbine nurların ulaşması için bir çözüm getiriyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ki nurlar kalbine gelsin de kalbin içini doldurabilsin diye. Ve Allah'ın katından kişi zikir yaptığında gelen rahmetle Faz isimli iki nur o kişi zikir yaptığında onun kalbine gelecek. Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami." Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi ulaşma mertebesine yükseltirse ki ondan sonra kişi ulaşacak, yükseltecekse, ulaştırmak üzere ulaştırma kademesine onu ulaştıracaksa, sadece diyor onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var. Kişinin kalbi Allah'a dönmek üzere hazır. Kişinin kalbine, göğsünden kalbine Allah yol açmış. Bundan muradı ne Allah'ın? O kişiyi kendisine ulaştırmak. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar diyor. Şerh eder, yarar diyor ve teslimi açar. Yani o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Nereden biliyoruz bunun nur yolu olduğunu ve o kişinin göğsünden kalbine nur taşıdığını? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Zümer 52'de: "Sadece göğsünden göğsü şerh edilenlerin ve böylece İslam'a göğüsleri açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir." Öyleyse Allah Teala'nın nurunun o kalbe ulaşabilmesi için, ki kalbi tezkiye etmek için mutlaka ulaşması lazım, ulaşabilmesi için Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor. Kalbine nurun ulaşabilmesi için ve Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor. Onu ulaşma mertebesine vasıl etmek için, iletmek için. Ulaşmanın başlangıç noktasına ulaştırmak için. Vasıl etmek için, iletmek için. Ve kişi bu noktadan itibaren zikir yapıyor. Birazcık zikirle o kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne geliyor. Göğsünden de Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama sürpriz. Kalp mühürlü. O kişinin kalbinin mührü henüz açılmamış ve içinde küfür kelimesi var. Bu sebeple Allah Teala kalplerinin içine imanı yazmadıklarını, kalbinde küfür bulunan manasına kafir ismiyle değerlendiriyor. Kalbi kafir olanlar. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kişinin kalbine nurlarını ulaştırıyor. Rahmetle Fazl isimli iki nur geliyor göğüse.

0: elektrodu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü. Fazıllar bu mühürlü kalbin içine sızamıyorlar. Ama rahmet partikülleri sızabiliyor. Rahmet nurları o kalbin içine sızabiliyor. Ve bir sonraki basamakta, 10. basamakta rahmet nurlarının o kalbe sızmaya başladığını görüyoruz. Ve bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 11. basamakta nurun kalbe, rahmet nurunun kalbe sızması başlıyor. Sonra 12. basamağa ulaşıyoruz. Bu nurlar o kişinin kalbinde %2'den fazla yerleşemez. Kalpte küfür kelimesi var. Ve rahmet nuruyla tam bir çatışma halinde ve onu kapı dışarı etmek için bütün itiş kuvvetini kullanıyor. Ama rahmet nurlarının kendisine has bir dayanma gücü var. Onunla nasıl küfür kelimesi kalbin cidarına, duvar üzerine Allah-u Teala tarafından yazılmışsa, rahmet nurları da kalbin başka bir noktasında yapışıyor oraya. Ve çıkmıyorlar yapıştığı yerlerden. Ama kuvvete, küfür kelimesinin kuvvetine mani olabilmeleri %2'ye kadar. Onun ötesinde güçleri yok. Ve böyle bir dizaynda nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğini görüyoruz. Ve böylece kişi %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaşıyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de zikir sebebiyle aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Burada o kişinin kalbinin kararması zikirsizlik sebebiyledir. Zikir yapmadığı için kalbi kapkara oluyor kişinin. Zaten başlangıçta kalbi kara, bir süre zikir yaptıktan sonra zikri bırakmışsa kişi, o kişinin kalbi yeniden kararacaktır. Ne zaman bu kararma olabilir? Kararma o kişinin zikir yapmaması sebebiyledir. Zaten eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, zikir yapsa da kalbinin nurlanması mümkün değildir. Çünkü kalbindeki şartlar %2 nur birikimine bile müsait değildir. Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmemiştir. Huşiye ulaşan bir kişinin kalbi %2 nurla dolduğu için o kişi huşuya ulaşmıştır. Huşu meselesi böylece gerçekleşmiştir. Ve böyle bir dizaynda o kişi için bir muhteva oluşuyor. Kişinin huşuya ulaşması üzerine bir hakkı doğuyor. Allah-u Teala'dan o kişi bir talepte bulunmak hakkının sahibi. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala o hakkı tanımış. Hacet namazı kılacak ve Allah'tan istihane isteyecek. Böyle bir yetkisi var kişinin. Allah-u Teala ona bu istihanenin neticesini verecek ve mürşidini mutlaka gösterecek. Diyor ki Bakara suresinde Allah-u Teala belirtmiş ki biz Allah-u Teala'ya Bakara suresini okuyarak Diyelim ki İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiğne isteriz. Niçin? İhtine sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Onun neticesi ne olacak? Sıratel lezîne en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur diyor Allah Teala. İşte Allah'tan bu istihanenin yalnız senden isteriz dediğimiz, Allah'tan başka hiç kimseden istememiz mümkün olmayan istihanenin nasıl, hangi şartlar içinde isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gösteriyor bize. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki vestaînü bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi Allah-u Teala'ya sorun. Hacet namazıyla sorun. İsteyin cevabını. Mutlaka ben mürşidimi isteyin deyin diyor Allah-u Teala. İsteyin diyor ve şartları söylüyor. İnneha lekibiretun. Ama bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. İlla alel haşi'in. Huşu sahipleri üzerine zor değildir. Onlar hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala o huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Buna yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor. İşte kim bu ayeti kerimeler gereğince hacet namazını kılar da sabırla Allah-u Teala'dan bu neticeyi isterse Allah'tan mürşidini sual ederse göstermesi konusunda hacet namazını kılar da talepte bulunursa Allah ona gösterebilir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki hidayete ulaştırmak, mürşide ulaştırmak Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın üzerine olan bir haktır diyor Allah Teala. Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi alallahu kastus sebil diyor. Bütün sebiller mürşitlerin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergâha kadar ulaşan başlangıç yollarıdır. Ve bu yolların tespiti ve tayini yalnız Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve herkesin irşat makamına ulaşmasını farz kılmış Allah-u Teala. Diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan, sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İşte bu vesileyi istiyor kişi ve Allah-u Teala o vesileyi mutlaka o kişiye gösteriyor. Çünkü kastetmek, sebilleri kastetmek, tayin etmek, tespit etmek sadece Allah'ın üzerine vazife. Ve Allah-u Teala kişiye mürşidini gösteriyor.
1: Böylece bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu ihsanlarla mürşidine ulaşacaktır. Ve mürşidine ulaştığı an yönelme faslı bitmiş olacaktır. Ulaşma faslı başlayacaktır. Şu ana kadar sizlere Allah'a yönelmeyi anlattık. Yönelmenin bizim bir talebimizle başladığını gördük. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah Teala 10 tane ihsanda bulunuyor bize. Bir, rahim esması ile tecelliye başlıyor. İki, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Üç, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Dört, kalbimizdeki ekinneti alıyor. Ve beşincisi, ekinnetin yerine ihfat koyuyor. Allah'ın altıncı ihsanı kalbimize ulaşması, kalbimize hidayet koymasıdır. Yedinci ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesidir. Sekizinci ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Dokuzuncu huşiye ulaşmamız. Onuncu ihsanı ise bize huşiye ulaşan birisi olarak mürşidimizi hacet namazı kıldığımızda gösterecektir. Böylece 10 tane ihsan almış olacağız Allah-u Teala'dan yönelme boyunca. Ve kim bu 10 tane ihsanla Allah'ın hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşırsa, önden diz çöküp tövbe ederse, 10 tane ihsanın sonunda kişi ulaşma için hazır vaziyete gelecektir. Burada yönelme tamamlanmıştır. Allah'a yönelmeden sonraki fiiliyat ulaşma safhasına gelinmiştir. Öyleyse ne olur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman ne olur? Böyle bir noktada Allah'ın birinci nimeti oluşur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bütün tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Mutlaka bütün tövbe merasimlerinde bulunur. Hangi tövbe merasimlerinde? Gerçek anlamda tövbe, 10 tane ihsanla vücut bulan bütün tövbelerde arşı tutan meleklerle beraber devrin imamı, kuzur namazının imamı oradadır. Ve her seferinde onun bir ruhu bir kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah-u Teala Rahat Suresinin 11. ayet-i kerimesinde onlar için onları muhafaza eden ruh vardır diyor, bir muhafız vardır diyor. Onları takip eder ve muhafaza eder diyor, önden arkaya doğru uzanır diyor. Böylece bu muhteva içerisinde şunu görüyoruz ki bir ruh söz konusudur kişinin başının üzerinde. Ve Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. İşte yönelmenin son noktasında Allah-u Teala'nın bir dizaynını görüyoruz. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde ve kalbinin içine iman yazılacak. İmanı Allah-u Teala'nın yazması 3 safhada tamamlanır. 1. Allah-u Teala nefsin kalbinin mührünü açar. Mühürlü olan kalbin mührünü açar. Bütün kalpler başlangıçta mühürlüdürler. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve 3. işlemini yapar. Kalbin içine imanı yazar. Böylece Allah-u Teala'nın kalbin içine imanı yazdığı bir olayla karşı karşıya oluruz.
0: kalbimize iman yazılır. Yazılırsa ne olur? Mümin olmak şerefine ereriz. O noktadan itibaren biz artık diliyle müminim diyen ama kalbiyle mümin olmayan birisi değiliz. Kalbimizle de mümin olmuşuz çünkü kalbimizin içine iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Yazılınca ne olur? Kalbinin içine iman kelimesi yazılan kişi kalbindeki imanın sahibi olan manasına gelen mümin kelimesiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gerçek müminler. Dilleriyle onlar mümin olduk derler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor Allah-u Teala. Onların gerçek müminler olmadığını ifade ediyor. Mümin olanların nefs tezkiyesine başlayanlar olduğunu söylüyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Bu noktadan evvel kişiyi mümin kabul etmiyor. Bu noktada mümin olmanın 7 kalp şartı tamamlanıyor. Birinci şart, kişinin kalbindeki ekinleti alıyor Allah Teala. İkinci şart, kalbinin içine ihbat koyuyor. Üçüncü şart, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncü şart, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Açılınca kişi huşiye ulaşıyor. Beşinci şart, kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Altıncı şart, kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Yedinci şart, kalbin içine imanı yazıyor. Böylece o kişinin kalbinin içine iman yazılmıştır. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Ve kişinin gerçek anlamda mümin olması. Yazılmazsa olmaz diyor Allah Teala. Hücurat 14'te diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah Teala. Kalbinin içine Allah imanı yazmadıkça kişinin kalbine iman girmez ve Allah onu mümin kabul etmez. Burada kişi mümin olmuştur. 14. basamaktayız. 14. basamakta kişi mümin olmuştur. 4 tane nimet almıştır Allah Teala'dan. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiştir. Kalbin mührünü açmıştır Allah Teala, küfür kelimesini almıştır. Kalbin içine imanı yazmıştır. Peki 5. nimeti ne Allah Teala'nın? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala ama diyor tövbe eden ve böylece ameni olan, mümin olan ve amelü salihat yapan, nefsi ıslah edici ameller yapan, tabi bu sebeple de mümin 40'a göre mümin olan kişinin bütün seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Ve böylece kişinin bütün günahları sevaba çeviriyor. Kaybettiği bütün dereceler kazandığı derecelere dönüştürülüyor Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 5. nimetten sonra Allah Teala bize 3 tane hidayete başlamak imkanını bahşediyor. 1. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 2. Fizik vücudumuz nefsimiz ne kadar tezkiye olursa, temizlenirse, aklanırsa o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. 3. Nefs tezkiyesinin her %7'lik nur birikiminde ruhumuz Allah'a doğru yaptığı Seyr-i Sülük isimli yolculukta bir kat göklerde yükseliyor diğer ruhlarla birlikte. 6. 7. ve 8. nimetleri Allah-u Teala'nın bunlar. 3 hidayet. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. İşte bunlardan ruhun hidayetine ulaşma diyor Allah-u Teala. Hidayet, ulaşmak demektir. Öyleyse ne diyor Allah Teala Ali İmran 73'te? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda. Hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler bir arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın 9. nimetine gelince, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu dizayn etmiş. 9. nimeti dizayn etmiş. Kim fi sebilillahsa diyor Allah Teala, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa ve Allah'ın helal rızıklarından, varlıklarından infak ediyorsa, biz diyor o kişiye bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat gibi ihsanda bulunuruz diyor. 7 başaklı bir grup, bir nebatın muhtevasını veririz. Yani evvela 1'e 100 veririz, sonra 1'e 200 veririz, 2. başak, sonra 1'e 300 veririz, 3. başak, 400, 500, 600, 700 veririz diyor Allah-u Teala. Bir derecelik sevaba 100 kattan başlayarak 700 kata kadar çıkaracak Allah-u Teala. Allah'ın 9. nimeti. 10. nimeti ise o kişiye salavat nurunu Allah-u Teala gönderecek. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı hidayete erecek olanların üzerinedir diyor Allah-u Teala Bakara 157'de. Kim bu hidayete erecek olanlar? Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, ya Rabbi biz muhakkak ki senin için yaratıldık, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a geri döneceğiz diyenler. Mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Sevgili kardeşlerim, bu nokta yönelmenin bittiği, hidayetin yani ulaşmanın başladığı noktadır. Hidayet din ulaşma kesimi ruha aittir. Ama aynı temizlenme süreci içerisinde nefs teskiye olmaktadır, tekamül etmektedir. Fizik vücudun davranış biçimleri adım adım değişmekte, fizik vücutta tekamülünü sürdürmektedir. Ruh kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Fizik vücut kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Nefs kendi sırat-ı müstakimi üzerinde olacaktır. Burada 3 tane sırat-ı müstakimden bahsediliyor. Şu anda diğer vücutlarımız, fizik vücudumuz ve nefsimiz yaptıkları işlemlerle ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlıyorlar. Burada fizik vücuda da çok iş düşüyor, nefse de. Fizik vücut zikir yapmasa nefs tezkiye olamaz. Nefsin tezkiyesi boyunca fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak. Adım adım her %7'de %7 oranında kurtulacak şeytana kul olmaktan. Ve ruh da her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde gök katlarını birer birer aşacak. Öyleyse yolculuk başlıyor. Tövbeden sonra ne olur? Tövbeden sonra ruh Allah'a doğru ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. İşte Allah-u Teala bu hususu açıklıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Allah'a ulaşan ruh için Allah me'aptır diyor Allah Teala. Me'ab olur. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah me'aptır, sığınaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın indindeki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Başka sığınak da var mı? Evet var. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Selamet yurdu vardır diyor. Allah'ın indindeki tahtlar, altın tahtlar. Öyleyse irşat makamına ulaşmışız. Önünde diz çöküp tövbe etmişiz. Allah'tan 10 tane ihsan almışız. Allah-u Teala ne yapmış? Gene bire 10 vermiş. Ama bu sefer nimetlerinden bir tanesi bu onun da 10 katını bize vermek üzere dizayn edilmiş. 10 katını veriyor Allah Teala ama 10 katını verdiği nimetlerinden bizim bir davranışımıza karşı, bir mürşidimize ulaşıp da tabi oluşumuza karşı biz bir adım atıyoruz Allah'a. Allah 10 adım atıyor bize doğru. Bu adımlardan bir tanesi Allah'ın bir sevabımıza 100 katını vermesidir. Yani bu nimet öyle bir nimettir ki Allah'ın bire onunu da 10 kata çıkarmaktadır. Yani 100'e çıkarmaktadır ve bu 100 1'e 700'e kadar değişiklik gösterecektir. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ulaşma başlar. Ne diyordu Allah Teala bir defa daha bakalım. Şura 13'te Allahu yeştebi men yeşahu Allah dilediğini kendisine Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Ve kendisine ulaşır, ulaştırır kimi? Kendisine yöneleni. Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi kendisine men yunib. O kişi ki yönelmiştir. Öyleyse kişi Allah'a yönelmiştir, yönelmesi tamamlanmıştır. Şimdi ulaşma safhası başlamıştır. Bu noktada kişi zikir yapacaktır. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa Allah'ın ismini ister sesle ister içinden söylemeye başlarsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmeye başlar. Bunların ikişer ikişer geldiğini Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah diyor kitabı ve içindekilere benzer şekilde ikişer ikişer indirir. Neyi indirir? Müteşabi olarak zarfa ve mazrufa, kitaba ve içindeki sözlere müteşabi olarak, benzer olarak ikişer ikişer bir şeyler indirir diyor. Ne indirdiğini bir evvelki ayetten anlıyoruz. Sadece göğsünden kalbine Allah'ın nur yolu açtıklarının kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyordu bir evvelki ayet-i kerimede. Böylece Allah'ın nurlarının ikişer ikişer indirildiğini görüyoruz. Rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kendisine ait olan yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mührü artık açılmış. Allah-u Teala kalbin mührünü açmış. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, enerji grupları, dört enerji grubu, bu mührün üzerine baskı yapınca bu baskı sebebiyle mühür kalbin aşağısına iniyor. Altta bulunan şeytanın karanlıklarının kalbe girdiği zulmani kapıyı kapatıyor, mühürlüyor. Artık zikir boyunca karanlıkların nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Ve bu noktada kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat söz konusudur. Ve zulmani kapı kapalı olduğu için karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Ve kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala aldığı için kalpte karanlıkların barınabilmesi mümkün değildir zikir başlayınca. Bütün karanlıklar nefsin kalbini terk edip giderler, kaybolur giderler. Ve birkaç dakika içinde nefsimizin kalbi tamamen faziletlerden oluşan bir dizayn içerisinde dolar. Aynı zamanda salavat nurları da oradadır. Rahmet de, faz da, salavat da nefsin kalbini tamamen doldurur. Sonra işlem başlar. Nefs tezkiyesi işlemi. Nedir bu? Nefsimizin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. Bu yazdığı iman kelimesi bir çekim cazibe merkezidir. Ve kendisine fazılları çeker ve yapıştırır. Böylece çevresinde bulunan fazılları kendisine yapıştırmaya, bendetmeye, çevresinde toplamaya başlayan iman kelimesinin etrafında fazıllar %1, %2, %3, %5, 6, 7, %7 toplandıkları zaman nefs-i emmare tamamlanır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefs şerri emreder ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte o Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefslerden şimdi bu nefse sıra geldi ve bu nefsin kalbine gelen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlıyor ve bu birikim %7'ye ulaşıyor. Nefsi emmare söylediğimiz ayetin gereği yapılır, gereği vücuda gelir. Nefsin kalbinde artık %7 afet hüviyetini kaybetmiş ve fazilet olarak nefsin kalbine yerleşmiş. Afetler özellikleri olan negatif bir gruptur. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak dünyaya geliriz. Nefsimiz bize böyle verilir. Afetlerle kalp, nefsin kalbi %100 doludur. Allah neyi emretmişse nefsin afetleri onu asla yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. Ruhumuz da hasletlerden örülüdür. Allah neyi emretmişse mutlaka yaparlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeleri mümkün değildir. İşlemeleri mümkün değildir. Asla işlemezler. Öyleyse nefs ve ruh her açıdan birbirine zıt. Birisi Allah'ın emrettiğini özellikle yapıyor, öteki özellikle yapmıyor. Birisi Allah'ın yasak ettiğini yapıyor, öteki yapmıyor. Öyleyse bir muhteva söz konusu. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiili işlemez. Nefs Allah neyi emretmişse asla yapmaz, yasak ettiği fiil ise özellikle işler. Şeytanla ilişkisi vardır nefsin, Allah'la ilişkisi vardır ruhun. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve aralarında devamlı kavga başlar. Ama bu kavgayı %7 oranında nefse emarede kişi bitirmiştir. Artık nefsin afetlerinin %7'si yok olmuştur. Yerine ruhun faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan Allah'ın kınından gelen faziletler, fazilet ismi nurlar yerleşmiştir. Peki bu arada bu nefsin kalbinde %7 nur dolduğu zaman fizik vücut ne olur? Fizik vücut %7 oranında şeytanın kul olmaktan kurtulur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala fizik vücudumuz için diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum edumun bin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a kul olması için Allah bizden ahd almış. Kul olmayı nasıl gerçekleştirecekmişiz? Şeytana kul olmaktan kurtularak. İşte nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, fazilet biriktiği zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri %7 azalıyor. Şeytana kul olmaktan %7 fizik vücudumuz kurtuluyor. Neden azalıyor? Çünkü şeytan sadece afetlere tesir edebilir. Nefsimizin kalbindeki afetlerin %100'üne tesir ediyordu şeytan baştan. Onları negatif olarak etkiliyordu. Ama şimdi %7'sini etkileyemiyor. %7'si şeytanın hakimiyetinden kurtuldu. Nefse emaredeyiz. Peki ruhumuz ne oldu? Zemin kattan birinci gök katına ulaştı. Orada secde mahaline vasıl oldu. Nasıl ulaştı? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimiz fizik vücudumuz içinde bir rehinedir ve bu rehine her %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde her %7 nur birikimde gök katlarının kapılarını birer birer açacaktır. İlk %7 nur birikiminde uzaktan kontrolle göğün birinci katının kapısını açar. O ruh oradan geçebilir. Yani oradaki elektronik sistemlere o ruhun geçmesi konusunda izin verilir. Böylece ruh birinci gök katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve kişi %7 oranında şeytana kul olmaktan böylece kurtulmuş olur fizik vücut. Sonra yeniden bu %7'nin üzerinde nur birikimi devam eder 8-9-10. İkinci bir %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsi levvame kademesine ulaşılır. Vela uksumu bin nefsi levvamet diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde o levvame nefse kasem ederim. Nefsimizi kınadığımız bir noktaya ulaşıyoruz. Günah işlemek istemiyoruz ama alışkanlıklarımız bizi o günahları işlemeye itiyor. Nefsimize levm ediyoruz, nefsimizi kınıyoruz bu hatalar sebebiyle. Ama günahları işlemekte de devam ediyoruz. İkinci defa %7'ni nur birikimi sebebiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşmış oluyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde ruhumuz ikinci gök katında. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala nasip ediyor ve Allah'ın indinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşmiş ve ruhumuz açılan kapıdan geçerek ikinci gök katına ulaşmaya başlamıştır. Nefsi levvame. Daha sonra fizik vücudumuz da gene %7 daha, ikinci bir %7 şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Yani nefsimizin kalbinde %7 daha fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Allah Teala diyor ki Şem suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene fe elhamaha fücraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İşte nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başladığımız kademe, nefsimizin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşiyor. %21'e ulaşıyor faziletler. %2 rahmet de gene kalbimizin, nefsimizin kalbinde. Sonra nefsimizin kalbindeki artan zikrimize paralel olarak nurlar daha artıyor. Bir dördüncü %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsimizin kalbi mutmain oluyor. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا, onlar ki âmenudurlar ve tatmainnul kulubu bi zikrillahi, ve onların kalpleri zikirle mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu, dikkat edin ki kalpler, bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah-u Teala. Rab 21. Öyleyse kalbimizin mutmain olduğu, doyuma ulaştığı bir kademe var. Velayetten evvelki bir kademe. Kalbi kişinin doymuş, mutmain olmuş. Hedefe ulaşmış kişi. Doyuma ulaşmış. Sonra böyle bir doyum müessesesi kişinin ruhunu dördüncü gök katına taşır. Kişi %7 daha fizik vücut olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olur. Kul olur. Nefsin kalbinde %28 fazilet birikir. Kişi mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğini fark eder ve sonsuz Allah'a şükreder, hamd eder. Düşünür ki Allah Teala bana daha çoğunu verseydi, belki ben onları yanlış yerde kullanıp Allah'ın bana olan sevgisini kaybederdim. Az verseydi belki de isyan ederdim Allah Teala'ya. Ama bakıyorum, görüyorum ki Allah'ın bana verdiği her şey benim için yeterli. Ve kişi Allah'ın verdikleriyle mutlak bir doyuma ulaşıyor. Sonra dördüncü gök katına ulaşan ruh orada orada her çıkışta orada kalmaya başlar. Beşinci kata çıkamaz. Ne zaman ki beşinci defa yüzeyde nur birikimi gerçekleşir, kişi Allah'tan razı olur. Radiye. Ve ruh beşinci gök katına ulaşır. Nefs mi? Nefs fizik vücudun içinde hala bir rehinedir. Ruh beşinci gök katına ulaşıyor. Allah'tan razı oluyor kişi. Nefsin kalbinde 5 defa %7 nur birikimi. Fazilet birikimi. Bir %7 daha nur birikimi, 6. defa %7 nur birikimi. Nefsi merdiye. Allah da o kişiden razı oluyor. Radiyeten Mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve tuhli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç vücudumuza verdiği üç yemini Allah Teala burada açıkça söylüyor. Nefs için nefs tezkiyesi tezkiye ol diyor. Ruh için Allah'a geri dönüş, Rabbine geri dön diyor, rücu et diyor. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulmak, Allah'a kul olmak ahdin gereği. Sen de kullarımın arasına gir, bana kul ol, kullarımın arasına gir diyor. Bunları yapan kişi için sonuç ne? Allah'ın cennetine girmek ve cennetime gir diyor. Ne oldu kişi? Allah'tan razı oldu. Beşinci katta ruh. Allah da ondan razı oldu. Ruh altıncı katta. Sonra ne oldu? Sonra ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katına elinde bir kılıçla ulaşır ve zemin kattaki ana dergahta, devrin imamının dergahında gördüğü altın kapıyı orada da aynen görür. Yedinci katta da aynı kapı var. Fakat farklılıkları var. Yedinci kattaki kapı levh-i mahfuza göğün yedinci katına giriş kapısıdır. Fetih kapısıdır. Ve aşağıdaki kapıdan farklı olarak bu kapının altında 7 tane beyaz mermer basamak var. Ve 2 trabzan var. 2 trabzanın arasında da merdivenlerin üzerinde 5. merdiven basamağının üzerine rastlıyor. 5. ve 4. ile 5. arasında ya da bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Üzerinde de 7 tane altın bakla var. Yaklaşık 30-35 santim genişliğinde, bilek kalınlığında altın zincir. Ve bu altın zincir trabzanı bir boydan bir boya kaplıyor. Bir baştan bir başa, birinci sağda soldakinden sağdakine ulaşıyor. Ve oraya ulaşan evliya namzedi olan ruh o altın kapının altın zincirin üzerine bir defa vuruyor kılıcı ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada kilitli gibi görünen kapı altın zincirin ikiye ayrılmasıyla birlikte ardına kadar açılıyor ve fetih kılıcıyla birlikte uçarak o evliya namzedi fethini tamamlıyor. Açık altın kapıdan içeriye uçarak giriyor. Ve daha sonra tavandan öteye çıkacaktır. Tavandan öteye çıkıyor ve bulunduğu yer zikir, affedersiniz, kader hücreleridir. Bal peteklerine son derece benzeyen bir sonsuz petekler dizisiyle karşı karşıyadır kişi. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade ediyor. Bu zikir hücreleri. Onları geçen kişi ikinci aleme geliyor. Burası Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekler onu boşlukta tutuyorlar ama görünmüyorlar. O kitabın altında bir kürsü, kürsünün etrafında kürsüye dayalı olarak oturan 60 kişi devrin imamının sağında ve solunda başlıyor sıra. Kürsünün her tarafını dolaşıyor. 60 kişi ve Ümmül Kitap hakkında bilgi alıyorlar. Üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem İndi İlahi, Allah-u Teala'nın katı, huzur namazının kılındığı yer ve en üst nokta Sitretül Müntaha, varlıklar aleminin sonu. Ruh Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor. Ve Sitretül Müntaha'yı açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'ın zatına ulaştığı zaman kişi 21. basamaktadır. 14. basamakta başlayan seyri sülük 15. basamakta birinci kata, 16. basamakta ikinci kata, 17. basamakta üçüncü kata, 18, 19, 20, 21. basamaklarda 4., 5., 6., 7. kata çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Bundan sonra ne oluyor? Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala bu konuda iki isim kullanmış. Birisi Allah'a sarılmak, ikincisi sığınağa sığınmak. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıladır. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse ulaşmak tamamlandı. Ruh Allah'a ulaştı. Evvela Allah'a yönelmişti. 14. basamağa kadar geldi. 3. basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelerek geldi. Ve Allah'a yönelme 14. basamakta tamamlandı. Ve 14. basamakta Allah'a ulaşma başladı. Allah'a ulaşma için ruh yola çıkmıştı. Ne diyordu Sebe 29? Sebe 39? Affedersiniz, Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yolu ittaz eder. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna meab olur. Allah'ın zatına ulaşan ruha Allah meab oldu, sığınak oldu. Kaf suresinin 32, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun içeri girin. Li kulli evabin hafiz. Bütün evap olanlar için. Sığınağa sığınmış olanlar için. Ve hafiz başların üzerinde bir muhafız taşıyanlar için. sığınağa sığınmış olur.

Ama tamamlandı. Ulaşmanın ötesinde sığınma söz konusu. 22. basamakta kişi velayete ulaşmıştır. Allah'ın velisi olmuştur. Kim Allah'ın zatında yok olursa Allah'a ulaşan herkesin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Evvel olur kişi. Sığınağa sığınmış olur. Allah'ın zatında yok olmak, sığınağa sığınmak demek, evvap olmak demek. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena makamı. Sonra Allah Teala size bir taht verir ve beka makamının sahibi olursunuz. Sonra Allah Teala zikrinizi arttırmanıza yardım eder. Zikriniz günün yarısını geçer. Zühd sahibi olursunuz. Zühd makamının sahibi olursunuz. Zahit olursunuz. Sonra Allah Teala başka nimetler verir size. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ve böylece muhsinlerden olursunuz. Nefsinizin kalbinde fena makamındaki nurlar %61'i, beka makamında %71'i, zühd makamında %81'i, muhsinler makamında fizik vücudunuzun tesliminde %91'i olur. Peki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi olmuştu? %49

%49 nurlar nefsinizin kalbinde. Bu nurlar nefsinizin kalbinde faziletler adıyla yer almış oluyor. %2 de huşuda kazandığınız rahmet. Böylece nefsinizin kalbinde %51 nur olarak Allah'a ulaştınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefsinizin kalbinde yüzde

%71, %51 nur birikimiyle Allah'a ulaştınız. Fena makamında bu nur %61'e çıktı. Sonra beka, züht, muhsinler makamlarında %91'e ulaştı. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra Allah Teala size göğün bütün katlarını gösterecek. Ve Sed-i Müntaha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılacaksınız. Ve dört mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacak. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olan nefsinizin kalbiyle birlikte nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i Nasuh'ta 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbiniz ve ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsinizden sonra iradeniz de Allah'a teslim olmak için hazırdır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz ve irşat makamının sahibi kılar Allah Teala sizi. Böylece hedefler tamamlanmış olur. Bir insanın dünya hayatına ulaşabileceği, normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üstün makama

sahip olmuş durumdasınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olursunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde olaylar dizisi buraya kadar geliyor. Bu konuşmamızda hamdolsun ki Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı sizlere anlatma imkanına kavuştuk. Bu beraberlik için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir, gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir olmadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman bu titremin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak, kalp kulağınızı açacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz.
Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapalıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah-u Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergâhtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde, nasıl secde edilir, sonra nasıl sağ kanat filesinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahının neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterilecektir. Bu ullelbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, İnsanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çereğe benzer uçları yukarıya doğru kalkık statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler,
Ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselme kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonun nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir, içi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisine evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzer olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuzluğa yükselme 4. kata ulaştırır sizi. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olma mahallinde, sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor, buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında trabzonlar üzerinden birbirine uzanan 7 tane baklalı bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha
geniş bir alanda merdiven ve oraya ulaşan Fetih Eyle zincirin üzerine kılıcını bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan örülü bir duvar var. Orası fethiye ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Cam şeylerin o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen, bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak ümür kitaba geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı arttıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp yüzünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve 7. katta, göğün 7. katında 7 tane alem göreceksiniz. 1. alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi 2. alem ümmül kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba, 60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı ümmül kitap hakkında konuşuyor. Sonra 3. alemi göreceksiniz. Kudret denizi.
onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah-u Teala size. Sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz Hasan'ı göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salih'ini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah-u Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak. Çünkü o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Aşağıda ulaştığınızda 4 mertebe daha geçiyorsunuz.

dört mertebede evvela Allah Teala sizi Sedret-i Münteha'yı gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah-u Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah-u Teala size Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salâh makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah-u Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler, onlara ahsen-ül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır ve onun da ziyadesi vardır diyor, daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra, irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah Teala orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah-u Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah-u Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki, İradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin üçüncü katına kadar Allah sizi garanti eder.
siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah-u Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder, bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet, ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra, Allah var mıdır yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin
ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var hepinizin. Evet, sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki, sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsarru. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey hız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz. Başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala? Gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Diyor ki o Allah ki, bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda, yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor, sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları,
birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız, nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra, o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca, en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah-u Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabiin tabi olmuş. Tabiin zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin Adn cenneti olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33 34 35'te Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih 10'da Ecrün Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın. Etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim.
Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiyet meclisi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane Ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, kim Allah'ın yoluna girerse o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz. Bu fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani, uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini
yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlerde, her kavimde resul be'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarırlarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz.

Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanacım. Ay Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ve Müddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sıratakim sıratel lezzine enamte aleyhim gayrim maktubi aleyhim ve letalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah ile birlikteyiz ve sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sizlere bugün cennet ve cehennemden bahsetmek istiyorum. Birçok insanın, hadi canım cennetle cehennemde mi olurmuş demesine rağmen, bazı din alimlerinin bile güneşi cehennem gibi gösterdikleri bir vaka iken, sevgili kardeşlerim, unutmayın, cennet ve cehennemin görev yapmaya başladığı nokta kıyametten sonradır. Şu varlıklar alemi, 6 tane alemin hepsi kıyamet günü yok olacaktır. Geriye sadece cennet ve cehennem kalacaktır. Onlar sonsuza kadar devam edeceklerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostu olduğunuz zaman, onun anladığı anlamda dostu olduğunuz zaman Allah Teala size de hem cenneti hem de cehennemi gösterecek. O zaman cennetin ve cehennemin gerçekten var olduğunu öteki insanların, hani bunlara inanmayanların kalp gözleri açık olmadığı için onlara anlatamayacağınızı düşünerek hayıflanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyin sahibidir. Bütün güzellikler O'nundur. Ve O cennetin de cehennemin de sahibidir. Hiç kimseyi cehenneme atmak

istemez. Hiç kimseyi. Hepinizi ayrı ayrı sever. Hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Ama insanlar kendi davranışlarıyla kendilerini cehenneme mahkum ederler. Allah kimseye zulmetmez. Azap müessesesini baştan koymuştur. Demiştir ki, bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu bilin, bilmenize rağmen gene de cehennemde ısrar ederseniz, ben sizi cehenneme atmak mecburiyetinde kalırım. Çünkü kanunlarım var. Allah Teala kanunlar koymuş. Bir tren cennete götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin treni. Bir başka tren cehenneme götürüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin treni. İşte bu kadar. Herkes kendi iradesiyle bilerek isteyerek bu trenlerden birini seçiyor. Biniyor içine gidiyor. Cenneti isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. İstemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, herkes kalbi, nefsinin kalbi kapkaranlık afetlerle dolu olarak doğar. Nefsinin kalbi afetlerle kapkaranlıktır. Ve kalbinde küfür kelimesi yazar insanların. Başlangıçta yazan budur. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi yazılıdır. Öyleyse her halükarda ya cennete gireceksiniz ya da cehenneme gireceksiniz. İkisinin arasında bir üçüncü yer yok. Eğer kıyamet günü kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onları cennetimize alırız. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sadece iki türlü sonuç var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da Allah'ın cehennemine girmek. Ama hangisine girerseniz girin, bilin ki o girdiğiniz yerde devamlı kalmak mecburiyetindesiniz. Birinden çıkıp ötekine girmek diye bir şey söz konusu değil. Zannederler ki insanlar bir süre cehenneme atılırlar. Hafifçe leblebi gibi orada kavrulurlar Allah Teala tarafından birazcık. Ondan sonra da doğru posta cennete girerler. Böyle zanneden kişiler var. Hayır, çoğunluk böyle düşünüyor. Böyle zannediyor. Oysa ki hiç de onların zannettiği gibi değil. Allah Teala müminin 102'de sevapları daha çok olanın gireceği yerin cennet olduğunu, ebediyen orada kalınacağını, 103'te de günahları sevaplarından fazla olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Her ikisinde de ebediyen kalmak söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, bir ayet iki ayet değil. 30 küsur ayet cehenneme gidenlerin cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse bir takım hayallerle herhangi bir ayete bakıp ondan kendisine göre bir mana çıkarmak suretiyle bu ayete göre
ben demek ki cehennemde ebediyen kalmayacağım diye düşünenler varsa aranızda mağlubiyete hazır olsunlar. Çünkü onları haklı çıkaracak olan bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 30 küsur ayet cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını, cennete girenlerin ebediyen cennette kalacağını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela ölçüyü koyuyor Allah Teala. Günahların sevaplardan fazla olması hali gidilecek yer cehennem. Sevapların günahlardan fazla olması hali gidilecek yer cennet. Ve ebediyen kalınacak yerler bunlar. Birine girdiğiniz zaman ondan çıkıp da öbürüne asla gidemezsiniz. Ama kıyamet günü bütün insanlar önce cehenneme girerler. Cennetlikler de cehennemlikler de önce cehenneme girerler. Cehennemlikler orada günahlarının bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Daha girişte muamele farklıdır. Cehennemin şeffaf kapıları programlanmıştır. Elektronik sistemlerle programlanmıştır. Kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, gözlerinde hicab-ı mestüre olmayanlar, kapılar açılmadan, şeffaf kapılardan uçarak içeri girerler. Ama durumları böyle değilse, ki bunun manası Allah'a ulaşmayı dilememeleridir, dilememişlerse, o zaman bu herkesin içeriye girdiğini, uçarak girdiğini görünce kendileri de zıplayarak içeri girmek isterler ama kapılar onları kabul etmez. O kapılar onlara geçit vermez. Kapılar ona göre programlıdır. Ne yapar? Yerden kapının alt tarafı yükseltilir. Ve burunları sürtünerek, mutlaka yere sürtünerek, cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler. Cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanların hepsi. Diğerleri uçarak girerler. Bütün cehennem katlarını dolaştıktan sonra Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek kendilerini cehenneme Allah-u Teala atmadı diye, cehennemle cezalandırmadı diye Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemin kapılarından uçarak çıkarlar ve cennetin ait oldukları katlarına uçarak giderler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu arada bir kesin olaydan daha bahsetmemiz lazım. Cennetle cehennem arasında bir köprü falan yok. Kılıçtan keskin bir köprü yok. Cehenneme gideceklerin aşağı düşecekleri, cennete gireceklerin üstünden uçarak, koşarak, yürüyerek ya da sürünerek karşı tarafa geçtikleri bir sırat köprüsü Kur'an-ı Kerim'de hiç bahsedilmeyen bir konudur. Ayrıca bir sırat köprüsünün olması da mümkün değildir Kur'an-ı Kerim'e göre. Neden mümkün değildir? Kıyamet günü zaman duracak. Ve sura birinci üfürüşte geriye doğru gidecek. Ve sura birinci üfürüşünde daha evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Hayatta olanlar da sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Birinci ölüm. Sonra zaman tersine yürümeye başlayacaktır. Ölenlerden, kıyamet günü ölenlerden başlayarak
Herkes zaman geriye doğru, sıfır noktasına doğru, başlangıç noktasına doğru zaman gittikçe hayatta oldukları güne zaman avdet eden, geri dönen bütün insanlar mezarlarından yükselecekler ve göğün yedinci katındaki mahşer meydanında bütün kainattaki insanlar toplanacaklardır. Bu toplantıda Allah Teala hepimizi bir defa daha öldürecektir. İkinci ölüm. Ondan sonra sura üçüncü defa üflenecektir ve hepimiz aynı yaşta olmak üzere ve cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek olan bir enerji bedenle yeniden yaratılacağız. Hepimiz aynı yaşta olacağız. İşte iki defa ölüm, iki defa dirilme olayı. Ve bu dirilmenin akabinde oradan ayrılacağız. Mahşer meydanından ayrılacağız. Bu arada nefslerimiz fizik vücudumuzun içine girmiş olacaklar. Çünkü bundan sonra Mahkeme-i Kübra ve orada nefsler ve fizik vücutlar beraber. Nereye gideceğiz? İndi ilahiye. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru. Orada sonsuz sayıda ilahi kompütür, ilahi bilgisayar, bizim bütün hayatımız filme alınmış. Hem düşüncelerimiz filme alınmış, hem yaptığımız fiiller filme alınmış. Ve her saniye derecat kazanmışız veya kaybetmişiz. Böyle bir hayat filminin son rakamları belli. Pozitif, zayit yani artı yeşil rakamlarla negatif yani nakıs yani eksi rakamlar kırmızı renkte orada görünüyor. Hangisi daha büyükse onun hükmü içindeyiz. Eğer günahlarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cehennem. Eğer sevaplarımız daha fazlaysa gideceğimiz yer ebediyen kalmak üzere cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hepiniz hayat filminizi baştan sona seyretmek durumundasınız. Ama çok hızlı bir şekilde oynar. Oradaki bir gün buradaki bin yıla eşittir. Öyleyse bir gün 24 saatse 100 yıl yaşamış olan bir insanın hayat filmi 2,5 saatte tamamlanır. Ve bu tamamlanan filme göre kişinin günahları fazlaysa, bu tamamlanan filme göre kişinin sevapları fazlaysa, her ikisi de evvela cehenneme ulaşırlar. Allah Teala Meryem Suresinin 73. ayet-i kerimesinde diyor ki, aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır diyor. Cennete girenler de, girecek olanlar da, cehennemde kalacak olanlar da mutlaka önce cehenneme girerler diyor. Sonra Allah Teala cehennemi tamamen gördükten sonra cennete girecek olanlar onların cehennemden çıkmasına oradaki sistemler açıktır. Nasıl uçarak cehenneme girdilerse gene uçarak cehennemden çıkarlar. Ve her biri kendi cennetine doğru uçarak ulaşır. Ve cennetlere girerler, ebediyen orada kalırlar. Cehenneme gireceklerse, cehennemin kapısından, şeffaf kapılardan içeriye uçarak giremezler. Onlar sürünerek gireceklerdir. Burunları mutlaka yere sürtülecektir.
ve cehennemin hangi katına layıklarsa o katın dizaynı içinde olacaklardır. Öyleyse cehennemdeki insanlar acaba hangi yedi kat cennetin hangi cehennemin hangisine girerler? Ayetlerden gafil olanlar, onlar en üstteki cehenneme girerler. Yani aşağı doğru cehennemlerin cezası artan bir hüviyet taşır. Ayetlerden gafil olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, ayetleri bilmedikleri için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Ne diyor Allah Teala? İnnel lezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmayenu biha ve lezinehum an ayatine gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn diyor Allah Teala. Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Bunlar ayetlerden haberdar olmadıkları için, kötü niyetleri olmadığı halde sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşları mümkün olmayan insanlardır. En az işkence görecekleri bir cehennem söz konusudur onlar için. En üst kattaki cehennem. İkinci safhada Allah'a ulaşmayı tekzip edenler var. Yunus 25. Ve yevme yahşuruhum kellem yelbesu illa saaten minen nahari yetearifune beynehum. Onların haşredildikleri gün gündüzün bir saati kadar kalmış sanırlar. Birbirlerini tanıdıkları bir saati kadar. Kat hasrellezine kezzebu bi lika illahi ve makanı muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı, ulaşmayı tekzip edenler hüsrana düşenlerdir, hüsranda olanlardır. Onlar hidayete eremezler. Ruhlarını ölümden evvel Allah'a ulaştıramazlar diyor Allah Teala'ya. Burada Allah'ın ayetlerini tekzip etmek, yalanlamak söz konusu. Bunlar daha alt kata girenler. Çünkü açık bir şekilde akılları eriyor. Allah Teala'nın öyle söylediğini de fark ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama o ayetin o anlama gelmediğini iddia ediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmayacağını iddia ediyorlar ölmeden evvel. Üçüncü grupta lanet alanlar var. Ahitlerini bozanlar, nakzedenler. Rad 25'te vellezine yankudune ahdallahi min badi misakihi ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ve yufsidune fil ardı ulaike lehumul lanetu ve lehum suiddar. Lanet alanlar. Onlar ki Allah ile olan ahitlerini bozarlar. Misaklerini verdikten sonra ve Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve onlar ne kötü bir yurdun sahipleridir. Daha altta iki kat azabı yüklenecek olanlar var. Ahzab 67. Büyük lanet. Ve kâlu rabbena inna etâna sâdetina ve kibera'ina fe edallunessebîlâ. Ey Rabbimiz, muhakkak ki bizler büyüklerimize ve saadatlarımıza itaat ettik. Onlar da bizi sebilden delalete düşürdüler. Ahzab 68.
Rabbena atihim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve onları büyük lanetle, lanetle. Daha alttaki beşinci kat aşağı doğru giden cennet, cehennemlerden beşincisine girenler, ayetleri ketmedenler ve örtenler. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 159'da innel lezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda bimma dima beyennahu linnasi fil kitabi ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Onlar ki hidayeti ve beyinelerden olan ispat vasıtalarına ve hidayeti onlar ki örterler, Allah onları insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler. Kitapta Allah insanları açıkladıktan sonra gizleyenler, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve Allah, hem Allah onlara lanet eder, hem de lanet ediciler lanet ederler. Ayetleri ketmedenler, örtenler beşinci kat cehenneme giriyorlar.

Sonra daha aşağıda 6. kat cehenneme girenler, Allah'ın resulleriyle ve ayetleriyle alay edenler. Kehf 105, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ vezna. Onlar için kıyamet günü vezin tutulmaz. ذَلِكَ جَزَاهُمْ cehennemi, onların cezası cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا, kafir oldukları için. وَاتَّهَازُ ayeti, ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve Resulü Hüzuva ve Resullerimizle alay ettikleri için. Mizan bile tutunmayanların hiçbir sevapları yok. Günahları ise büyük ölçüde. Altıncı kat cehenneme giriyorlar. Ve yedincisi şeytanın yoluna girenler. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu şeylere uydular. İşte büyüyle sihirle uğraşanlar. Oysa Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek Harut ve Marut indirilen şeyleri öğretiyorlardı. İşte o insanlar sihirle, büyüyle uğraşanlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, onlar da 7. kat cehenneme, en alt cehenneme girenler. Sevgili kardeşlerim, bir insan cehenneme girdikten sonra oradan bir daha çıkması söz konusu değildir. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de son derece kesin bir hüviyette ifade edilmiş. Aksi fikirde olanlar için bir takım hurafeler dolaşıyor ortalıkta. Diyorlar ki Allah-u Teala bizi cehennemine atar, bir süre leblebi gibi kavurur, ondan sonra da bizi cennetine alır. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki ne kadar kötü şey işlemişseniz, kötü fiil işlemişsiniz, o kadar cehennemde kalırsınız. Ne kadar iyi fiil işlemişsiniz, o kadar da cennette olursunuz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet söz konusu değil. Yani cehenneme girdikten sonra çıkıp cennete girmek, hayır, böyle bir şey yok. İşte bu cümleden olarak Allah-u Teala bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim'de. A'raf suresinin 36. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَزَوُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla da büyüklenirler, kibirlenirler. اُلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Onlar ateş ehlidirler. هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Orada devamlı kalacaklardır. Ashab 64 اِنَّ اللّٰهَ لِيَانَ الْكَافِر۪ينَ ve اَعَدَّ لَهُمْ سَئ۪يرًا. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ve Ashab 65 حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَى. Orada ebediyen kalacaklardır. لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَص۪يرًا. Ne bir dost ne bir yardımcı bulabilirler. 3. ayet Ali İmran 116 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُونِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالِهُمْ ve la evladuhum minallahi şey'a ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hiç şüphesiz o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir cezaya, bir şeye karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. 4. ayet Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Ve ayetlerimizi, bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. 5. ayet Bakara 81 بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً رَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Orada devamlı kalacaklardır. Bakara 217 uzun bir ayeti kerime ama sonu şöyle bitiyor. Ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Bu uzun ayeti kerimenin Türkçesi şöyle: sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar, de ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek
ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 7. ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nur vellezine keferu evliyahümüt tagutu yuhricunehum minen nuri ile zulümati illaki ashabün nari hum fiha halidun. Allah iman eden o kimselerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirler ki onlara onlar da tagutun dostlarıdır. Onların kalpleri nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 7 ayet oldu. 8. ayet Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah Teala alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 275 8. ayet. 9. ayet Beyni 6. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. İlâke şerrül beriyye. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan kafirler şüphesiz içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Cin suresi 23. ayet-i kerime, 10. ayet-i kerime. Yani ayetlerimizden 30 küsur ayetten 10.sına geldik. İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Ve men yasıllâhe yasıllâhe ve resûlühü fe inne lehu nâre cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Kim Allah ve peygamberine isyan ederse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Hep sonsuz olarak, ebedi olarak orada kalacaklardır diyor Allah Teala. 10 ayet-i kerime oldu şimdiye kadar. Şimdi 11. ayet-i kerime Enam 128. Ve yevme yahşurühüm cemi'a ya maşerel cinni kadis teksertüm minel ins ve kale evliyâühüm minel insi rabbenes teme'a ba'duna bi ba'din ebelâna ecele nellezî eceltelena kalen nâru mesvâküm halidine fîhâ illâ maşallah inne rabbeke hakîmün alîm. Allah, insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek. Ey cinler, topluluğu insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. Ey cinler, şeytanlar topluluğu. İnsanlardan olan dostları da şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele kavuştuk. Allah da onlara diyecek ki, yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey... Yani Allah'ın cehennemi yok etmeyi istemesi, yok etmeyi dilemesi, Allah'ın dilediği şey hariç, hepiniz ebedi olarak oradasınız. Demek ki Allah Teala dilerse cehennemin de hududunu sona erdiriyor. Onun dilediği şey cehennemin sona ermesi hali hariç ebediyen orada kalacaksınız. Allah ya cehennemin devamını ister, yerler ve gökler durdukça cehennemde var olmakta devam edecektir sonsuza kadar. Ama Allah cehennemin yok edilmesini ister. Sonsuz bir zaman parçası geçmiştir. O zaman içindeki insanlarla beraber cehennemde enerjiye dönüşecektir.
11. ayet. 12. ayet Enbiya suresi 99. ayet-i kerime. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Arapçası levkâne hâülâ-i âliheten âliheten mâ veredûhâ ve küllün fîhâ hâlidûn. 13. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetuhum huma ennehuma fînnâri hâlidîne fîhâ ve zâlike cezâiz zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. 14. ayet-i kerime Hud 107. Hâlidîne fîhâ mâ dâmetü semâvâti vel ardu. Onlar Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, dilemedikçe cehennemin gökleri ve yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Cehennem varsa, cehennemin gökleri ve yeri durmuşsa durdukça ebediyen orada kalacaklardır. Ama Allah Teala cehennemi yok etmeyi dilerse gökleri de yeri de yok edecektir, enerjiye çevirecektir. O zaman cehennemdekiler de beraber enerjiye çevrilmiş olacaktır. İnsanlar da enerjiye çevrilmiş olacaktır. Ama böyle bir şey oluncaya kadar, sonsuza kadar onlar cehennem var olduğu sürece onlar cehennemde kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini derhal yapandır. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Bu Hud suresinin 107. ayet-i kerimesinden sonra 108. ayet-i kerimesi geliyor. Onda da Allah Teala diyor ki onlar Rabbinin dilemesi hariç cennetin gökleri ve yeri durdukça ebediyen cennette kalacaklardır. Her ikisi de geçerli. Cehenneme giren cehennemden çıkamıyor. Cennete giren cennetten çıkamıyor. 15. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum min Allahi şeya ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Ebediyen orada kalacaklardır. Ulaike ashabin nar hum fiha halidun. Mücadele 17. 16. ayet-i kerime Muhammed 15. Muhammed 15. Allah Teala burada bu uzun ayet-i kerimede hüve halidun finnari diyor. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 17. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu fe ulakellezine hasuru enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartıları hafif gelenler ise yani sevap tartıları hafif gelenler. Sevaplara göre ölçmüş Allah Teala. Sevap tartıları hafif gelenler müminin 103'te onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalanlardır. 17. ayet-i kerime 18. ayet-i kerime mümin 76 Utkülü ebbabe cehenneme halidine fiha ve bise mesvel mütekebbirin. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Ebediyen kalacağınız cehennem. 19. Nahl 29. Fethülü evvâ ve cehenneme hâlidine fîhâ. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından giriniz derler diyor. 20. Nebe 21, Nebe 22 ve Nebe 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 22. لِتَّغِينَ مَعَابًا Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. لَابِس۪ينَ ف۪يهَا اَحْكَابَ Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 20. ayet 21. ayet Nisa 14 وَمَنْ يَاسِلَّهَا وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ هُدُودَهُ يُتْخِلْهُ نَارًا حَالِدًا ف۪يهَا Kim Allah ve Peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. 21. ayet. 22. ayet Nisa 93. Ve men yaktul
müminen müteammiden ve cezaühü cehennemi haliden fiha. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. 23. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onları Allah sadece cehennem yoluna iletir. Orada ebediyen kalacaklardır. Rad 5, 24. ayet-i kerimemiz. 30 küsur ayet-i kerime oluyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmayacağını Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca ifade ettiği 30 küsur ayet-i kerime var. Öyleyse 24. ayet-i kerime Rad 5. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateş ehlidir ve orada ebediyen kalacaklardır. ...24. ayet-i kerime... ...ve şimdi 25. ayet-i kerime geliyoruz... ...Tegabin 10... ...Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina... ...ülâki ashabin nâru haldini fîhâ... ...onlar kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler... ...onlar ateş ehlidirler... ...orada ebediyen kalacaklardır... ...26. ayet-i kerime... ...Tevbe 17... ...mâ kâne lil müşrikîne en yâmuru mesâl... Cidallahi şahidine ala enfüsühim bil düfr. Ülâike habitat amalihim ve finnârihim hâlidûn. Allah'a ortak koşanlar küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 27. ayet-i kerime

0: 27. ayet-i kerime Tövbe 63. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Hala bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. 28. ayet-i kerime ve adal lahül münafıkîne vel münafikati vel küffare nâre cehenneme hâliden fîhâ. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Hep ebedi kalmak sevgili kardeşlerim. 28. ayet-i kerime oldu. 29. ayet-i kerime Yunus 27. Vellezine kesebu seyyiati cezayu seyyiatin bi misliha et terke terhe kuhum zilleh. Ma lehum minallahi min asım kennema uşiyet vücuhuhum kıtaen minelleylim muzlima ilâki ashabin nâr hum fîhâ hâlidûn. Seyyiat işleyenlere gelince seyyiatleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaktır, kalacaklardır. Otuzuncu ayet-i kerime Zümer 72. Kıylet hulü ebbabe cehenneme halidine fiha. Onlara şöyle denilir. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ve 31. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu de muhakkak ki suçlular cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Zuhruf 75. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Kur'an-ı Kerim'de tam 31 tane ayet. Cehenneme bir defa giren insanın oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennem konusu insanlar için Allah-u Teala'nın bir ihtarıdır. Baştan Allah-u Teala neyin ne olduğunu haber veriyor. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Ve Allah-u Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler. Ne demek istiyor Allah-u Teala, Allah sizin için kolaylık diler demekle? Ne demek istediği açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Sadece bir dilekle, bir tek dilekle ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama dilemiyorsunuz, o zaman diyor ebediyen cehennemde kalacaksınız. Bu kadar basit bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın ebedi cehennem cezasına muhatap olmak, sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine gerçekten zulmediyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an kanunlarını bugün artık kimseler söylemiyor. Hep emani bilgilere kalmış her şey. İnsanlar emaniye ile meşguller. Ve bu emaniye bilgilerin dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada size cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını ve 7 kat cehenneme kimlerin gireceğini söyledik. Gelelim 7 kat cennete kimler girer konusuna. Yedi kat cennetin birincisine girenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o birinci kat cenneti mutlak olarak hak eder. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah derhal harekete geçti. Onun kulaklarında vakrayı aldı, kalbindeki ekinleti aldı, yerine ifat koydu, gözlerindeki hicabı mestureyi aldı.
1: Allah o kişinin kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. O kişiye 10 tane ihsanından 7'sini verdi. Ve kişi hiç amel yapmadan ertesi gün öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet, yani en alt kat cennet onundur. Çünkü hiçbir gayreti henüz olmamıştır. Bunları yapmak imkanı bulamadan, amel yapmak imkanı bulamadan kişi öldüğü için. Allah Teala o kişiyi mutlaka verdiği söz sebebiyle cennetine alıyor. Çünkü bu kişinin o verdiği her ihsanla derecatını arttıra arttıra o kişinin sevaplarını günahlarından daha öteye çıkartıyor Allah Teala. Peki ikinci kat cennete kimler girerler? İkinci kat cennete girecek olanlar 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlardır. Kim böyle bir hedefe ulaşmışsa o kişi mümin olmuştur. Birinciler aminuler takvasının sahibidir. Birinci kat cennetin sahipleri, en alt kat cennetin sahipleri. İkinciler müminler takvasının sahibidir. Ve ikisinin de dünya mutlulukları başka bütün insanların mutsuzluklarıyla paraleldir. Henüz dünya saadetine ait olan bir şeyi yaşamamışlardı kişiler. Çünkü nefs tezkiyesi yapılmamıştır. Üçüncü kat cennete girecek olanlar Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bunlar da evvap takvanın sahipleri. Dünya saadetinin de yarısı onlarındır ve Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kişileri buraya kadar Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor. Ona üçüncü kat cennetim verilir. Dünya saadetinin de yarısı onların olur ve onlar benim evliyam olur, dostum olur diyor. Evliyalar için onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da cennette de mutluluklar vardır diyor. Peki dördüncü kat cennetin sahibi kim? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Dünya saadetinin de %90'ı onların. Peki nefslerini Allah'a teslim edenler, bu fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, evvap takvanın ötesinde bir takva, muhsinler takvası diyor Allah Teala. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o kişi 5. kat cennetin sahibidir, dünya saadetinde %100'ünün sahibidir. Kim irşada ulaşırsa o kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibidir. Daimi zikrin çoktan sahibi olmuştur. Ve 12 mertebe müzeyyen olmuştur o kişinin nefsinin kalbi. Peki 7. kat cennete kimler ulaşır? 7. kat cennetin sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvanın sahibi olanlar, hakkül yakın takvasının sahibi olanlar ve Allah'ın irşat makamına seçtikleri aynı kişiler. Ve 5. kat, 7. kat cennetin sahipleri bu insanlar üç gruba ayrılıyor. Birinci grupta Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı kişiler, iradelerini Allah Teala teslim ettikleri için. Daha üst makamda ama aynı kattaki cennette bütün kavimlerdeki resuller var. Aynı katta ama ayrı bir cennette bütün devirlerin husur namazının imamları var. İşte sevgili öğrenciler, bir tarafta Allah Teala'nın cenneti, oraya girenler ebediyen orada kalıyor. 7 kat cennetin sahipleri ayrı ayrı dizayn edilmiş. Bir tarafta cehenneme girenler var. O cehennemdekiler, 7 kat cehennemin sahipleri de ayrı ayrı dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman oradan çıkmak söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, hepiniz için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler ve dinleyenler, bugünkü Kur'an'ın Nurundan programında ki konumuz hayırlarda yarışmak. Her şeyden önce hayır kavramına bir baktığımızda birisinin birisine yapmış olduğu bir fiilin neticesinde hayır kazandı ifadesi kullanılmaktadır. Oysa ki Allah'ın indinde hayır bizlere derecat kazandıran olayları ihata ediyor. Şer kavramı ise bize derecat kazandıran kavramı ifade ediyor. Yani bir kimse hayır işliyorsa Allah'ın indinde derecat sistemi pozitif, şer işliyorsa yani günah işliyorsa derecat sistemi negatif olarak Allah'ın indinde ve onun görevli kıldığı kiramen katibin melekleri tarafından omuzlarımızdaki o günlük hayat filmimizin çekimindeki sistemde bunlar kümülatif olarak bizim hayat filmimizde mevcut olan unsurlar. Öyleyse hayırlarda yarışmak neyi ifade ediyor? Öyle bir noktaya gelecek ki kişi yapmış olduğu fiiller ona devamlı derecat kazandırsın. Yani pozitif derecat kazandırsın. Sevap kazandırsın ifadesini yerlerine
1: koyduğumuzda da
0: aynı şeyi ihata ediyor. Öyleyse sevgili izleyiciler ve dinleyenler, Yüce Rabbimizin bizleri yeryüzünün halifesi olarak, eşref-i mahluk olarak yarattığına baktığımızda yaratılış dizaynında önce biz kendimizi bilmemiz lazım, tanımamız lazım. Ne diyor Yunus Emre Hazretleri? İlim İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmiyorsan bu nice okumaktır. Okumaktan mani hakkı bilmektir buyuruyor. Ne kadar da güzel söylemiş, öyle değil mi? Öyleyse kendimizi tanımamız, hakkı tanımamızı

ayetini ihsan etsin. Öyleyse bir bakalım Allah Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inzal buyurduğu yüce kitabımızda bizlere ne söylüyor? Bakara suresinin 1, 2, 3, 4, 5. ve ayetlerinde Allah Teala Elif, La, Mim, Zalikel kitabu la raybe fihi hudallil muttakin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمُنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ buyuruyor. İşte bu kitap içinde hiç şüphe yok ki takva sahipleri için bir hidayet rehberidir buyuruyor Allah Teala. Ve o takva sahiplerinin özelliklerinden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Onlar namazı ikame ederler, kılarlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği nimetlerden ne yaparlar? İnfak ederler. Ve Allah Teala'nın o insanların daha ikinci unsurlarından bahsediyor. İşte sevgili izleyiciler ve dinleyenler, birinci, ikinci ve üçüncü ayetlerdeki Bakara suresinin bu kavramı ihata ettiğini görüyoruz. Yani hayırlarda yarışma kavramının hassas noktalarından bir tanesini olduğunu görüyoruz ki demek ki bir kimse takva sahibi olur ise Allah Teala'nın ona vermiş olduğu rızıklardan infak etmesi sonucunda ne yapıyor? Allah Teala onlara kat kat dereceler kazandırdığını söylüyor. Nerede söylüyor? Bakara suresi 261. ayet kerimesinde. İşte Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah yolunda malıyla canıyla cihat edenlerin bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başak grubu gibi onlara sevaplar veririz, derecatlar veririz buyuruyor. Öyleyse bir kimsenin takva sahibi olup 1'e 100, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 700 hatta sonsuz sevapları Allah Teala'nın ona ihsan etmesinin noktasına gelebilmesi için de ne yapması lazım? 1. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ki Rum suresi 31. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Münibine ilehi ve takuhu ve ekumus salata ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namazı kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet kerimesinde o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırka fırka olmuşlardır ve her fırkada ellerindeki olanla ferahlanırlar. Öyleyse sevgili izleyiciler ve dinleyenler, bizim takva sahibi olup da Allah'ın vermiş olduğu rızıklarda yarışabilmemiz için de Allah'a yönelmemiz gerektiğini söylüyor Allah Teala. Allah'a yöneldiğimiz anda Allah Teala bize neyi ihsan ediyor? Enfal suresi 29. ayet kerimesinde ya eyyüllezine amenettekullah. Ya eyyüllezine amenu intettekullah yecallekum furkana. Ve yukaffir anküm seyhatikum ve yahfur leküm vallahu zül fadlül azim buyuruyor Allah Teala. Ey ameni olanlar, Allah'a inananlar. Eğer takva sahibi olursanız ki Allah o zaman sizin ne yapıyor? Onlara furkanlar vereceğini söylüyor. Ve onların günahlarını örteceğini ve daha sonra da onların günahlarını mağfiret edeceğini söylüyor. Öyleyse bu noktadan itibaren Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yönelenlerin bu furkanları vermesi sonucunda neler oluşuyor o kişide? Bir de oraya baktığımızda Furkan kavramı

batıldan ayırt etme özelliğini Allah Teala o kişiye ihsan ediyor. İşte o kişinin önce uzuvlardaki engellerini kaldırıyor. Bakara suresinin 6. ve 7. ayet kelimelerinde ve onların gözlerin önünde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra ve kalplerinde de ikinet olduğunu. İsra suresi 45. ayet kelimesinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim sen onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde onların gözlerinin önünde hicab-ı mestura vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinet vardır. Onlar seni işitemezler, duymazlar. Öyleyse böyle bir noktanın beri kılınması, işiten, idrak eden, duyan, gören hale gelebilmesi için de ne olması gerekir? Allah Teala'nın bu engelleri kaldırması gerekir ki işte Allah Teala Furkan suresine Furkanları ona ihsan ediyor ki Enfal suresi 29. ayet kerimesinde bunları Allah Teala ne yapıyor? Kaldırıyor. Hastalar üzerindeki engelleri kaldırıyor ikinci hususta Allah Teala. Onlar neydi? Görme hassasının üzerindeki gışaveti ve işitme hassasının üzerindeki semih hassasının engeli kaldırıyor. Bir de kalbimizdeki mühürü alıp, ekineti alıp içine neyi koyuyor Allah Teala? Fuat hassasını idrak etme hassasını koyuyor ki işte Hac suresi 54. ayet kerimesinde de Rabbimiz buyuruyor ki o kişiye o hassaları ve engelleri aldıktan sonra o kişinin Allah'ın sözlerinin o kişinin anlatanın sözleri olmadığını, haktan gelen hak sözler olduğunu o kişiye ne yapıyor Allah Teala? İşittiriyor, idrak ettiriyor ve aklettiriyor. İşitme olayının kişinin gelen seslerin kulaklarından o kalbindeki işitme hassasına ulaştığını ve oradan kalbine gelip şifreler çözüldükten sonra idrak etme, fuat hassasıyla idrak ettiren Allah-u Teala onun kalbini ne de ne yapıyor? Hidayete ulaşma arzusunu koyuyor o anda. Ve men yu'min billahi yehde kalbehu diyor Allah-u Teala Tegamun suresi 11. ayet kerimesinde. İşte Kaf suresi 33. ayet kerimesinde de Allah-u Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Men haşiyer rahmanu bil gaybi ve ca'e kalbi münip diyor Allah Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanları, haşiyet besleyen hale gelenlerin kalplerini Allah Teala ne yapıyor? Kendisine çeviriyor. Ve En'am suresi 125. ayet kerimesinde Efemen yuridullahi yehşeh sadrul İslam diyor Allah Teala. O kişinin göğsünü ne yapıyor? Şerh ediyor. İslam'a teslimi açıyor. Zümer suresi 22. ayet kelimesinde Efemen şerahallah sadrul İslam ve huve min nuri rabbihim diyor. Rabbinden bir nur üzere kılıyor. Bakara suresi 157. ayet kelimesinde de Allah Teala onun kalbine rahmetini ulaştırdığını, salavat ve rahmetini ulaştırdığını salavatıyla ve o kalbe o yoldan inen rahmetin %2'lik bir nur birikimi oluştuğunda da Hadid suresi 16. ayet kerimesinde Allah Teala o kişinin diyor haktan gelen şeyle henüz huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Sevgili izleyiciler ve dinleyenler, Allah Teala'nın işte 12 tane ihsanıyla
Allah'a ulaşmayı dileyip bu noktaya gelene kadar vermiş olduğu şeylerin hepsinin birer ihsan olduğunu söylüyoruz. Ki Allah Teala işte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun bütün unsurlarını, bütün nüvelerini, bütün engellerini kaldırıp Allah'a ulaşmayı dileyenlere bu ihsanları veriyor. Şimdi o kişi öyle bir hale gelecek ki Allah yolunda malıyla, canıyla cihat edebilsin. En'am suresi 160. ayet-i kerimesinde normal standartlarda 1'e 10 olan derecat sistemini Allah Teala muhakkak surette Allah'a ulaşmaya dileyenlerin önce sevaplarını örteceğini sonra mağfiret edeceğini söylemiştik ki Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde şimdi bu noktadan itibaren de Allah Teala artık ne yapacaktır? O haşiyet besleyen kişiye Allah'a giden yola ulaştıracaktır ki Hac suresi 54. ayet-i kerimesindeki o haktan gelen sözlerin idrakinin varanlara Allah'ın bir sözü var. Biz diyor onu amene olanları sırat-ı müstakimize ulaştırırız. Yani sırat-ı müstakim zemin kattan başlayan ve 7 kat bir gökleri birbirine bağlayan dikey bir yolculuk ve Rabbimizde son bulan Allah'a ulaştıran yolun adına Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diyor. Öyleyse bu noktaya bir kimsenin adım atıp da o noktadan itibaren Allah'a ezelde vermiş olduğu ahd, misak ve yeminlerini ifa edebilmesi için de mutlak surette bir vesile olmasını gerekiyor ki Allah Teala işte ona, o kişiye bu noktada Allah Teala ne yapıyor? Huşu sahibi kıldığı için, haşiyet beslediği için Allah Teala ne diyor? Cin suresi 14. ayet kerimesinde bizden diyor teslim olanlar da var, kalpleri kasütün olanlar da var. Kim teslim olmak isterse fe uleyke teharraşada diyor, onlar irşat edicisini ararlar, teharrar ederler. Öyleyse irşatta farz mı? Evet. Bakara suresinin 186. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor. La ikraf ettiğini katle ben yener rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Yani bir kimse inanmakta ve inanmakta serbesttir. Allah Teala bizde diyor gay yolları ve irşat yolları birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz ederse ki Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya yapışır diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala dileyen kişilerin için irşadın farziyetini koymuş ki bu ayet kerimesinde o noktada Allah'a ulaşmayı dileyenlerin işte Allah Teala irşad olunabilmeleri için de irşad edicilerine ne yaparlar? Taharrat ederler, ararlar diyor. Neyle arayacaklar? Kimden neyi dileyecekler? Elbette ki Yaradan Yüce Rabbimizden dileyecek bir kimse onu. Nasıl dileyecek? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala En'am suresi 38. ayet kerimesinde buyuruyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse daha 114 tane sureden müteşekkil olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olarak başına dizayn ettiği Kur'an-ı Kerim'imizdeki Fatiha suresinin 4. ayet kerimesinde Allah Teala ne diyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Allah Teala şöyle buyuruyor. Benden diyor istihaneyi isteyebilmemiz için
Allah'a kul olabilmemiz için sadece ve sadece istihane verilen, adı verilen yardımın sadece Allah'tan istenebileceğini burada Allah Teala bizlere bildiriyor ve bu talep doğrultusunda kim ki bunu isterse Allah'tan o istihaneyi, onu da sırat-ı müstakimine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bu istihanenin nasıl isteneceğine baktığımızda da Bakara suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vestaînim sabra ve salate inna lekebretun illa alel haşirin. Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." İşte istihanenin sabırla ve namazla isteneceğini, ama bunun zor olduğunu, ama huşu sahiplerinin, haşiyet besleyenlerin Rablerine onların bunu isteyebileceğini, sabırla ve namazla yardım isteyebileceklerini, onların özelliklerinin de 46'da ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Demek ki iki dönüş söz konusu Rabbimize. Birisi mülaki olma, ikisi de rücu etme. Yani döndürülme. Öyleyse birisi zorunlu, birisi talep üzerine Allah'a mülaki olma, ruhumuzu yani emaneti ehline ulaştırmamız yahut da iade etmemiz, Allah'ın ulaştırması daha doğrusu bir cümleyle ifade edecek olursak, bu noktadan itibaren kişi artık Allah'tan o yardımı isteyebilecek standarda ulaşmıştır. Allah Teala da zaten Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Ya eyyellezine amenettekullahi vebtekû lehi vesilete." O vesile diyor Allah Teala, benden isteyin. Öyleyse Allah'tan istenebilecek o vesileyi sabırla ve namazla istediğimizde Allah Teala'nın, işte bugüne kadar sevgili izleyiciler ve dinleyenler, bu programı Kur'an'ın nurundan programın dışında belki de bugüne kadar böyle bir sohbeti, böyle bir istihanenin nasıl istenebileceği hususunda bilgi sahibi olmamış olabilirsiniz. Bugüne kadar böyle bir sohbeti dinlememiş veya izlememiş olabilirsiniz. İşte bu namazın, sabırla ve namaz istenecek olan namazın hacet namazı olduğunu, 6 tane kütübe sittiği adı verilen hadis kitaplarında mevcut olmasına rağmen, idrak seviyesinde olmayıp da herhangi bir namaz gibi idrak edenlerin bunu gayri ihtiyari, 5 vakit namazın dışında bir namaz gibi, nafile bir namaz olarak idrak etmelerinden dolayı lüzumsuz kılmaları sebebiyle belki idrak etmemiş olabilirsiniz. Ama öyle bir namaz ki, hacet namazı, Rabbimizden bizi ona ulaştıracak vesileyi sadece ve sadece istihanenin adı verilen o yardımı, özel yardımı Allah'tan isteyebileceğimizi, hacet namazı olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daha 1400 sene evvel sahabe-i kiramın bir sorusu üzerine onlara izah etmiş, açıklamış. Öyleyse bugün bunu tarif edildiğinde gayri ihtiyari yine aynı düşüncelere sahip olursak ne yazık ki o namazın sonucunda herhangi bir şey elde etmemiz mümkün değildir. Ama edebilmemiz için de Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ankebût suresinin 5. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Men kâne yercû like Allahi." Kim Allah'a ulaşmayı, likay olmayı, mülayık olmayı dilerse, "ve ecelallâhi hat ve huve semîun alîm" buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kalpte olanı işiten ve bilen olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse talebimiz ne olacak? Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan vesileyi isteyebilmemiz için
hacet namazını kılmamız gerekiyor. Hacet namazını kısa olarak bir tarif edecek olursak, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ahsen bir gecedir. Mübarek aylarda her gün veyahut da idrak seviyesi, arzusu, talebi öyle bir iştiyak sahibi olabilir ki kardeşimiz hemen kılmak ister, elbette kılabilir. Herhangi bir şeyi mahsuru olmamakla beraber biz ahsen olanını söylüyoruz. Önce boy abdesti gerektirir tövbe niyetiyle, arkasından da namaza niyat edip niyetinden sonra iftar tekbirini aldıktan sonra Euzu Besmele, Sübhaneke, Fatiha 3 tane ayetel kürsüyü 1. rekatta peş peşe okuyacak. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Tahiyyattan sonra 3. ve 4. rekatlarda yine ne yapacak? Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak kılınan bir namaz. Rabbimizden talebi kalbe, ya Rabbi bugüne kadar idrak edemediğim ama idrak ettiğim, yalnız sana ulaşmayı dileyip senin o dostun olduğu kulların, evliyaların nasıl sana ulaştırarsa ben de sana ulaşmak istiyorum. Bana seni ulaştıracak vesileyi bana göster ya Rabbi deyip böyle bir talebin sahibi olana da Allah Teala muhakkak surette göstereceğini vaat etmiş. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Onun içindir ki böyle bir niyetin sahibi olan kardeşimiz ne yapacaktır? Bu namazı kıldıktan sonra Rabbimiz ona hidayetçisini gösterecektir. Hidayetçisinin önünde o kişinin bir tövbe merasimi gerçekleştirir ki Nisa suresi 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizde o resimlerimizi kendilerine itaat edilsin diye izin veririz. Onlar diyor Habibim sana geldiklerinde, nefislerine zulmedip sana geldiklerinde ve tövbe dilediklerinde, sen de onlar için tövbe istiğfarda bulunduğunda Rabbimiz onların günahlarını, tövbelerini kabul edip günahlarını da mağfiret edeceğini bu ayet-i kerimede bizlere bildiriyor. İşte bu noktada bir kimse tabiyet zinciri halkası içerisindeki o hidayetçisine ulaştığında Allah Teala'nın önünde, o hidayetçisinin önünde tövbe merasimi gerçekleştirdiği noktada Allah Teala 7 tane nimetle o kişiyi nimetlendiriyor. Nedir onlar? Müminin suresi 15. ayet kerimesinde derecatı yükselten ve arşın sahibi olan Allah o kişinin başının üzerine emrinden bir ruh ilka eder. Onun ruhunun bedeninden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırılmasının emrini o ilka etmek üzere onun ruhuna. İkinci nimet işte Allah Teala bak Mücadele suresinin 22. ayet kerimesinde de فَاُولَيْكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِمْ اِمَانَ وَاَيَّدُمْ بِرُوْهُ مِنْهُ diyor. Onun kalbinin içerisine imanı yazarız. Katımınızdan eğitim görmüş bir ruhla yed ettiklerimizin diyor Allah Teala. Ve Furkan suresi 70. ayet kerimesinde de اِلَّا مَنْ تَابَ diyor Allah Teala. Kim tövbe eder ve amene, iman sahibi olur. Kalbine iman yazılan kişi olduğunda iman sahibi olur. Ve amene ve amelen salihati. Demek ki imanı arttırıcı, ıslah edici ameller işlerse fe üleyke übetullahi seyhati maseneten, biz onların bütün günahlarını ne yaparız? Sevaba tebdil ederiz diyor Allah Teala. Bakara suresinin 261. ayet kerimesinde de derecat sistemini değiştiriyor Allah Teala. Bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başak grubu gibi Allah yolunda malıyla cihad edenlerin biz diyor sevaplarını arttırırız. İşte bu kişi artık bu noktadan itibaren almış olduğu ıslah edici ameller içerisinde ne vardı? Bugüne kadar idrak edemediğimiz unsurlardan bir tanesi, farziyetin farzı olan
Ki ifade olarak bunu ki bu yadırgamış olabilirsiniz. Allah Teala Müzemmil suresi 8. ayet-i kerimesinde vesbür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Rabbinin ismiyle zikret. Farz kılmış Allah Teala, farz kılmış. Ve daimi çok zikri farz kılmış, daimi zikri de farz kılmış Allah Teala. İşte idrak edemediğimiz bu farziyetlerin farkına varamadığımız ama Ras suresi 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala ellezine amenu tatmaini kulubun bi zikrillah diyor. Ey amene olanların kalplerinin tatmine ulaşabilmesi için ancak zikirle olabileceğini, zikirle tatmin olduğunu ve ela bi zikrillahi tatmaini kulubun diyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmine ulaşır. Öyleyse Allah Teala Nisa suresi 3. ayet kerimesinde de ne yapıyor? Feskurunallaha kıyamen kuvden ve ala cunubim. Ayaktayken, otururken ve yan üstü atarken daima Allah'ı zikredin. Daimi zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama bizler ne yapmışız? Bunları unutmuşuz. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek ne de zikrullahı, zikri kendimize adapte ederek o karanlıklarla dizayn edilmiş nefsin 19 afetle mücehhez kalbinde karanlıklara gidip Allah'ın nurlarının oraya yerleşebilmesi için zikrullahın farziyetini idrak edememişiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu noktadan itibaren de o kişi ne yapacaktır? 7 kademeli Allah-u Teala'nın dizayn ettiği nefsimizin emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskiye kademelerinde. Her kademede Allah-u Teala'yı zikrettiğimizde o rahmet ve fazlın kalbimize ulaştığında fazılların iman kelimesinin çekim merkezi olması hasebiyle nurlarla orada birikmesi sonucunda %7'lik oran olarak söyleyecek olursak, %7'lik bir oranda nurların o kalpte birleşmesi sonucunda 7 kademede 7 kere 7 49 2 de o Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Rabbimizin salavat ve rahmetiyle kalbimize ulaştırdığı rahmetinin kalbimizde %2'lik oluştuğunda huşuya ulaştığımızda etti 49, 2'de %51 oran olarak söylediğimizde artık kalbimizdeki talepler %51 oranındadır. Taleplerimiz artık bizim tatmin olmuş bir nefse ifade etmektedir. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyüten nefsul mutmainneti urci ila rabbike radiyeten mardiye fethuli ibadi vethuli cenneti diyor Allah Teala. Ey tatmin olmuş nefse sesleniyor. Irci emrini ruhumuzun o nefis kademelerini teker teker atladığımızda ruhumuzla 7 tane gök kutunu o vesileyle sülük edip Allah'ın zatına 7 tane gök katını aşıp 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münta oradan da Rabbimizin zatında ifna olup yok olduğunda, Allah'a ulaştığında, Allah da onun ruhuna meab olduğunda, işte orada Allah Teala hem misakimizi ifa ettiğimizi, hem yeminimizi yerine getirdiğimizi, hem de Allah'a galu bela günü vermiş olduğumuz Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimesindeki ya ey Adem oğulları ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaktınız bana kul olacaktınız burada sırat-ı müstakim üzerinde bulunmanız idi diye buyurduğu ve fethuli fi ibadi kulum oldun diyor Allah Teala ve tuli cenneti onları cennetime alacağım diye vaat ediyor Allah Teala. Sahabe-i kiram bu noktaya ulaşmış mı?
Evet. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala vellezî neştenibut tağut diyor. En yâbuduha. Onlar şeytandan içtinap edip de Allah'a kul oldular. Habibim, o kullarımı müjdele. 18. ayet-i kerimesinde de onlar diyor, sözün ahsen olanına tabi oldular. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bu noktadan itibaren de artık ne yaptı onlar? Allah Teala onlara Bakara suresi 261. ayet-i kerimesinde derecat sistemlerini ne yaptı? 1'e 100'den 1'e 700'e hatta sonsuz sevaba kadar artırıcı bir nimetle nimetlendirdi. İşte bu noktada sahabeden de örnek verecek olursak sevgili kardeşlerim, bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hani diyor, Allah yolunda sizin yardımlarınız gerekiyor. Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gidiyorlar evlerine. Osman, Ali radıyallahu anh da gidiyorlar. Ama ilk önce gelen Ömer kendi kendine şöyle diyor. Bu defa hayırlarda ben mutlaka Ebu Bekir'i geçeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Ya Ömer, sen neyini getirdin Allah için? Ya Resulallah diyor, malımın yarısını getirdim. Arkasından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyor. Ya Ebu Bekir, sen ne getirdin? O da buyuruyor ki, ya Resulallah, malımın hepsini getirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir diyor, çoluğun, çocuğun ve senin aile efradın ne olacak? Ona diyor, Allah ve Resulünün sevgisi yeter diyor. İşte hayırlarda yarışmanın standardının özelliğinin ahsen olanını sahabe-i kiram bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşatmış. Allah Resulü'nün ve Allah'ın sevgisinin ne derece olduğunu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu davranışları bizler ahsen bir örnektir sevgili izleyiciler, dinleyenler. Hayırlarda yarışabilmek için de o hidayete ulaşmak, daimi zikre, daimi zikirden sonra da o salah makamına, ihlas ve arkasından da salah makamına ulaşıp irşad olmak ve Allah'a irademizi de teslim etmekle, yani önce ruhumuzu, sonra veçimizi, fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra da irademizi teslim etmek. Yani İslam kelimesinin muhtevası içerisinde olan Allah'a ulaşmayı dileyip tabiyet, 4 tane teslim, irşat ve irade teslimiyle tamamlanan 4 teslim, 7 safhayı tamamladığımızda Allah'ın indinde hayırlarda yarışabilen en ahsen insanlar olabilecek hususlara Rabbimiz bizlere ulaştırıyor. Bize düşen sadece ve sadece bir dilek. O da Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah Teala muhakkak surette vaat ediyor. İşte Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve işte Allah'ın evliyalarına korku ve mahzuniyet yoktur diyor Allah Teala. Bu dünya hayatında da ve ahiret hayatında da. Öyleyse 64. ayet kerimesinde Allah'ın sözünde hulf yoktur. Vaadini yerine getirir. İşte sevgili izleyiciler ve dinleyenler,
bizlerin sizlere aktarmak istediği Kur'an'ın nurundan programında hayırlarda yarışabilmek, yani derecat sistemlerimizi Allah'ın indinde en üst düzeyde ve sosyal bir mahluk olarak insanlar arasındaki davranışlarımız ve onlara olan Allah'ın bize görevli kıldığı o noktadan itibaren insanların mutluluğu ve bu mutluluğa ulaştıracak şeyleri onlara ulaştırmak ve o güzeli güzellikle değiştirmekle muhakkak surette en güzelini, en ahsenini yaşarız. Çünkü insanlar kin, nefret ve öfke ve gayzla bugünkü hayatta nelerle karşılaştığımızı hep görüyoruz. Oysa ki Allah bize hem dünyada hem de ahirette mutlu yaşamamız için bizleri yaratmış ve bizleri de çok çok ama çok seviyor. Ne yazık ki idrak edemiyoruz. Bugünkü Kur'an'ın nurundan programımızda bu konumuzda burada inşallah Teala tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah görülmez derler. Allah'ı görmek mümkün değildir derler. Ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular Kur'an'dadır sevgili kardeşlerim. İnsanların Kur'an dışı inançları Kur'an karşısında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse Allah Teala görülür mü? Sualinin cevabı evet görülür. Şimdi bu konudaki ayetlere beraberce bakalım. Ali İmran 18'de Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Şehidallahu Allah şahitlik etti. Ennehu muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ey melekütü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilim. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst, adalet ile şahitlik ettiler ki La ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Tamam. Ama melekler şahitlik ediyor. O da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra Sitre-i Münteha, sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah-u Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâ makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve la yemlikullezine yet'une min dunihi şefaate İlla men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemûn. Ve la yemlikullezîne. Onlar malik değillerdir. Ellezîne onlar la yemliku. Malik değillerdir.
yed'une min dunihi, ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar malik değildirler, şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bil el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını, arkasında kimlerin bulunduğunu hepsini bilirler. Huzur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünyada verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a, yani Allah'a şahit olanlar var. Allah-u Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler, Allah'ın irşat makamına getirdikleri, onlar hariç. Hakk'a, Allah'a şahit olanlar hariç. Âl-i İmrân 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim, ilim sahipleri. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın, İşte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili, benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve menittebeani, benim ve bana tabi olanların. Bana ve benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek, yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Ve Sübhanallahi, ve Allah'ı
tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala böyle diyor. De ki diyor. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolumdur. Sondaki iyi. Edu ilallahi Allah'a davet ettiğimiz ala basiretin basiret üzere kalp gözüyle görerek ene ve menittebaini benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yolu budur. Yalnız burada ala basiretin ifadesi var. Basiret üzere yani kalp gözüyle Allah'ı görerek ve subhanallahi ve Allah'a tenzih ederiz. Ederim. Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda bunun içinde le zikra muhakkak ki zikir vardır. Li için men kâne olan kişi için lehu kalbin ev el kassema ilka edilenler vahyedilenler ve hüve şehit ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine ilka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şehit, şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arştadır. Arşı tutan meleklerle birliktedir. Devrin imamının bir ruhu, bin ruhu, bir milyon ruhu, çok daha fazlası insanların başlarının üzerindedir. Kim tabi olursa onun başının üzerine Allah-u Teala katından ruh gönderdiğini söylüyor. Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiye sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki
Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamın dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur. Otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına vahiy edilenler için ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki, اَمْ تَكُولُونَ اِنَّا اِبْرَاهِمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسَاكَ وَيَاكُوبَ وَالْاَسْبَاتَ كَانُوا هُدًا اَوْ نَصَارَى قُلْ اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ وَمَّا تَعْمَلُونَ Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulüne diyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a ve Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

Ömen Azdemir, daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe, keteme şehadeten. Şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu minallah. Allah'ın katındaki, Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahi bi gafilin amma ta'milun. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden, Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı

çalışılınca kişinin gelebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18 bin zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmekte söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulvi makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah-u Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah-u Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün resuller, bütün kavim resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim

Hep de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesinde Allah Teala'ya teslim edenler, Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah, Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşidiz diyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları, İnsanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. 3. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. 4. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlaka boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Ve böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın
Bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu. Hüvel melâketü ve ulilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulilmi, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bu. Ulul ilim, ilmin sahipleri demek. O ilmin sahipleri için seviye göstergesi, onun mutlaka salih makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış, irşat makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılının diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'inden olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin irşat makamına ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda yarışmada yapılan müsabakalarda, en önde gelenler. Hayır, hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da 4 kademe atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulelbap makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulelbap makamında gösterilir. Ve zemin kat da gösterilir Ulelbap makamında. Zemin kat 0 noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala gösterir. Yedi tane gök katının 7.sinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. 1. alem kader hücreleridir. 2. alem ümmül kitaptır. 3. alem kudret denizidir. 4. alem makam-ı mahmuttur. 5. alem divan-ı salihindir. 6. alem zikir hücreleridir. 7. alem indi ilahidir. 6 alemi görmedikçe 7. alemi kimse göremez. Bunlar da
o kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gösterilen hususlardır. 19 kademe oluyor. 19 mertebe kişinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı, 7 tane gök katı 14 eder ve salah makamında da günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, teslim Allah-u Teala'nın iradeye teslim olması sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi, sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual sorulduğunda ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'a Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Ebakara suresinin 140. ayet-i kerimesi, Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan tahakküm. Kod numarası 4.2.11.66. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmak. Kimler emrolunuyor? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Biliniz ki tahakküm, şeytanın kumandası altında bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nefsin afetlerinin devreye girmesi hali. Yozlaşmanın bir işaretini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifrat ve tefrit arasındaki bir noktada olacaksınız. Birbirinize dost olmayı, en sıcak ilişkiler içinde bulunmayı, etrafınızdaki insanları sevmeyi usul haline getireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar hep bir gayretin içinde olmaları lazım gelenleriz. Yani boyutlarımızdan birisi şu dünya hayatını yaşarken çalışmaktır. Bir başkası da istirahat etmek, dinlenmek. Öyleyse ya çalışma halindesiniz ya da dinlenme halinde. Tahakküm müessesesini yerli yerine oturtabilmek için iki unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir, emir ve kumanda mevkiinde olanlar. İki, emredilenler. Konu nazik bir hüviyet taşıyor. Allah Teala tarafından emir ve kumanda mevkiine getirilenlerin başkalarına zulmetmesi, kendisine verilen emir ve kumanda yetkisini nefsinin afetleri istikametinde kullanması onu Allah'ın huzurunda küçültür. O kişi bundan sadece kaybeder. Nefsimiz sadece başkalarından üstün olmayı istemez. Daha ötesini de ister. Bunu onlara kabul ettirmemizi ister. Üstün olmakla yetinmez. Bunu onlara kabul ettirmeyi ve tasdik ettirmeyi ister. Onlardan davranışlar bekler. O davranışlar kendisinin üstün olduğunu ispat edecek bir hüviyet kazanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyete dikkatle bakın. Şeytan insanları en çok bu noktadan yakalar. Hangi ekibin başına kim gelirse bir süre sonra korozyon, yozlaşma müessesesi başlıyor. Yetkili kılınan kişi başkalarından daha üstün bir pozisyondadır.
Bu üstünlüğü ona Allah adına verilmiştir. Başkalarıyla birlikte bir ekip çalışması yapacaktır. Hizmet söz konusu olacaktır. Bir üretim faaliyetine iştirak edecektir. Veya herhangi bir konuda başkanlık edecektir. Başkanlık eden kişinin nefsi, kendisinin diğerlerinden üstün bir pozisyonda olduğunu bilmektedir. Yanlışlık burada başlar. Nasıl bir yanlışlık? Sadece bunun bir standart olduğu ona yetmez. Etrafındaki insanların kendisinden aşağıda olduğunun onlara ispat edilmesi gerekir gibi bir şeyler düşünmeye başlar kişi. Ve adım adım davranışları onları rahatsız eden, aşağılayan bir hüviyet kazanmaya başlar. İşte konunun problemi buradadır. Bu kişi nefsini devreye koymuştur. Nefsinin afetleri her an onun başkalarından üstün olduğunu şu veya bu hareketiyle ispat etmesini gerektirir. İblis nefsi bu istikamette çok güzel kullanmasını başarır. Ve artık o kişi için söz konusu olan şey bir üretim faaliyeti değildir. Sadece etrafındaki kişilere üstünlüğünü ispat etmek gayretidir. Nefsinin elinde kişi bir oyuncak olur. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmez. Onun emrindeki kişiler onu sevmezler. O da yavaş yavaş bir sevgisizlik çemberi içerisinde etrafındakileri sevmemeye başlar. Onlar onun uşaklarıymış gibi, onlar onun köleleriymiş gibi davranmaya başlar. Ve nefsi bu pohpohlanmaya, üstün görünme eğilimine iyice teşne olur. Kişi her olayda üstünlüğünü kanıtlama gayreti içindedir. Nasıl yapacak bunu? Başkalarına, etrafındaki insanlara değer vermediğini, onlardan üstün olduğunu hep ispat etmek gayreti içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimi çok iyi düşünün, değerlendirin. Kaybedenler hep buradan kaybeder. Etrafınızdaki insanlar sizin düşmanlarınız değil, kardeşleriniz. Onlara üstünlüğünüzün ispat edilmesi gerekmiyor. Zaten Allah-u Teala sizi o üstün mevkiye koymuş. Onlara daha güzel hizmet vermeleri konusunda
yardım etmek dururken onları ezmek gayreti nereden kaynaklanıyor diye sordunuz mu hiç kendi kendinize? Arkasında sadece nefsinizin afetleri var. İşte o afetin adı, ortaya koyduğu sonuç, tahakküm adını alır. Siz Allah'ın emrinde bir şeylerin üretilmesi konusunda bir ekip başısınız. Böyle bir ekip başının fonksiyonu ne olmalıdır? Etrafındaki insanları bir sevgi çemberi içerisinde kucaklamak, onları bir sevgi birliği içerisinde, hem kendisiyle onlar arasındaki sevgi, hem de onların birbiriyle ilişkilerindeki sevgiyi her gün biraz daha arttırmaya çalışarak Allah yolundaki hizmetin bir zevk olduğunu onlara yaşatmak. Bütün ulul emirlerin temel gayreti mutlaka bu olmalıdır. Yapılması lazım gelen şey sizlerin onlara verdiğiniz emirler değildir. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini onlara iletmektir sadece. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emirlerinin ötesinde bir şeyi onlara dikte etmeye, onları sizin nefsinizin talebine itaate zorlarsanız, bunun adı tahakküm olur. Ve bu korkunç yanlışlığın içine nasıl düştüğünüzü anlayamazsınız. İblis sizi böyle bir tuzağa her zaman sürüklemek gayretindedir. Bunu başardığını bizlere ulaşan birçok şeyden rahat rahat izlemek mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onları aşağılamanız, onlara tahakküm etmeniz yetmiyormuş gibi, bir de sizleri bize gamazladılar diye onlara kızıyorsunuz. Acaba öyle mi olayın aslı? Bize ulaşan herhangi bir konudaki bir yanlışlığın düzeltilmesi talebi bizim size hakaret etmemize mi sebebiyet verir? Sizi aşağılamamıza mı sebebiyet verir? Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu şimdiye kadar içinizde? Ama bize böyle bir şey ulaştığı zaman sizinle konuşmak isteriz. Doğruları size anlatabilmek için nefsinizin sizi nerede yere vurduğunu size göstermek için, şeytanın size hangi noktada nasıl hakim olduğunu size göstermek için. Bir ulul emr, bir ekibin başındaki kişi, birçok ekiplerin başkanı olan kişi, nefsinin onu yanlış bir istikamete sürüklemesine hiçbir zaman müsaade etmemelidir. Nefsiniz en sinsi düşmanınızdır. Özellikle tahakküm konusunda. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlardan gelecek olan bütün talepleri sırf nefsiniz istiyor diye geri çevirmeye başlarsınız. Onlar A demişlerse siz mutlaka B demek zorundaymışsınız gibi
hep onların karşılarına engeller çıkartırsınız. Bir ispat, onların dediklerinin olmayacağı, sadece sizin söylediğinizin gerçekleşeceği konusunda iç dünyanın size bir ispatlar silsilesini kullandırır. Ve bunları yaparken gururunuz, başkaları tarafından saygı gören bir insan hüviyetine sizi sokmak için çabalar durur. Ama siz sevilen bir insan değilsiniz. Korkulan bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Öyle bir ulul emr olun ki, öyle bir çalışma grubu başkanı olun ki, orada siz etrafınızdaki insanlar tarafından el üstünde tutulan birisi olun. Öyle bir sevgi bağıyla size bağlansınlar ki, Allah'ın emrini yerine getirirken hiç kimse bundan gocunmasın. Sevgili kardeşlerim, o hizmeti yapan kardeşlerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar içinde çalışıyorlar bilmiyor musunuz? Onlara bir köle gibi davranmak çok büyük bir yanlış değil mi? Kendi gözünüzde küçülmüyor musunuz? Sizden bir şeyler bize ulaştırıldı diye onlara kızmaya, onlardan intikam almaya çalışmak niye? Onlar söylemese biz bundan haberdar olmaz mıyız zannediyorsunuz? Ayrıca bu gayretiniz bizlerden bir şeyler saklamak gayreti değil mi? Yani sadece yanlışı yapmak, hatayı yapmak değil, hatayı örtmek için de bir gayret sarf etmek ve kim bunun karşısına çıkarsa ona düşman olmak. Ne kadar bencil düşünceler, ne kadar egonuzun, nefsinizin afetlerinin tesiri altındasınız. Tahakkümün sonu ne olur? Tahakküm, etrafınızdaki insanları birer birer sizden uzaklaştırır. O insanlar sizden kaçmaya başlarlar. Sizinle beraber olmaktan kaçan insanlar, etrafınızdaki insanların azaldığını görüyorsanız büyük bir hatanın içindesiniz. Nefsinizin zebunu olmuşsunuz, esiri olmuşsunuz. Arkasında işte bu var, tahakküm. Allah'ın, sadece Allah'ın emirlerini onlara yaptıracak yerde, o emirlere nefsinizin afetlerinin onlara zorla yaptırılmasını emrettiği şeyleri onlara dikte ediyorsunuz. O zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanmış olmuyor musunuz? O kardeşlerimize, o fedakar kardeşlerimize ne kadar değer verdiğimizi bilmiyor musunuz? Yoksa onları kıskanıyor musunuz? Neden bütün davranışlarınız hep negatifi yansıtıyor? Neden insanlar sizi sevmiyorlar? Hala anlamıyor musunuz? Siz o zaman Allah yolunda hizmet eden birisi değilsiniz. Hizmeti bilerek, isteyerek aksatan bir hüviyete giriyorsunuz. O insanlar hangi dar şartların içinde, hangi sıkıntılar içerisinde Allah için hizmete koşuyorlar? Bu sizi hiç alakadar etmiyor mu?
onların kalplerini kırarken, onları ezerken hiç kalbiniz daralmıyor mu? Huzursuzluk hissetmiyor musunuz? Kalbiniz o kadar nasır bağlamış durumda mı? Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz oraya başkalarını ezmek için, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek için nefsinizin afetlerini, gurur afetini, kibir afetini tatmin etmek için tayin olunmadınız. Orada intizam içinde bir güzelliği yaşamak ve etrafınızdaki size tabi olanlara, sizin emrinize itaat edeceklere yaşatmak için getirildiniz ve onlara dünyayı zindan ettiniz. Kendiniz mutlu musunuz? İç dünyanıza dikkatle bakın. Mutlu musunuz? Ne zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın size verdiği vazifenin mukaddes bir vazife olduğunu, kutsi bir vazife olduğunu? Ne zaman yaşayacaksınız sadece Allah için çalışmanın o müstesna heyecanını, huzurunu? Hala anlamıyor musunuz neden huzursuz olduğunuzu? Nerede nefs varsa, nefsin afetleri varsa, orada şeytan vardır. Şeytan hem sizi hem etrafınızdaki kişileri sadece huzursuz etmek ister. Kötüye kullanılan, başka insanlara üstünlük taslamak istikametinde kullanılan her yetki, o kişiyi Allah gözünde sadece aşağı indirir. Ben de fedakarca çalışıyorum ama kıymetim bilinmiyor mu diyorsunuz? Fedakarlığı ne olarak değerlendiriyorsunuz siz? Yani zamanınızın bir kısmını orada o kardeşlerimizle beraber geçirmek mi bir fedakarlık? Onlara eziyet etmek mi? Onları yaşadıklarına pişman etmek mi? Ne zaman görevinizin etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek olduğunu, onların o sahabenin yaşadığı gönül ferahlığı içinde hizmetini sağlamakla vazifeli olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Bu bir gönül meselesi sevgili kardeşlerim. Eğer siz bizi anlamıyorsanız biz ne kadar konuşsak boştur. Ulul emir olmak, başkalarına emretmek mevkiinde bulunmak bir sorumluluk işidir. Nefsinize dur diyebilmek, etrafınızdaki insanların sizden sadece huzur duyması, sizinle mutluluğu yaşamaları ve severek yapılan bir işin vücuda getireceği bereketli sonuçlar, bunlar hiç sizi alakadar etmiyor mu? Onları mutlaka ezilmesi lazım gelen sizin üstünlüğünüzün kanıtlanma, ispat edilme vasıtaları mı kabul ediyorsunuz? Onlara yazık ettiğiniz o bir tarafa,
Ama sevgili kardeşlerim, sizler kendinize zulmediyorsunuz. Ne uğruna? Onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat uğruna. Neden? Zaten öylesiniz. Öyle olduğunuz için oraya getirildiniz. Bunu nefsinizin afetlerini devreye koyarak, onları ezerek nereye ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın katında ne kadar küçüldüğünüzü anlamıyor musunuz? Bu sözlerim bütün ulul emirlere değil, bütün ekip başlarına değil, sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini bilirler. Tahakküm, Allah'ın mutlak olarak yasak ettiği bir müessesedir. Allah'ın emirlerini yerine getirirken, nefsinizin emirlerini de onlara bunun bir tabii neticesiymiş gibi kabul ettirmek gayreti, bunun adı tahakkümdür. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için oradasınız. Davranış biçimlerinizin başkalarını rencide edici, küçük düşürücü, onlara huzursuzluk verici bir hüviyet taşımaması asıldır, Allah'ın emridir. Sevgiyle işlerin yürütülmesi, üretimin sağlanması söz konusudur. Öyleyse tahakkümü mutlaka devre dışında tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışması nasıl olmalıdır? İşi fizik standartlarda üretenler, gıda maddeleri üretimini düşünelim. Ne yapılıyorsa, hangi konuda bir faaliyet söz konusuysa, ulul emirle emirde olanlar arasında tam bir ahenk oluşmalıdır. Bu ahengin sevgi platformunda oluşması asıldır. Bu ahenk nefret platformunda oluştuğu zaman devamlı olmaz. Kan kaybetmeye başlar ekip. O ekibin mensupları oraya başkalarını da davet etmek şöyle dursun, kendileri sizlerden kaçmak isteyeceklerdir. Ve etrafınızdaki insanların giderek size sevgisiz insanlar haline gelmesine sebebiyet verirsiniz. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ne kadar uzaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Allah'ın Kur'an emirlerinden, tasavvuftan, Allah'a yakınlıktan, sizlere şu kalbimdekileri anlatamamanın, sizleri aydınlatamamanın acizini yaşıyorum. Ama biz anlatmak mevkiindeyiz. Sizler anlamaları gerekenlersiniz. Ne ölçüde idrak dağarcığınıza bir şeyler girerse o kadar anlayacaksınız bizi. Sizlere hep şunu söylüyorum. Nerede, hangi mecliste olursanız olun, etrafınıza nefret dalgaları yaymayın.
sevgi dalgaları yayın. Allah'ın bir sevgilisi olduğunuz her halinizden belli olsun. Size iki türlü itaat edilir. Ya sevgi halesi içinde bir itaat, aman öyle bir davranış biçimi sergileyelim ki, öyle güzel görevimizi yapalım ki, onun üzerimizdeki sevgisi azalmasın. Etrafınızdaki insanlar, ey ekip başları, size böyle bakıyorlarsa, o zaman Allah'a layık bir ulul emirsiniz. Ulul emir, etrafındaki insanlara kendi nefsinin istediklerini yaptırmak mevkiinde olan kişi değildir. Allah'ın emirlerini yaptırmak mecburiyetindedir. Ve de bunu hiçbir zaman zor kullanarak yapamaz. Ne zaman size böyle bir hüviyette bir ekip eşlik ederse, aman elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Biz Allah için çalışıyoruz. Öyle bir çalışalım ki onun bizim üzerimizdeki sevgisi azalmasın. İşte böyle ekipleri istiyor Allah Teala. Eğer bir Allah yolunda gayretin sahibiyseniz, Allah için çalışıyorsanız, ürettiğiniz şeyin satılması ve Allah yolunda kazanılan kullanılabilmesi sizlerin gayretlerine bağımlıysa, iki türlü de sonuca ulaşabilirsiniz. Sizden nefret edilerek, onları zorla esir gibi çalıştırarak bir yerlere varabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Ne bereketini görürsünüz, ne hayrını görürsünüz. Yaraladığınız, kırdığınız kalplerde cabası sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve gelirsiniz bize sorarsanız, acaba ben neden sevilmiyorum, beni hiç sevmiyorlar? Elbette sevmezler. Siz kendinize sordunuz mu, siz onları seviyor musunuz? Yoksa onları sizin değersiz köleleriniz olarak mı düşünüyorsunuz? Kölelerin en kölesi biziz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Hayatımızı Allah yolunda seve seve hemen şu anda veririz. Neden kaynaklanıyor bu? Kalbimizdeki ona karşı olan sonsuz sevgiden kaynaklanıyor. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Yanlış yapmayalım da Allah'ın bize karşı olan o muhteşem sevgisinde azalma olmasın. Bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlar da sizi mutlaka severler. Onlara davranışlarınıza dikkat edin. Hasbelkader o mevkiye getirilmeniz sizi yozlaştırıyorsa, arkasında tahakküm vardır. Her geçen gün daha sinirli, asabi bir kişiliğiniz oluşuyorsa, etrafınızdaki insanlarda size karşı bir sevgi, devamlı artan bir sevgi söz konusu değilse, hele hele devamlı eksiliyorsa bu, sevginin yerini size karşı nefret almışsa, insanlar sizinle beraber hizmet ederken bundan sadece
sıkıntı duyuyorlarsa, huzursuzluk duyuyorlarsa, siz etrafınıza onlara vazife yaptıracağım diye sadece işkence eden bir insan haline gelmişseniz, o zaman Allah yolunda hangi hizmeti yaptığınızı zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılarak, sevgi bazında onları daha çok üretecek bir hüviyete ulaştırmak. Zorla bunu yaptıramazsınız. Onlara kötü davranarak, kelimelere dökülmeyen bir hakaret anlamında onları küçülterek, davranışlarınızla onları ezerek bir yere varamazsınız. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Bunun dışında kalmaz. Allah'ın kanunları herkeste çalışır. Bu kanunun birinci maddesi sevmektir. Sevilmek, sevmenin neticesinde size geri dönecektir. Onları sevebilirseniz, o zaman bir hedefe gidersiniz. Burada ifratla tefriti yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir ulul-emr Allah'ın verdiği emirleri tebliğ ederken emrin yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederken üretimin her safhasında bir gözlemci olarak, emredici unsur olarak onların başlarında elindeki kırbaçla dolaşan bir esir tüccarı gibi bir davranışın sahibi olursa, bu bir başarı değildir. Zaten sonuç çözülmedir. Sevgili kardeşlerim, hepinize tavsiyemiz var. Çok zikredin. Zikir mutlak olarak sizi nefsinize tabi olmaktan koruyacak olan bir müessesedir. Yaptırmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emrettiğidir. Sizin nefsinizin onlara dikte ettirmek istediği, zorla yaptırmak istediği şey değildir. Buradan bakıldığı zaman insanların arasındaki ilişkilerin Allah-u Teala'nın istediği boyutu kazanabilmesi sadece temelinde sevgi olan bir davranış biçimleri dizisinin tabii neticesidir. Bir başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Nefretle, korku ile, zorla bu yolda başarı sağlanamaz. Allah'ın yolunda. Burada karşılıksız hizmet vardır. Sevgi yoksa hizmet yürümez. Her gün etrafınızdaki insanların sayısı azalır. Neden böyle oldu diye bize sormayın. Arkasında sadece sizin kör nefsiniz var. O nefs sizi her zaman alaşağı eder. Allah'ın size karşı olan sevgisini her gün biraz daha sadece azaltır. Hem emek sahipleri, hem her grubun başındakiler, hepiniz Allah'ın yolunda hizmet ediyorsunuz.
bu hizmette söz konusu olan şey sevgiyle hedeflere yürümektir. Davranışlarınızın en ince detaylarına kadar girip de her saniye ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uzun uzun

bir kısım şeylerden onları men etmek suretiyle bir yerlere gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Engellemek değil, teşvik etmekle mükellefsiniz. İnsanları gönül rızasıyla, sevgiyle, Allah yolunda daha rasyonel bir çalışmaya ulaştırmak. Konunun temelinde bu var. Sevgi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrini yaptırırken o emrin ötesinde üstünlüğünüzü ispat etmek sadedinde onlara nefsinizin afetleri doğrultusunda yapmak mecburiyetinde olmadığı şeyleri önerirseniz, emrederseniz bu ifrattır. Haddi aşmaktır. Böyle bir dizaynda görevinizi size itibar sağlayacak olan bir açıdan kilitlemiş oluyorsunuz. Allah'ın sevgisinin kilitlendiği bir noktadasınız. Bir süre sonra sevgi azalmaya başlar. Allah'ın size karşı olan sevgisi. Neden? Neden kendinize bu zulmü yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu sadece etrafınıza zulmetmek değildir. Her zulmeden kendisine zulmeder. Zulmün ölçüsü nedir? Derecat kaybetmek. Kime bir kötülük yaparsanız, söylediğim standartlarda nefsinizin afetleri sebebiyle kime karşı zor kullanırsanız, sadece nefsiniz istiyor diye onlara mecbur olmadıkları şeyleri yaptırmaya kalkarsanız, sizi saysınlar diye, sizin üstünlüğünüzü kabul etsinler diye, o zaman bu bir tahakkümdür. Allah'ın emirlerinin yanı başında nefsinizin emirleri giriyor devreye. Onları küçültmeye çalışıyorsunuz. Bunu da onları aşağılayarak, onlara kötü davranarak, onları yaşadıklarına pişman ederek yapıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde nasıl sahabe gibi canla başla çalışan o tertemiz insanları yaşadıklarına pişman edecek seviyeye getirmek bir marifet mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ederken sakın başkalarının kalbini kırmayın. Dikkat edin, bir defa daha söylüyorum, siz Allah'ın emrini vücuda getirmek için oradasınız. Nefsinizin emirlerini değil. Ne zaman Allah'ın emrinin ötesinde

kendisine taşarsanız o noktada tahakküm devreye girmiştir. Tahakküm ifratın temelidir. Tahakküm varsa ifrat vardır, haddi aşma vardır, israf vardır. Zamanın israfı, iradi yapının israfı söz konusudur. Onların iradeleri size hizmet etmek istikametinde artık çalışmaz. Size hizmet etmeyi istemezler. Sizden kaçmaya başlarlar. Etrafınızdaki insanların birer birer azaldığını hissedersiniz. O zaman kendinizi sorgulayın. Neden? Arkasında yatan bir tek sebep bulabilirsiniz. Tahakküm. Nefsinizin afetleri. Sevgili kardeşlerim, böyle bir standartta ulul emr huzursuz, etrafındaki insanlar da huzursuz, herkes sıkıntılı, hiç kimse mutlu değil ve üretim giderek düşüyor. Bir de en güzel ilişkiler içinde bir dizayn düşünüyorum. Herkese yapılacak işin sevgisi içerilmiş durumda. Herkes Allah yolundaki hizmetten büyük bir zevk alıyor. Evlerinde yaşayamadıkları bir büyük zevki orada yaşıyorlar, bir kardeşlik havası içerisinde. Ulul emirleri tarafından sevilen insanlar bu sevginin ışığında en büyük gayretle, en büyük üretimi gerçekleştirebilenler. Bunun arkasında sadece sevgi var. Onları sevgiyle yönetmek ve Allah'ın güzelliklerine doğru yöneltmek, yönlendirmek, sevginin bayrağı altında. Öbür taraftan sevilen bir ortamda Allah'ın emirlerini de yerine getirmekten, o konuda onlarla ilgilenmeden, bana onları sevmem emredildi, ben onları seviyorum, onlara müdahale etmemem lazım. Müdahale edersem belki nefsim devreye girer. Bu tarzında bir düşünceyle hizmetlerin yapılmaması noktasına gelirseniz, herkese bir tembellik, bir hizmet yapmama, hizmetten kaçma eğilimi görürseniz ve bu sizi hiç alakadar etmezse, bana verilen emir onları sevmek, ben onları seviyorum. İş yapmazlarsa yapmazlar. Bunu dediğiniz zaman tefrite girersiniz. Sizden beklenen hizmeti vermemiş olursunuz. Ne demiştik? Siz orada nefsinizin emirlerini onlara yaptırmak için bulunmuyorsunuz. Ama Allah'ın emirlerini yaptırmak için bulunuyorsunuz. Bunun için önünüzdeki engel, onlara karşı asla Allah'ın emrinin ötesinde nefsinizin afetleriyle zorluk çıkarmamak, onları huzursuz etmemek. Allah'ın emrinin tebliği hiçbir zaman zor kullanılarak gerçekleştirilmez. İşte hüner oradadır. İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi.
adlı eserinde. Siz öyle bir ulul emir olmalısınız ki, Allah'ın emrini onlara yaptırırken, onlar size olan o büyük sevgilerinin içerisinde, o hizmeti en güzel şekilde yapmanın isteği içinde, büyük bir arzuyla çalışan insanlar olmalılar. Ne zaman onları teşvik ederseniz, bir sevgi yumağı halinde onları kucaklarsanız, her zaman onları hissettirirseniz onlara olan sevginizi, o zaman muhakkak ki en güzele ulaşmış olacaksınız. İfratla tefritin arasındaki unsur budur. Allah'ın hizmetlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi, zor kullanmadan, nefreti devreye almadan, nefsinizin afetlerini asla bir muhtevaya sokmadan, sevgiyle çalışan bir müesseseyi gerçekleştirmek, Allah'ın emrini, Allah'a ve size karşı olan sevgileri sebebiyle en güzel boyutlarda onların içinden gelerek gerçekleştirmesi. İşte hedefiniz böyle bir sonuç olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse tahakküme sakın kapılarınızı aralamayın. Tahakküme geçit vermeyin. Çalışan kardeşlerimiz ulul emirlerini çok sevsinler. Ulul emirler onları çok sevsinler. Her geçen gün sizden birbirinizi ne kadar sevdiğinize dair bir şeyler duymak istiyoruz. O hizmetin size mutluluk verdiği anları bize de iletmenizi istiyoruz. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Unutmayın ki Allah hepinizi çok seviyor. Neden onun sevgisini azaltacak yanlışlarda ısrar ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın yolunda en güzeli yansıtan, en verimli insanlar olmalısınız. Birbirinizi sevgiyle kucaklamalı, her davranışınızdan etrafınızdaki insanlara karşı sevgi fışkırmalı. Her biriniz bir sevgi merkezi olmalısınız. Ve böyle bir Allah yolunda hizmet söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, tahakküme sakın geçit vermeyin. Allah'ın sizi daha çok sevmesi böyle yapmanıza bağlı. İnsanları severseniz onların da sizi sevmesiyle ne kadar büyük mutlulukları yaşayacağınızı görebilirsiniz. Bunu yaşadıkça daha güzele yönelirsiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıklı bir sevgi hâlesi içinde en güzel hizmeti vermek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kayıt yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başımı okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah-u Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan insanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah-u Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın yedi safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği yedi safhanın yedisi de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size birisi, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırmış? Kendisine. Allah ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size üçüncü kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için, onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? Altı günde üç asıl, üç zıttı, altı tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arşlıdır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin imtihanın ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki, bize Kur'an doğrularını O öğretti.
Allah öğretti. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir.
Öyleyse diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimin şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler, nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın, Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar. Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara
Biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra Diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylediği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir. Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah-u Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu.
Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl 621 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım. Cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insana da verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz.
Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burası ne hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta. Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى

Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulyelbap makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir ulyelbap? Li ulyelbap feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulyelbap kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'laşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmit talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Bir daha da boşalması mümkün değildir.

Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazl-ı selavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekûtunu, 7 kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. 7 kat cehennemi gösterir Ulul Albab makamında. İhlas makamında ise 7 kat cennet gösterilecektir. 7 tane gök katı gösterilecektir. Sitretül Müntaha'ya kadar bütün gök katları. Sonra Salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala Salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde Salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size Salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde, hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuzun üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Önlerinde, başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde Salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir.
irşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin, Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki, siz münkerden nehyeden, marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden, sizin içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı bırakın, onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu formda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'dan kopan kavramlar, Kur'an'ın hakikatleri ve farzlar. Kur'an'daki hakikatler ve farzlar zamanla asıl manasını nasıl kaybetmiştir? Evvela on dokuz tane bidat aynı zamanda Kur'an'dan 19 tane kavramın tatbikattan çıkartılmasını sağlamış. İslam'dan kopan 19 tane kavram. Onun slaytını verebilirsek o zaman göreceğiz. Ne kopmuştur? Takva kopmuştur, ne kopmuştur? Zikir, ehli zikir vesaire. Evet, İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Devrin imamının öğrettiği maruf ile emretmek ve münkerden nehy etmek. Şimdi Kur'an'dan neler kopmuştur? Delalet, abd ve abid olmak, ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, zikir ve zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, süht, ulu'l-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. 19 tane kavram Kur'an'dan kopmuş. Abd ve abid olmak vesaire. Şimdi baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da اَنَّا نَحْمُ نَزَّلَى زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri bizi indir, konuyu biz koruyacağız. 14 asırdır iblis Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfine bile değiştirmeye muktedir olamamış. Ama Kur'an-ı Kerim'in emrettiği İslam dininin yerine başka bir din koymayı başarmış. Kur'an hakikatleri İslam'dan kopmuş ve bütün yanlışlar da literatüre doğru olarak girmiş. İnsanlar şeytanın bütün yalanlarını doğru olarak kabul etmişler. İslam'dan koparılan kavramlar başlangıçta hep üçüncü basamaktan başlayan bir dizayn içindedir. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Allah Teala Bakara 78'de Minhumul ümüne la ya'lemune kitabe illa mani. Eğer din tatbikatında 19 tane kavram çıkmışsa ve onlar kitabı bilmiyorsa, tabii kopma, şanlı itikabı bilmiyor, sadece zanları biliyorlarsa o zaman bu insanlar zanlarla dini yaşıyorlar. Allah Resulü de hadisinde zandan sakının. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. İki tür insan bu dünyada yaşıyor. Vahye tabi olanlar, zanlarına tabi olanlar. Zanlarına tabi olanların gideceği yer cehennem. Ama Kur'an hakikatlerine tabi olanların gideceği yer cennet. İşte vahye tabi olanlar ve zanna tabi olanlar. Vahye tabi olanlar onlar mürşitlerine tabi olanlardır. Zanna tabi olanlar onlar farkında olmadan şeytanın kendilerine söylediğine tabi olanlardır. İşte Enam 116, yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen seni Allah'ın da saptırırlar. Allah yoluna saptıranlar, bunlar uzak dalalette olanlardır. Ve Enam 148, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse ona bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi olsun. Yani ilimler yok, zanna tabi olurlar, ilim yok. Yunus 36, bunların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. El-Hakku min Rabbike وَلَا تَكُمْ لَا مُنْتَلِينَ Bunlar zanna tabi. Yunus 36. Yunus 66 ancak zanna tabi olurlar. Bunlar sadece tahmin ederler. Yalan uydururlar. Necm 23. Bunlar sadece nefislerinin arzuladığı şeye tabi oluyorlar. Zan, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi. Zanna tabi olanlar, nefslerine tabi olanlardır. Necm 28 onlar sadece zanna tabi oluyor. Öyleyse 19 tane afetten bir tanesi zandır. ve zanna tabi olanlar nefslerine tabi oluyorlar. Ruhumuza 19 hazretinden bir tanesi de hakikattir. Zannın yanına hakikat, ama vahye tabi olanlar Allah'ın hakikatine tabi olanlardır. Allah razı olsun. İslam'dan, ikinci sual, İslam'dan koparılan kavramların gerçek muhtevası nasıl tespit edilir? Her kavramın bir lügat tarifi vardır. Bu kitaplardan hareket eden insanlar o lügat tarifini neyi muhteva olarak alıyorsa hep onu yeterli görmüşlerdir. Oysa ki hikmet sahiplerine Allah-u Teala her kavramla ilgili tüm ayetleri öğretir. Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhu var. Allah-u Teala her yüzyıl başında dini yenilecek olan bir müceddit gönderir. Bu dini yenilecek olan müceddit, dine girmiş olan bidatleri temizlemek, yerine unutulan Kur'an hakikatlerini insanlara öğretmek. Dolayısıyla bunun için bu vazife vardır. Ve her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nâ suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Mâ arsalnâ min kablike illâ recâlen nuhî ileyhim fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Biz senden öncedekilere vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Bilmiyorsanız o zaman zikir eline, daim zikrin sahiplerine sorun. Ama beyinlerle, ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla Resul gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmen, açıklaman için. Sana zikri Kur'an'ı indirdik. Görüyorsunuz ki kesinlikle olay budur. Üçüncü sual, günümüz İslam öğretisinde bozulmadan kalan hakikatler de var mıdır? İblis sadece insanların bugün pek farkına varmadıkları asıl öze ait olan teslime mütalık ayetleri bozamamıştır. Zaten bütün dinlerin birleştirilmesi bu açıdan gerçekleşecektir. Hadiste İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o garipler ya Resulullah? O garipler ki onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldıran sünnetimi yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünneti nasıl sarılsa onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Demek ki günün ilahiyatı bozulmadan kalan hakikatler de var mıdır? Evet. Teslimiyet, tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. İşte Maide 44, Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim, Şura 52, Akâb 12, Kur'an hidayet ve nurdur. Ve hepsinde 7 sabah 4 teslim vardır. Alime 19'dan ne dini anda Allah'ın İslam, Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da da İslam dini olduğunu buyuruluyor. Öyleyse iblis ne yapmıştır, neyi değiştirmiştir? İnsanların şirkte kalmasını sağlamış, insanların dinde fırkalara ayrılmasına sebebiyet vermiş. İşte Araf 16, beni azdırmaya yediverim, senin sıratı müstakim oturacağım, sağlarından, sollarından, önünden, arkasından, arkasından, onları saptıracağım. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste, Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Hepsinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse iblis insanların sırat-ı müstakimden sapmasına, dinde fırkalar almasına sebebiyet veriyor. Ama iblis aynı zamanda dünya hayatını cazip gösteriyor. Hicri 39'da beni azdırmayacağım, yeryüzünün arası üstleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ve insanların şirkte kalmasına sebebiyet veriyor. Kimdir şirkte olanlar? Faydası ilmin sahipleri. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخِذَ اِلَا وَهُوَهُ وَعَذَا اللّٰهُ وَالْاِلْمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيُوا قَلْبِهِ İşte görüyorsunuz ki hevasına tabi olanlar da ne yazık ki onlar da dinde fırkalara ayrılan ve iblisin tuzağına düşenler. İblis bir ve ikinci safayı değiştirmiş ama o teslimlere dokunamamıştır. O ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bunlar Kur'an'ın ruhunu oluşturuyor. Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhu var. İblis fiziki mana üzerinden yapmış ama ruhuna dokunması mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Günümüzde bazı kavramların Kur'an'daki İslam'dan koparıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşma dileme kavramı da bunlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Bütün benliğimizle
3: dua edip, salavat getirerek, tesbih çekerek, Kur'an okuyarak bunları bilirim. Ben başkasının dediğini yapmam.
4: Yani Allah'a ulaşmak, ibadetini yapmak. Yani nasıl İslam'ın şartı gibi. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. Yani nasıl bizi yaratmışsa ona göre istediğini yapacağız.
1: Bu ibadetlerden hangisini yaparsak Allah'a ulaşabiliriz?
4: Önce İslam'ın şartını yerine getirir, sonra Allah'a ulaşır Allah'ın izniyle.
1: Bu İslam 5 şartını yerine getiren bir kişinin neyi Allah'a ulaşabilir sizce?
4: Şimdi şöyle yine ibadete gelecek. Allah'ın istediklerini yapmak bana göre, yani benim inancıma göre. Ruhunu sen doyurursan yaptığın ibadetlerle varılan nokta bellidir bence. İmanın şartı, İslam'ın şartı yerine geldi, mevzu bitmiştir aslında.
5: Zaten namazla, oruçla ulaştığını düşünüyoruz ama önemli olan Allah'a ulaşma dileğinin kalbimizde olması ve yaşarken ruhumuzun yükselmesi.
1: Peki madem bu duaya muhatap oldunuz, dilediğiniz noktada ne hissettiniz?
5: Gerçek mutluluğun Allah'ta olduğunu fark ettim ve yaşadığım hiçbir mutluluk beni bu kadar mutlu etmedi. Çok güzel bir manevi yolculuk içindeyiz. Yunus Emre, Mevlana gibi dilimizde zikir, kalbimizde Allah olacak ve bu şekilde manevi bir yolculukta yükselmeyi niyet ediyoruz. Allah'ım ben de ruhumu yaşarken kalbimin de kalbinden sana ulaşmayı diliyorum.
2: Senin ermiş evliyalarında olmayı bana da nasip kıl ya Rabbim diyorum.
0: Misal Allah'a ulaşma dili konusunda dua ederim, salavat getiririm, tesbih çekerim, Kur'an okurum. Ben bunları bilirim, başkasının dediğini yapmam dedi. Allah'a ulaşma dileği yeni bir din öğretisi midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerime 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve 12 kere Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Ve Fatiha'da tamamıyla bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın yapmamızı istediği emirler, uymamızı istediği yasaklar var. Ama Fatiha suresinde bizim Rabbimizden talebimiz var. Yani bizim emirlere itaat, yasak olan fiilleri yapmamamız ancak duamızı Allah'tan istediğimize bağlı. Ruhunu teslim edemeyen bir insanın fizik vücut teslimi yapması mümkün değil. Fizik vücut teslimi için İslam'ın 5 şartı ancak ruhun teslimine bağlı olan bir muhteva taşır. Fizik vücut teslimi olmadan nefsin teslimi olamaz. İrade teslimi olamaz. Yani tamamıyla dinin temeli hayattayken ruhun Allah'a ulaşması üzerine bina edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki birinci safa bunu ifade ediyor. Allah'a ulaşma dile yeni bir kavram değildir. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ile ilişkilidir. Allah-u Teala bütün mukaddes kitaplarda değişmeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de de bu dilekle insanların kurtuluşu ifade ediyor, onu davet ediyor. Allah-u Teala kör parmağım gözüne der gibi o kadar net ve açıkça ifadelerle bulunuyor ki, kurtuluşu sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi o kadar hafif bir sebebe dayıyor. Na rağmen sanan çoğu Allah'ın hakikatlerine hiç kulak asmıyorlar. Evet. Ölen insanın peşinden Fatiha'nın okunması, ruhuna Fatiha'nın okunması aslında ölen insanın ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Fatiha okuyan kişi de ben hayattayken sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ama bu hayattayken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum manasında Fatiha okuyan kişinin Allah'a ulaşma dileği olmadığı gibi mürşide tabi olmayı da zülhadd ediyor. Öyle olunca o zaman evet ağzından çıkan sözleri kulaklar işitmiyor. Ve ne yazık ki hedefine bir türlü ulaşamıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an'daki İslam'ın özüne dönebilmesi için her devirde Allah'ın hakikatlerini insanlara açıklayan resuller, mürşitler göndermiş. Mürşitler sizin için ne ifade ediyor?
4: Ya olmalı tabi. Ama işte mürşitleri de görüyorum. Mürşit uçurmaz, mürit uçurur diyor ya. Burada da mürşitleri yoldan çıkılan mürşitler görüyoruz. Yani olsun istiyorum ben.
3: Ben de gerekli görmüyorum ya. Ben kendimi Allah'a bilirim. Başka mürşit falan bilmem. Kimseye inanmam.
2: Mürşidim benim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mustafa. Ondan başkasını tanımıyorum.
5: Bir yol gösterici, rehber, öğretmen.
1: Nasıl bulabilirsiniz? Madem böyle bir arayış içindeysiniz.
4: Güzel şeyler oluyor ama daha sonra işler karışıyor.
1: Mesela günümüzde çocuklarımıza bir eğitici var değil mi? Bir rehber oluyor. Yani, siz de olsun ister miyiniz?
4: Yönetimin yapması lazım. Yani bana göre. Şunu yönetim yapsın. Yani sana İslam'ını hükümetin versin. O zaman kimseye gerek kalmaz yani. Senin dinin işleri başta mürşit gibi olsun. Gerek var mı başka bir şeye?
1: Bir mürşit var mıdır günümüzde? Şu an yaşayan mürşitler var mıdır?
4: Mürşit ölüyor, arkadan oğlu geliyor. Ondan sonra öbür oğlu geliyor. Yani bunu da ben anlayamıyorum aslında. Yani ben öyleyse peygamberlerin bütün çoları peygamber olması lazımdı. Yani bunu da anlayamıyorum yani.
5: Mürşidimiz bize dünyada karşılıksız mutlu olmayı, nefsimizle devamlı kıyas ve savaş halinde olmamızı, en büyük dostumuzun da düşmanımızın da yine nefsimizin olduğunu öğretti. Manevi olarak insanın en büyük dostu da düşmanı da yine kendisidir diye düşünüyorum.
0: Bir misafirin mürşit uçurmaz, mürit uçurur. Yoldan çıkılan mürşitler görüyoruz. Cemaat olgusunun yanlış anlaşılmasında müritlerin de etkisi var mıdır? Mürşidin ayak izini takip etme önemi. Sevgili kardeşlerim, tabii ki mürşidin Allah'ın emrettiği bir mürşid olabilmesi onun 7 sabah 4 teslimi yaşaması ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmasına bağlı. Ama günümüzde bakıyoruz gerçekten de mürşidim diye ortaya çıkanların çoğu daimi zikirde değiller. Nefs teslimi yapmamışlar. Allah tarafından tövbe-i nasaha davet edilmemişler. İnşallah memur ve mezun kılmamışlar ama normal olarak Allah tarafından tayin edilen mürşitleri vefat edince geride kalanlar kenarında sözü geçer bir kişini seçmişler. Ama Allah'ın tayin ettiği bir kişi değil. Bu tip şeyler olabiliyor. Halbuki mürşidin seçimi kişiye ait değil, Allah'a aittir. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah'a kastesebil, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a ait. Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle yapacağız bunu? Hacet namazıyla. Ve Fatiha 5'te İyyâke nestaîn mürşidimizi sadece senden isteriz. Bu ayetlerin hülasası bizi hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesine götürüyor. Dolayısıyla mürşid seçimi bize ait olmadığına göre, Allah tayin ettiğine göre Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak 4 dakikalık bir hacet namazıyla mümkündür. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi, 2. Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas, 3. rekatta Fatiha'dan İhlas ve Laknas, İhlas ve Laknas okunur ve kişinin haceti neyse onu Allah'tan talep eder. Perşembe Cuma'ya bağlanan gece boy abdestiyle bu namazı kılarda kimseyle konuşmasa sağ taraf üzere yatağını dizayn eder ve zikirle yatarsa %2'lik kuşunun sahibisi Allah-u Teala mürşidi göstereceğini garanti ediyor. O zaman kişinin o gösterdiği mürşide gidip tabi olması Allah-u Teala'nın kesin emri. İşte bu minval üzere mürşidine tabi olanlar 14 asır evvel sahabenin Resulullah'a tabi olduğu gibi tabi olanlardır. Allah Resulü size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her devirde ruh veren devrin imamın ruhudur. Onları arayıp bulmamız söyleniyor. O zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidimizi aramamız gerekir mi? Evet. Çünkü ancak mürşide tabi olduğumuz zaman bu ruh, devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. اَنَا نَحْوَاتٍ فَتَحَرَّدُوا Size ruh verenine girecek. فَتَحَرَّدُوا وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَلْيَمُوتُ مَيْتَةً جَارِيَةً Yani kim zamanı imamına arif olmazsa, yani devrin imamının ruhu kimin başının üzerinde bulunmazsa, o cahiliye standartı uyulur. Öyleyse mürşit farz ve iblis de tam bu Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyeti din tatbikatından çıkartmış. Ne diyor? Diyor ki, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu ulaşır. Dünya hayatında ruhun anlaşması yok. İki tür insan var. Kalplerinde olanı söyleyenler, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Kalplerinde olmayanı söyleyenler, onlar da zannedenlerdir. Şimdi hemen o slaytımızı da gösterecek olursak. Bir, zanna tabi olanlar var. İki, Kur'an hakikatine tabi olanlar var. Kur'an hakikatine tabi olanlar, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki slayt ağzından çıkan kulağı işitmeyenler yani. O Kur'an kursaklarından geçmeyenler, dilin söylediği kalbinde olanlar, evet. Dilin söylediği kalbinde olanlar ama dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Bunlar zannedenlerdir. Bu ise iman edenlerdir. Hucurat 14 biz amin olduk diyor. Zannediyor, amin olduğunu zannediyor. Allah da hayır diyor, siz mümin olmadınız, kalbinizin içine iman girmedi. Bir tarafta zanna tabi olan var, bir tarafta Kur'an hakikatine tabi olan, daveti kabul eden var. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Farzlar deyince insanların aklına sadece namaz, oruç, zekat gibi ibadetler geliyor. Kur'an'da ahlaki farzlar da var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, farzlar deyince insanların aklına sadece namaz, oruç, zekat, ibadetler geliyor. Kur'an'da ahlaki farzlar da var mıdır? Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak, buna misal 10 emri verebiliriz. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla bir arada yaşamak üzere yaratılmıştır. Böyle olduğuna göre, hepimiz için başkalarıyla birlikte olmayınca olmanın vücuda getireceği yanlış davranış biçimlerinin yerli yerine tutulması gerekir. Ahlaklı insan sadece kendisinden başkalarına zarar gelmeyen insandır, değildir.

0: Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Ahlaklı insan sadece kendisinden başkalarına zarar gelmeyen insan değildir. O kişi hayatını başkalarına adamış bir kişidir. Kendilerinden başkalarına hayır akan, fayda akan, onlara mutluluk sağlayan insanlar ahlakın sahipleridir. Dikkat edin ki mutsuzluk sadece ahlak müessesesini iş dünyasına yerleştirememiş olan insanlar içindir. Mutsuzluk. Müslüman elinden ve dininden herkesin emin olduğu kimse. Görüntülü bir konumuza ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri açıkça farz kıldığı halde bugün din öğretisinde maalesef ki, yani ne 32 farzda ne 54 farzda zikir maalesef ki yer almıyor. Zikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an neden günümüzde zikir yok?
2: Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, bir cennet bir kul biri. Peygamber Efendimiz birini tarif ediyor. Adam da onun evine gidiyor. Bir günlük misafir oluyor. Adam sabah namazını öğlen ikindi akşam yatsıyı kılıyor. Adam yatıyor. Gece bakıyor, zikir falan da yapmıyor. Ya Resulallah diyor, yani bu adam hiç zikir falan da yapmadı. Yani nasıl cennetlik diyor. Yani illa zikire de gerek yok. Nedir zikir? Pekiştirme yani yaptığı ibadeti.
3: Sevmek anmaktır. İnsan neyi seviyorsa onu çok anıyordur. Biz Allah'ımızı çok sevelim ve onu da çok analım diye düşünüyorum.
1: Allah daima zikreden bir insan daima mutluluğu kazanır.
4: Kazanır. Allah'ı zikretmek farzdır.
2: Ya zikir şöyle bir tesbihat işte. Mesela namazdan sonra çekiyoruz işte Allah'ın izniyle. O artık o da bir zikir sayılır. Ya yemeğin üzerine tatlı gibi olabilir hani yaparsan. Ama yapmasan da bilemiyorum, bir eksiklik olur mu?
4: Derdi veren de Allah, dermanı veren de Allah.
1: Peki fizik bedenimize dermanı veren Allah nefsimize de derman verir mi zikirle birlikte?
4: Vallahi o nefis konusunda biraz şeyim.
1: Ama zikir nefsimizi terbiye etmez mi? Ne diyorsunuz?
4: Eder, eder. Ama insanoğlu açtır, aç. Dünyayı yese götü doymaz.
1: Kur'an-ı Kerim'de aslında zikrin en büyük ibadet olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Bu kadar büyük, kolay bir ibadet olmasına rağmen neden şu an günümüzde uyarlanmıyor?
2: Günümüzde birçok şey yok zaten. Birçok şeyi göremiyoruz yani.
0: Misafirimiz zikri yaparsam yemeğin üzerine bir tatlı gibi olabilir ama yapmasan da bir eksiklik olur mu bilemiyorum. Zikir yapmamak insanda bir eksiklik oluşturur mu? Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor Allah'ı zikretmiyorsa ona eksiklik var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde yatıyor Allah'ı zikretmiyorsa yine ona bir noksanlık var. Zikir dünyadaki en fonksiyonel ibadettir. Fonksiyonu kesindir. Eğer zikir yapmazsanız İslam olamazsınız. Zikir yapmazsanız nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Bir teslim gerçekleşmez. Gene nefsinizi tezkiye eden sonra nefs sahibi tasfiye edemezsiniz. Ne fizik ucunuzu ne de nefsinizden de iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Hepsinin arkasında kainatta İslam olabilmesi için tek anahtar söz konusu zikir. Zikir ve yine zikir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. İslam'da şuura ve istişare kavramlarının da unutulduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İslam'da şura ve istişare kavramlarının da unutulduğu söylenebilir mi? Evet. Allah Teala Enbiya 7'de "Ammâ arsalnâ min qablike illâ ricâlen nuhî ileyhim fes'elû alâ zikrihim in kuntum ta'lemûn." Öyleyse daima danışmak. Ama kime danışmak? Ehli zikre. Çünkü cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır diyor Peygamber Efendimiz. Ali İmran 159'da da bu söyleniyor. Ama Şura suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah yolunda olanların durumunu bir izah ediyorum. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَجِبُوا لِرَبِّهُمْ Onlar Rablerinin davetine icap edenler ve âkım-ı salâtı namaz kılarlar. وَاَمْرُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ Ve onların işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Demek ki Allah yolunda olanların İstişareyle çözüme gittiklerini görüyoruz. Hadis-i şerifte cemaat rahmettir, tebrik azaptır. Eğer olay buysa elbette ki istişareyi öne almak gerekiyor. Ve Allah Teala Ali İmran 159'da Peygamber Efendimiz'e onlarla istişare et buyuruyor. Müşavire et buyuruyor. Artık onları affet, onlar için mağfiret dile ve işler konusunda onlarla müşavire et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenlerin sever buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an oturunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz mutluluk ve İslam. İslam'la mutluluk arasındaki bağlantı. Sevgili kardeşlerim, İslam mutluluktur. İslam mutluluğu yaşamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra ise ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ulaştığı zaman tabiiyetinde ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Öyleyse cennet mutluluğu giderek artıyor. Peki fizik vücudunu teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Nefsini tezkiye ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. İrşad olduğu zaman, bir başka ifadeyle muhlis olduğu zaman altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bu cennet saadetindeki artış, görüyorsunuz ki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar aslında mutlu olduklarını iddia etseler de mutsuzdurlar. Mutluluğun ne olduğu konusunda bir tarif vermek lazım. Bir insan her zaman huzuru yaşıyor. İşte o mutlu insandır. Hangi olay vücuda gelirse o kişinin mutsuzluğunu oluşturamaz. Allah onu mutlaka önler. Dünya saadeti, yani mutluluk adı verilen olay, iç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı bölümde tahakkuk eder. Bir insanın gerçekten mutlu olabilmesi için mutluluğunun kesintisiz olması gerekir ayrıca. İç dünyanızdaki mutluluk, afetlerle hasletler arasındaki, fazıllar arasındaki, faziletler arasındaki savaşın tamamen faziletler tarafından kazanılmasına bağlıdır. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 fazillerle ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolarsa, yani afetlerin yerini nurlar alırsa, karanlıkların yerini nurlar alırsa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğun sahibi olur iç dünyasında. Başka insanlarla ilişkilerinde ne zaman bir insan kavgayı bitirirse, başkaları kendisine düşmanca davransa bile o düşmanca davranmazsa, hatta davranamazsa, dış alemde de kavgasını bitirmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Allah'ın özel nimetlerine muhatap bir kişi olur. Bu da onu Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi kılar. İşte sevgili kardeşlerim, konunun aslı budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam
eşittir mutluluk. Hangi boyutta İslam'ı yaşayabilirseniz o kadar mutlusunuz. İslam'ın son boyutunda, en üst noktasında iradenizin de Allah'a teslimi vardır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. İlk teslim 22. basamaktadır, ruhunuzun teslimi. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edersiniz. 26. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah-u Teala teslim alır. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Burası mutlulukların şahikasıdır. Böyle bir insan mutlaka adın cennetlerine girer. Böyle bir insan mutlaka dünyada da mutlu bir insandır. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunları anlatabilmek Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir mutluluğu biliyor musunuz? Sizlerden mutlu olanlar bize hep ulaşıyorlar. Ve de huzurlarını, mutluluklarını dile getiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki, mutluluk hepinizin elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yerde. Ama reçeteyi uygulamayan, mutluluk sağlığına kavuşamaz. Öyleyse İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz geri kalan safhaların hiçbirini yaşamanız mümkün değildir. Cehennemden kurtulmanız da mümkün değildir. Öyleyse biz sizlere İslam'ı sağlık verirken mutluluğunuzun en üst boyutta oluşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şeytanın dostudur. O kişi şeytanın kuludur. O kişi mümin değildir. Nasıl mümin değildir? Cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Zannetmeyin ki her Allah'a inanan Allah'ın cennetine girer. İnanç bir cennet kazandırıcısı değildir tek başına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a olan imanını Allah'a ispat etmiş olur. Bütün Resullerin görevi bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir ifadesini mutlak olarak kullanmaktır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennemdir diye insanları müjdelemesi Allah'a ulaşmayı dile.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin amelleri boşa gitmediği gibi Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar takva sahibi değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. İşte bu İslam'da mutluluğun başlangıç noktasıdır. Böyle bir olay kişiyi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırmasıyla devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye ard arda ihsanlarda bulunur. Onun aslında kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamının zatına karşı kör, onu irşat makamı olarak göremeyen, sağır, onun sözlerinin manasına varamayan, dilsiz, onun söylediğini tekrar edemeyen bir insanken, Allah Teala onun gözünü, kulağını ve kalbini irşat makamının sözlerine, onun davranışlarını açar. O zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Ve ondan sonra Allah Teala onun üzerine bir sürü işlev yapar, kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmeti girer. Sonra kişi huşu sahibi olur, mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat da ulaşmaya başlar. Ve mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu hiçbir zaman mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olur. Burada bırakmaz Allah Teala kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmak noktasında bırakmaz. O kişinin mutlaka mürşidini istemesini Allah temin eder. Ve kişi mürşidini isteyince Allah o kişiye mürşidini göstermekle kalmaz, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cennet ve tabiyete kadar aldığı 12 tane ihsana 7 tane de nimet ilave edilmesini sağlar. Ve kişi bu noktaya kadar dünya mutluluğu konusunda pek bir şeyin sahibi değildir ama cennetin ikinci katına sahip olmuştur mürşidine ulaştığı zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaşıp tabiiyetinde 7 tane nimet alır Allah Teala'dan. 12 tane ihsan alıp ihsanla yaptığı tabiiyetinin arkasından 7 tane de nimet alır. Bu aldığı nimetlerle o kişi artık kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olmuştur. Günahları sevaba çevrilmiştir. Onun kazancı artık 1'e 10 değildir. 1'e 100'den başlar. Ruhu gök katlarında yükselecektir. Yükseldikçe birinci katta 1'e 100 olan Allah-u Teala'nın verdiği nimet, ikinci katta 1'e 200'e, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ve kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişi mi ulaştırmıştır? Hayır, kişi ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bütün insanlara buraya kadarını garanti ediyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bir defa mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğu henüz mutlu bir hayat sayılmaz. Ama Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu tecelli o kişiyle şeytan arasına bir engel koyar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Allah'ın yolundan onu ayırması mümkün değildir. Şeytan tesirsizdir. İşte ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde bu kişinin nefsinin kalbinde önemli değişiklikler olmuştur. Ne olmuştur? Kişi zikir yapmaya başlamıştır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Bu yaptığı zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Allah Teala hem rahmetle fazla gönderir hem de rahmetle salavat gönderir. Bu gelen nurlardan fazıllar o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Bunun manası %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbindeki yer adım adım Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin etrafına yapıştıkları için oradan çıkmaları da mümkün değildir. Bu sebeple kalbe geri dönmek isteyen karanlıklar aslında zulmani kapı açılınca tekrar kalbe girmek için imkan sahibidir. Ama iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayan fazıların bulunduğu yere geldiği zaman orasını işgal edemeyeceğini görür. Çünkü orası artık fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Ve fazıların her ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesinde %7 fazıl birikimi temel faktördür. %7 fazıl birikimi olmadıkça ruh bir kat yukarı yükselemez Allah'ın yolunda. Ruhu Allah'a ulaşan bir insanın nefsinin kalbi bu sebeple 7 katta %49 nurla dolmuştur. 2'de başlangıçta kalbine giren bu %49 fazlın ötesinde %2'den rahmet nuru oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu ne ifade eder? O kişinin dünya saadetinin %51'e ulaşacağını ifade eder. O kişi bu noktadayken daha öteye geçebilmesi için zikrini arttırmak mecburiyetindedir. Arttırabilirse fizik vücudunun teslimine kadar olan devreyi de aşacaktır. Evvela zikri günün yarısını aşacaktır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aşkın nur birikimi gerçekleşecektir. O zaman kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bunun daha ötesinde nefsin teslimi gelecektir. Ama bu noktaya kadar olaya baktığımız zaman Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyayız.
Yani Allah Teala bu konuda bir garanti veriyor biz insanlara. Nedir o garanti? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bizler üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi olabiliriz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek. Bizim tarafımızdaki iş sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer biz bu dileğin sahibi isek, o zaman mutlaka Allah Teala bizlere bir nimette bulunacaktır. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Böylece 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi oluyoruz. Allah'tan 12 tane ihsan aldığımız zaman 14. basamaktayız. 14. basamakta 7 tane de nimet alırız. Ruhumuz hala bizdedir. Ve mürşidimize tabiiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Orada bizim zikrimize paralel olarak ruhumuz diğer ruhlarla beraber Allah'ın katına kadar, 7. kata kadar adım adım yükselecektir. 7 kademede nefsimizin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruhumuz diğer çıkanlarla beraber bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata ulaşarak 7. gök katına ulaşacak. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitre-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı vardır. Allah zattır. Yaratık değildir, yaratandır. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. O hep vardı. Ezeli ve ebedidir. Biz insanlar bir gün öleceğiz. Cennete girdik veya cehenneme girdik. Cennet ve cehennem de bilmiyoruz kaç milyon yıl sonra. Ama mutlaka cennetin ve cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve içindeki insanlarla beraber cennet ve cehennem de enerji haline tekrar dönüşecektir. İnsanlar da enerji haline dönüşeceklerdir. Nasıl başlangıçta Allah Teala sadece o varsa tekrar o kalacaktır. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Buradaki Zülcelal Celal sahibi, yani insanları cezalandıran vel İkram ve İkram sahibi, insanları mükafatlandıran o yalnız kalacaktır ifadesi. Zülcelal kelimesiyle Allah Teala cehenneme attı insanları. Vel ikram ifadesiyle cennette ulaştırdığı insanların cezalandırılmasını ve mükafatlandırılmasını kastediyor. Ve diyor ki bunlardan sonra sadece Allah'ın zatı kalacaktır. Her şey fani olacaktır, yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir bütünü görüyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar
Hepimiz garanti altındayız. Biz ulaştırmıyoruz. Hayır, Allah ulaştırıyor. Namazı sevmeyen bir insana Allah-u Teala namazı sevdiriyor. Oruçtan rahatsız olan bir insana Allah-u Teala rahatsızlıklarını alıp orucu sevdiriyor. Zikri sevmeyen bir insana zikri sevdiriyor. Bütün eksikliklerimiz, hatalarımız Allah-u Teala tarafından düzeltilip birinci teslimi, ruhumuzun Allah'a teslimini mutlaka gerçekleştirmeyi başaracağımız bir ortamı Allah Teala hepimizin etrafında, bütün insanların etrafında mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala tarafından garanti edilen bu husus o kişi tarafından en güzele dönük bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler oradadır. Allah'ın katındadır. Ve Allah-u Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiye dünya saadetinin de yarısını teslim etmiş oluyor. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok oluyor. Yok olduğuna göre her 24 saatlik zaman parçasının yarısından fazlasını bu kişi mutlu olarak yaşar. Yarısından daha azı onun mutsuzluğunu oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki İslam'la mutluluk arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Bu nokta yolun sadece yarısıdır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani onu Allah'ın evliyası her halükarda mutlaka yapar, ermiş evliya. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın mutlak olarak gerçekleştirdiği bir husustur. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Dileyin ki Allah sizi de katına alsın. O mutluluk kervanına siz de katılın. Bütün yollar açık, bütün kapılar açık. Hepinizi davet ediyoruz. Gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ha, bizden başka kimse söylemiyor mu? Tabii söylemiyor. Onlar bilmiyorlar. İşte herkesin inanamadığı zaten bu nokta. Şimdi bir adam düşünün sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst okuyamaz. Arapçayı bilmez. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla ve ruhuyla bilir. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu diyeceksiniz şimdi. Evet, ama gerçek aynen böyle. Hiç dinden habersiz büyüyen, hatta solcu olan, solculuk materyalizmin en üst noktası, komünist olma. Hadi az komünist diyelim, daha çok sosyalist, ama böyle birisiydik biz. Herkes bilir. Vakıflar Bankası müfettişiyken de, müdürüyken de en soldaki kişi bizdik. Ama sonra ne oldu? Sonra Allah Teala bizi yoluna kabul buyurdu. Üstelik bizim bir talebimiz de olmadı doğrusunu isterseniz sevgili kardeşlerim başlangıçta. O bizi seçmiş. Ama sonra Allah'ın bütün güzelliklerini
yaşayan biri olarak şu anda karşınıza çıkmayı Allah Teala nasip kıldı. Bizi mürşidimiz eğitmedi sevgili kardeşlerim. Herkes bilir. Bizi eğitenin mürşidimiz olmadığını, Allah olduğunu. Mürşidimizin birçok sohbetini dinleyip de hedefe ulaşmadık. Hiç ondan sohbet dinlemek imkanı bulamadık. Zaten birkaç defa gidebildik yanına. Ama sevgili kardeşlerim, Allah bizi seçti. Bize öğretti bu ilmi. Bizim Allah'tan öğrendiğimiz ilmi tahkik edenler, bu tahkiki Kur'an'dan yapmak mecburiyetindeler. O zaman neden Allah'ın bir ümmiyi seçtiğini, Arapçayı konuşamayan, eski yazıyı doğru dürüst okuyamayan bir insanı niçin seçtiğini o zaman anlayacaksınız. Çünkü eğer biz İlahiyat Fakültesinden mezun olsaydık, şimdi o bütün din adamları gibi İslam'ın 5 şartının insanı cennete ulaştıracağını zannederdik. Bütün o din adamları gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan kişinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini zannederdik. Ve o din adamları gibi ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin insanı cennete ulaştıran gerçek alimler olduğunu zannedenlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirisi bizde yok. O ilmi, onların okullarda öğrendiği ilmi hiç almadık. Bunun için Allah Teala bir binayı yıkıp da yerine bir yeni yapı inşa etmedi bizde. Mevcut olmayan bir bina. Hiçbir şey yok. Bir boş tarlayız biz. Allah Teala bizi seçtiği zaman. Din adına hiçbir şey bilmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, din adına hiçbir bilginin sahibi olmayan, bunu öğrenmeye lüzum da hissetmeyen bir zavallıydık. Ama o bizi seçti. Ve bugüne kadar bizi o inşa etti. Bugün din alanında insanların Kur'an'ı öğrenmelerini temin edecek olan en üst noktadaki kişi biziz. Hiçbir bilgimiz olmadan bu yola girdik ve bugün hazırladığımız süreçte Kur'an'ın 19 ciltten oluşan Kur'an'ın 17 cildinin hazırlıkları lafzı tamamlanmıştır. Ama baskı henüz 11. cildi, 10. cildi tamamlayabildik. 11. cildin basılması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek senenin sonuna kadar bu Kur'an mealleri 19 cildi tamamlayacak. 19 ciltte İmam İskender Ali Mir. 19 ciltlik bir Kur'an'ı, Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı bütün dünyanın hizmetine sunacak. Bu bir oyun değildir. Bu ilimdir. Biz ilmin sahibi değiliz. Sadece Allah'ın bir aynasıyız. O kadar sevgili kardeşlerim. İlmin sahibi Allah'tır ve bizi o ilimle teçhiz etti. Biz hiçbir zaman ilmin sahibi olmadık. Ondan öğrendiğimizi Kur'an'a aktartan da odur. Bizde akseder. Sevgili kardeşlerim,
İşte ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler yarıya kadar azaldığı için dünya mutluluğunun yarısını yaşarsınız. Ama üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hiçbir şey karşılığı bir talepte bulundunuz. Allah Teala da size bunu verdi. Bu kadarla yetineyim derseniz yapabilirsiniz. Ama zikrinizi en az o seviyede korumak mecburiyetindesiniz. Yoksa düşersiniz. Düşersiniz, hidayetten tekrar dalalete düşersiniz. Bu bir uyarıdır. Eğer zikrinizi en az aynı seviyede devam ettirirseniz, üçüncü kat cennet hep ömür boyunca sizin olur. Dünya mutluluğunuzda yarıya kadar bir mutluluk olarak hep sizi kucaklar. Peki yolunuza devam ederseniz ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, günün yarısını açtıktan sonra zikriniz, yani zahit olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. İşte o zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Allah'ın size ne kadar büyük yardımlar ettiğini o zaman da görürsünüz. Bilirsiniz ki onun yardımı olmasaydı siz asla bunu gerçekleştiremezdiniz. Fizik vücudunuzun teslimi sizin dünya saadetinizi %80'in ötesine çıkarır. Cennet saadetiniz de artık dördüncü kat cennettir. Sonra zikrinizin daimi zikre ulaştırılması söz konusudur. Ulul erbab olursunuz. Allah Teala ulul erbabın tarifini yapıyor. Li ulul erbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ala cünebihim. O ulul erbab ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'a zikrederler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir nefsinizin kalbinde her an zikir olduğu için, her an Allah'ın katına rahmetle, fazla rahmetle, salavat indiği için nurların azalmasını kesinlikle mümkün kılmaz. Kesinlikle önler. Nefsinizin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı inmektedir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki nurların azalması hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip yeniden yerleşmesi de bu sebebe dayalı olarak mümkün değildir. Ve Ulu'l-Elbab makamında size yerlerin melekûtu gösterilir. Sonra ne zaman göklerin birinci katını görürseniz bilin ki artık siz İhlas makamındasınız. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar gösterilir. İhlas makamı devam eder. Yedinci katın siddetin intihası da gösterildiği zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz İhlas makamının tamamlandığı noktada. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar mı Allah Teala sizi? Hayır, bu noktada değil. Ama bu nokta göklerin melekûtunun tamamlandığı yerdir. Göremediğiniz sadece Allah'ın zatı kalmıştır. Ama Sittet-i Müntaha varlıklar aleminin en üst noktasını gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilmeniz İhlas makamının en son noktasıdır. Buradan Salah makamına geçersiniz. Orada Allah-u Teala önce günahlarınızı örter. Böylece bütün günahlarınız örtülmüş olur. Sonra size Salah nuru verir. Sonra sizin günahlarınızı bir de sevaba çevirir. Sonra da
son teslimini gerçekleştirir, iradenize teslim olur. Bunlar selam makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ifade eder. İradenizi Allah'a teslim edince Allah-u Teala'nın yapacağı bir tek şey vardır. Size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. İşte böylece 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 26. basamakta nefsini, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim eden bir Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit olursunuz. Bu kademelerin hepsini bütün boyutlarıyla, en üst boyutlarında yaşamış birisi konuşuyor. Allah'ın yaşattığı birisi konuşuyor. Bize ait olan hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Biz hala bir ümmiyiz. Hala Kur'an-ı Kerim'in harfleri tam olarak yerine oturmuş değildir bizim için. Öyleyse şunu kesin olarak bilelim. Din mutluluktur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. İrşad makamının sahipleri, irşada memur ve mezun kılınanlar, onlar bu dünyadaki en büyük mutlulukların sahipleridir. Sadece nefsleri tezkiye ve tasfiye olmamıştır. Onun ötesinde 19 mertebede, yerlerin melekutunda 7 mertebe, göklerin melekutunda 7 mertebe, 14. Salah makamında da 5 mertebe, 21 mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuştur. Sahabenin hepsi bunların hepsini yaşadılar. Ve hepsi irşada memur ve mezun kılındılar. Ve tabi'in onlara tabi oldu. Daha sonra da tebe-i tabi'in tabi'ine tabi oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki burada mutluluğun en üst boyutu vardır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadıktan başka 19 mertebede kalbi müzeyyen olmuştur. İç dünyasında tam bir mutluluk hüküm sürer kişinin. Neden? Afetler mevcut değildir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi de %100, %2 rahmet, %98 de fazla olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Sadece Allah'ın emirleri yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır kişi. Bu ise sonsuz mutluluğun en sağlam anahtarıdır. Sonra bu kişi dış aleminde kavgayı bitirmiştir. İnsanlar ona düşman olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. O bütün insanlara sadece dosttur. Herkes için onların kurtuluşu konusunda dua eder. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkiler kalıyor geriye. O ilişkilerde de sadece bu dünyada değil, bütün kainatta yaşayanların arasında en üst noktada olan kişi odur, zamanın imamı olan kişidir. Allah ile olan ilişkilerinde en büyük mutluluğu yaşayan her devirde daima devrin imamlarıdır. Yani her devirdeki huzur namazının imamı,
mutlaka yaşayanlardan biri olmak mecburiyetinde, bu sebeple o kişi, bu seviyenin sahibi olan kişi huzur namazının imamlığı görevini derifte etmiştir. Bu bir zarurettir, mecburiyettir. Bulunduğu makamın gereği olduğu için. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? İşte aranızdan öleleri vardır ki nefslerindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmışlardır. Dünyada böyle insanlar var. Başardıkları için de iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasındaki kavga bittiği için, nefslerinin bütün afetleri yok olduğu cihetle Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikleri, yasak ettiklerini yapmadıkları için bir sonsuz mutluluğu yaşarlar. Allah ile olan ilişkilerinde, başka insanlarla ilişkilerinde mutludurlar. Hiç kimse hakkında negatif bir düşüncenin sahipleri değillerdir. İnsanlar yanlış yapabilirler ama sonuç onlarla Allah arasındadır. Allah ile olan ilişkilerinde ise mutlaka en üst boyutta olanlar, mutluluğu en üst boyutta yaşayanlar gene dört teslimi de gerçekleştirenlerdir. Nefs, fizik vücut, ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin dini bu üst boyutlarda yaşamanızı ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek, bu kadar büyük bir zevk, hayatta nasıl yaşanırmış bunu hepinizin yaşamasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek İslam'dan kopanlardan birisi olan irfandan bahsetmek istiyorum size. İrfan müessesesi. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için: "Ey sahabe, aranızda marufla emreden, yani irfanla, urfla emreden ve münkerden nehyeden bir topluluk oluşsun, bir topluluk bulunsun," diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Acaba bütün sahabe irfanla emreden, ve münkerden nehyeden bir hüviyete ulaşmış mı? Ulaşmış. İrfanla emretmek ancak Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mümkündür. Bu üst seviye bir görevdir. Herkese verilmez. Kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimiyle gerçekleştirebileceği bir olgudur. İrfanla emretmek ve münkerden nehyetmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bugün sizlerin karşısındayız. İrfanın ne olduğunu, marufun ne olduğunu, münkerin ne olduğunu anlatmak için. Münker, inkar kelimesinde mutebasında bulunduran, onunla aynı kökten gelen kelimedir. İnkar edilenleri kapsamına alır. Yani ne yazık ki pek çok şey bugün inkar edilmektedir. Asırlar boyunca negatif bir birikimin sonucu olarak. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir ve ne yazık ki bununla hiç kimsenin irfana sahip olması mümkün değildir.

İrfan nerede başlar? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Mürşidine ulaşıp tabi olur. Ruhu Allah'a ulaşır. İrfan sahibi olmuş mudur? Allah'a teslim olur. Ruhu 22. basamaktadır. Kişi irfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi ilim sahibi olmuştur. Hala ilmel yakin kademesindedir. Peki, daha öteye geçelim. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacak ve zahit olacak. Sonra da nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. İrfan sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi de kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmasına rağmen o kişiyi irfan sahibi yapamaz. Eğer Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açmışsa o kişi Allah'ın gösterdiklerini görür. Arif olur ama irfan sahibi olmamıştır. Peki kalp kulağını açmışsa gene irfan sahibi olmamıştır. O kişinin irfan sahibi olması öyle bir olgudur ki ona münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak, marufla emretmek yetkisini verir. İşte burası irşat makamını ifade eder. Emri bil maruf yapanlar ve münkerden nehyedenler sadece irşat makamının sahipleridir. Yolumuza devam edelim. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi kalp gözü açıldı. İrfan sahibi oldu ama münkerden nehyetmek ve emre bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değil. Öyleyse buradaki muhteva o kişi için henüz yeterli değil. Bu kişi günün yarısından daha fazla zikretti, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve neticede daimi zikre ulaştı. Daimi zikrin sahiplerine Allah-u Teala biliyorsunuz ulul elbab diyor. Ulul elbab, lüplerin sahipleri demek. Beş duyumuzla duyduklarımızın görme, işitme, dokunma gibi beş hassamızın ötesinde Allah'ın sözlerini kalbimizdeki kulakla işittiğimiz, kalbimizdeki gözle Allah'ın gösterdiklerini gördüğümüz bir yere ulaştırır Allah Teala bizi. Daimi zikre vasıl olduğumuz zaman. Ne olur? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu son derece önemli bir konudur. Bir kişinin irşat makamına tayin olabilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması temeldir. Bunun da sadece bir tek yolu vardır, daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde neden afet kalmaz? Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı nefsinin kalbine Allah'ın nurları giriyor. Nefsin kalbine afetlerin girmesi mümkün değil. Zülmani kapı kapalı, Rabbani kapı açık. Oradan giren nurlar bütünüyle nefsin kalbini doldurmuş durumda. Daima zikrettiği için kişi
ölene kadar kesintisiz bir şekilde bu nurlar kalbe girecektir. O kalp hiçbir zaman kararmayacaktır. İşte bu sebeple o kişinin nefsinde afetler yoktur. İkinci özellik, daimi zikre ulaşması, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncü ve dördüncü özellikler, o kişiyi Allah-u Teala mutlaka kalp gözünü açarak, mutlaka kalp kulağını da açarak, iki tane daha nimet verir. O kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği her şeyi görür. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kendisine söylediği her sözü mutlak olarak işitir. Böylece bu kişi 4 tane vasıf şartı kazanmıştır. 4 vasfı vardır. Ama 3 tane de sonuç şartına sahip olur. Bu vasıfların gerektirdiği bir sonuç Allah'la tezekkür etme yetkisidir. Her an Allah'la konuşmak imkanının sahibi olur. Allah'ın söylediklerini işitebilmeli ki önce işitme hassasını veriyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ile karşılıklı konuşabilsin. Kişi o hassa sebebiyle böyle bir sonuca ulaşıyor. Bu sonuç şartı. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi. Eyle tezekkür oluyor kişi. Önemli mi? Önemli. Bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri kendilerine sorulan sualleri Allah'a götürürler. Allah-u Teala'dan cevap alırlar. O cevabı herkese, sualin sahibine iletirler. Olay bu standartlar içindedir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın herkes için vücuda getirdiği olay nedir? Bu noktada o kişinin Allah ile tezekkür edebilmesi. İkincisi, bu kişi ehli hayırdır. Ne demek? Daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye devamlı zikrettikçe derecat kazandıran bir müessesedir. Daimi zikre ulaşan kişi ise daimi zikrin sahibi olarak kesintisiz bir derecat kazanma imkanının sahibidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle bu kişide daimi zikrin sahibi olması hasebiyle daimi olarak Allah-u Teala'dan dereceler kazanacağı için derecat kazanan birisi olmuştur. Daimi derecat kazandığı için ona Allah-u Teala ehli hayır diyor. Bu kişi hayır ehli olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin kazandığı bir vasıf şartı daha var. Ehli hüküm olmak veya hikmet ehli olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı kategoriye giriyor. Ehli hüküm olan kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin her birinin Kur'an'ın 7 safhasından hangisine ait olduğunu bir bakışta bilmesidir. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, farklı bir yorum getiriyor Allah-u Teala konuya. Ve kişinin bu ehli hüküm olmasının yanı başında ehli hikmet olması da söz konusu. İşte bu ayetlerin bilinmesi o kişinin hikmet ehli olmasını
ifade eder. Ama bu kişi Allah-u Teala ile her an konuştuğu için, eğer kendisine bir hakemlik görevi verilirse veya bir hakim olma imkanı söz konusuysa, o zaman kararlarını verirken mutlaka Allah'tan soracağı için bu kişi farklı bir dizaynın sahibi olur. Bütün söyledikleri doğru olur. Bu sebeple o kişi ehli hüküm olur. İster ehli hüküm diyelim, bir madalyonun bir tarafı, ister ehli hikmet diyelim, ikinci tarafı, her ikisi de daimi zikre ulaşan kişinin vasıflarındandır. İşte burada sevgili kardeşlerim, burada farklı bir dizayn var artık. Bu kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Burası ulul elbab makamıdır, lüplerin makamıdır, lüplerin sahiplerinin makamıdır. Peki burada kişi münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisinin sahibi midir? Hayır, değildir. Böyle olmasına rağmen, Allah'tan ilmi almasına rağmen, başkalarına bu ilmi Allah'tan aldığını ulaştırmasına rağmen, o kişi ehli hüküm olmasına rağmen, ehli hayır olmasına rağmen, ehli tezekkür olmasına rağmen, münkerden nehyetmek ve emri bil maruf yapmak yetkisinin sahibi değildir. Bunun sahibi olabilmesi için Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesi gerekir. Peki bu kişi ne zaman irşat makamına tayin edilecek? Ulul Elbab olduktan sonra yerlerin melekûtu bu kişiye Ulul Elbab makamında 7 kat yerin melekûtu gösterilir. Yani 7 kat cehennem yer katları. Sonra zemin katta devrin imamının dergahı gösterilir. Orası 8. kat değildir. Orası zemin kattır. Bu noktadan sonra o kişiye Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlar. Kime Allah-u Teala göklerin melekûtunu göstermeye başlamışsa, o kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve ihlas makamının sahibi olması ona 7 tane gök katını Allah-u Teala'nın birer birer göstermesini ifade eder. Birinci katta açıktaki secde olayını, ikinci katta su varılma havuzlarını, üçüncü katta Beytül Makdes'in aslını, dördüncü katta Beytül Haram'ın aslını, beşinci katta bir katı atladık. Üçüncü katta iki katlı köşk görünümünde olan mescidi, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslını, beşinci katta Beytül Haram'ın aslını, altıncı katta Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanma işlemini gösterir Allah-u Teala bu kişiye. Yedinci katı da gösterir. Yedinci kattaki 7 tane alem. Kader Hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir Hücreleri. Bu zikir hücrelerinden sonra Allah'ın göstereceği
husus indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası sitetin müntahadır. Allah Teala kime o sitetin müntahayı gösterirse o kişi bir son noktaya ulaşmıştır. Siddetin münteha. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamış olan ruhlar siddetin müntehaya ulaşırlar. Oradan Allah'ın zatına doğrudan yolculuk yaparlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte Allah Teala İhlas makamına ulaşan kişiye siddetin müntehayı gösterdiği zaman o kişi ihlas makamını bitirmiştir. Artık o kişi için salah makamı söz konusudur. 28. ve son basamak söz konusudur. O kişi salihlerden olmuştur. Salihlerden olmak söz konusudur.

Allah'ın huzurunda tövbe edecektir. Bu tövbenin sahibi olan kişi salah makamına geçer. Salah makamı makamların sonuncusudur. Salah makamının ötesinde bir makam yoktur. Salah makamının birinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine parlayan bir nur verir. Salah nuru. Daire şeklindedir. O kişinin başının üzerinde oluşur. Üçüncüsü, Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncüsü, o kişinin iradesini teslim alır. Beşincisi, o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nehyi anül münker ve emri bil maruf yapacak olan kişi budur. Allah Teala tarafından daimi zikre ulaştıktan sonra kalbi tam 19 mertebe müzeyyen olmuş olan birisi. Sadece o nehyi anil münker ve emri bil maruf yapabilir. İşte 14 asır evvel bütün sahabenin bu hedefe ulaştığı ve Allah'ın hak mürşitleri olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle anlatılmaktadır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Adın cennetidir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe münkerden, nehyeden ve irfanla, urfla emreden bir küvvetin sahibi olmuşlar. Nitekim sahabeye tabi olan tabi'in de tabiyetlerine itibaren bütün kademeleri geçerek onlar da irşat makamına tabi tayin edilmişler. Çünkü bir de tebe-i tabi'in var. Yani tabi'ine tabi olanlar. Tabi'in de tebe-i tabi'in tabi olduğuna göre tabi'in de marufla emreden, münkerden, nehyeden bir hüviyet taşıyor. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe emri bil maruf yapabilen, münkerden, nehyeden bir hüviyetteydi. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar.

Münker, Allah'ın söylediklerinin inkarını ifade eder. Fuhuşsa, nefsimizin afetlerine hangi ölçüde tabi olduğumuzu gösteren bir işarettir. Öyleyse, münkerden nehyetmek, fuhşu da mutlak olarak içine alan bir müessesedir. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasını da önleyen bir hüviyet gösterir. Nehi anil münker, münkerden nehyeder. Allah'ın söylediklerini inkar etmek o noktaya ulaşmış bir kişi için hiçbir şekilde mümkün olamaz. Ve irşat makamını Allah-u Teala'dan alan kişi bütün insanları münkerden nehyedecektir. Yani Allah'ın doğrularını söylemekten kaçınan, yanlışları kendisine farkına bile varmadan belki hedef edinen kişileri Allah'ın doğrularına davet edecektir. Bugün bu görevin sahibi biziz. Unutulmuş Kur'an hakikatlerini bütün dünyaya anlatmakla vazifeli kılındık. Ve Allah-u Teala bize bunların hepsini hamdolsun ki öğretti. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Neden edemez? Çünkü 30 senedir söylediklerimiz, tarihleri itibariyle, söylediğimiz tarihler itibariyle bilgisayarın hafızasına girmiştir. Bir insan biz onu söylemedik diye inkar ederse, biz o tarihteki kasetimizde bunu hamdolsun ki ispat edebilecek bir hüviyetteyiz. Hiç kimse bu sebeple bizim karşımıza çıkıp da sen bunu söylememiştin diyemez. Biliyorsunuz, kanuni bir zorunluluktur. Bütün televizyonlar her günkü yayınlarını mutlaka vesikalandırmak mecburiyetindeler. O günün kasetlerine mutlaka o günkü her şeyi koymak mecburiyetindeler. Bu kanuni bir yükümlülük Türkiye'de. Ve biz de televizyonumuzu açtığımızdan bu tarafa bunu mutlak olarak gerçekleştirdik. Ondan evvelki tarihlerde yazdıklarımız da söylediklerimiz de oradadır. Ve bu sebeple insanların bize hayır sen bunu söylememiştin demesi mümkün değildir. Tarih sırasına göre klasifiye edilmiştir. Hepsi açık açık ispat vasıtasıdır. Öyleyse bütün sahabe nehi anil münker yapan ve marufla emreden insanlardı. Marufla emretmek, urfla emretmek, bizim şimdi Türkçemizde kullandığımız irfanla emretmektir. İrfan, ilmin ötesidir. Biliyorsunuz ki, Kur'an-ı Kerim öğretisi, ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini içerir. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ilmel yakin devam eder. 23, 24, 25. basamaklarda ilmel yakin bitmiştir, yoktur ama
aynen yakin oluşmamıştır. 26. basamakta Ulul Elbab makamında bu husus oluşur. Kişi orada aynel yakinin sahibi olur. Ulul Elbab makamı kişiyi aynel yakinin sahibi kılar. Ama hakkul yakinin sahibi kılmaz. Daimi zikirde söylediğimiz hususların sahibi olmak, hakkul yakin sahibi olmak değildir. Öyleyse kimdir marufla emreden, münkerden nehyeden? O kişi, salah makamındaki 5. kademenin sahibi olan irşat makamına tayin edilen hakkül yakinin sahibidir. Bütün sahabe hakkül yakinin sahibi olmuşlar. O hedefin gerçek sahipleri. Sözlerimizin başında Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın sahabeye verdiği bir emri serdetmiştik. Diyordu ki Allah-u Teala içinizden münkerden nehyedecek ve irfanla emredecek. Nehy-i anil münker ve emri bil maruf yapabilecek olan bir topluluk bulunsun. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki sizlerin içinden münkerden nehyeden ve irfanla emreden, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz diyor. Bütün sahabe sevgili kardeşlerim. Sahabenin kim olduğunu bir defa daha tekrar ederim. O sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir sözünü söyleyenler. Büyük bir hataya düşüyorlar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece görmemişlerdir. Ona tabi oldukları için adları tabiindir. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Sahabeye tabi olanlar, tabiin adını alır. Ama sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, ona tabi olanlardır. Bu tabiyetin olmasıyla kalmamıştır. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlardır. Bu ayette söylediğimiz gibi Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde aranızda böyle bir topluluk bulunsun diyen Allah-u Teala 110. ayet-i kerimesinde diyor ki siz diyor sahabe için münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. İrşat makamının hepsi sahibi olmuşlar. Burada bunu söyleyen Allah-u Teala, demin söylediğimiz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de onların tabiine mürşitlik yaptığını, tabiinin sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hepsi hakkul yakinin sahibi olmuşlar. İşte münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk, mürşitler topluluğudur. Bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizler de mürşitler olacaksınız.
Eğer sahabe gibi bir gayretin sahibi olursanız, sizin için de bir engel görünmüyor. Sizler de münkerden nehyeden ve urfla, marufla, irfanla emreden bir toplum vücuda getireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizin Allah-u Teala'nın yolunda bu büyük hedeflere ulaşmanız Allah'ın temel emridir. İşte Allah-u Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe için ne söyletiyordu? Habibim, onlara de ki, işte bu yol bizim yolumuzdur. Allah'a basiretle, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur diyor. Benim ve bana tabi olanların diyor. Allah Teala sahabeden bahsettiği her ayet-i kerimede onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar olduğunu defaatle vurgulamasına rağmen insan ruhunun Allah'a ulaşmasını yok sayanlar, bunu inkar edenler, din adamlarının arasına karıştıkları noktadan itibaren sahabeyi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i hayattayken görenler olarak tarif ediyorlar. Tabiini sahabeyi görenler olarak, tebe-i tabiini de tabiini görenler olarak değerlendiriyorlar. Yani tabi olanlar kelimesini özellikle kullanmaktan kim kaçınıyorsa bilin ki o Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim açıkça tabi olanlardan bahsediyor. İşte Tövbe suresinin, bak affedersiniz, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olan yani sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmuyor. Ama zaman da devamlı geçiyor. Bir de bakıyoruz ki sözlerimizin sonuna gelmişiz bile. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki: fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı mustakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı alt üst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah Sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile İrfanla iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd, Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah Âlidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır, onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likae Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yatak

salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur. Günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi Peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun Nebi'nin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarımıza iyilik yapmanız hariç.

İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir ve kafirlere elin bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi, sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar, münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü
yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ey Allah!

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilel mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın huzurunda bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Öyleyse konumuz himmet. Biliyorsunuz ki Allah yolunda bir hizmet söz konusudur. Bu hizmet iştiyake bağlıdır. İştiyak, liyakat ve mükafat. İştiyakin üçlüsüdür. Gayret, himmet ve nusret. Gayretin üçlüsüdür. İki tane sacaya konuşuyor. Bir tanesi kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusundaki talebi, iştiyak. Hangi ölçüde Allah yolunda çalışmak istiyor kişi? Hangi ölçüde Allah'ın indinde bir yerlere ulaşmak istiyor? Hangi ölçüde hizmet için can atıyor? Sıradan bir insan mı? Yoksa herkesin zaten götürmekte olduğu bir şeyi parmağının ucunu değdirerek mi taşıyor? Bir başka ifadeyle acaba Allah'ın hizmeti o kişiye bir angarya olarak mı görünüyor? Yoksa o hizmeti yaparken gerçekten zevk mi alıyor? İşte iki ayrı cins insan var. Bir tanesi Allah yolunda hizmeti kendisine angarya sayar. Ve hizmet etmek gelmez içinden. Gelmeyebilir. Her türlü insan yaşıyor. Hem içinden hizmet gelmez hem de hizmet ister. Eğer hizmet verilirse netice hemen çıkar ortaya. Hizmet yapılamamıştır zamanında. Ve tabii çok sayıda mazeret söylenir. Ve bu mazeretlerin de hepsi başkalarına aittir. O kişi, yani hizmeti angarya sayan kişi hiçbir kabahatin sahibi değildir. Ama verdiğiniz iş oluşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, elbette olacak bunlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Her toplumun içinde, her kademede insan vardır. Allah'a en yakın olanlar, yavaş yavaş daha az yakın olanlar, daha az yakın olanlar, daha az yakın olanlar diye gider. Öyleyse iştiyakinizin daha üst liyakat kademelerine sizi tırmandıracak olan bir motor olduğunu hiç unutmayın.
İhtiyacınız varsa Allah'ın yolunda mutlaka yücelirsiniz. O Allah'tır. Hizmeti mükafatsız bırakmaz.

Şimdi nasıl bir insan iştiyakin sahibi ise bu kişisel, o kişiye ait olan sübjektif bir faktörse, enfüsi bir faktörse, gayret de öyledir. Hepiniz enfüsi olarak, yani şahsi olarak, kişisel olarak gayretin sahibisiniz. Gayret iştiyaki besleyen temel faktördür. İştiyakin harekete geçirdiği bir unsur gayret. Allah yolunda Allah'a mahcup olmamak için kişinin olağanüstü bir gayretin sahibi olduğunu sık sık gözlemişizdir. Gerçekten birçok kardeşimiz Allah yolunda büyük fedakarlıklar yapmışlardır. İşte Allah yolunda yapılacak bir işin ancak gayretle hedefe ulaşması söz konusudur. Kişi, iştiyakin sahibi olan kişi, gayretin de sahibidir. İştiyak yoksa gayret zaten yoktur. O kişi madem ki hizmeti angarya olarak mütalaa etmektedir, o kişi için bir sonuca ulaşmak gayret olmadığı için söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Hikmet sizin için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar, yani himmet, kişinin liyakatine göre Allah'ın indinde değerlendirilir. Bilelim ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir. Bu ölçü liyakattir. Öyleyse iştiyakin sahibi olan kişi gayretin sahibi olacaktır. Ne ölçüde gayretin sahibi ise irşat makamının yaptığı dua, Allah'tan istediği yardım, irşat makamı en çok yardım istemesine rağmen Allah-u Teala'dan, Allah'ın o kişiyi ulaştırdığı liyakat seviyesi, kişinin gayretine bağımlıdır. Öyleyse kişinin gayreti himmeti davet eder. Himmet, Allah'tan istenen yardımın Allah'a ulaşması ve Allah-u Teala tarafından kabul görmesi halidir.
irşat makamının Allah'a yakarışıdır, yalvarışıdır. İrşat makamı Allah'ın kölesidir. Köle sahibine her zaman müracaat edebilir. Allah onun irşat makamının sahibidir. Azatsız bir köle. Ve gayretin muhtevasına göre, seviyesine göre himmetin kabulü söz konusudur. Herkese ona en çoğunu ver diye dua eden irşat makamının bu duasının cevabı kişinin üzerine geleceği için onun sahip olduğu vasıflarla paralel olarak gelişir. Ve kişinin aldığı himmete paralel olarak gayretini ne ölçüde arttırması söz konusuysa kişinin liyakati o seviyeye yükselir. İşte liyakatin o seviyeye yükselmesinde Allah'ın himmete verdiği cevap söz konusudur. Yani Allah'ın nusreti. Allah'ın yardımı gelir. Kişi yapabildiğinden daha ötesini yapabileceğini görür. Hisseder ve tatbikata başlar ve gerçekten de bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın o kişinin liyakatini arttıran yardımı nüsrettir. Nüsretin gelişiyle liyakat artar. Liyakat ne kadar artarsa, bu liyakat mükafatı liyakattır. Mükafat da o ölçüde yükselecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hizmetin dizayn biçimi içerisindeki spiral giderek yükseliyor. Bu yükselme her şeyden evvel kişinin iştiyakine bağlıdır. Dikkat edin, iştiyak vardır veya yoktur. Eğer herhangi bir insan, aranızdan herhangi biri, herkesin yapabileceği seviyede bir hizmeti gerçekleştiriyorsa, bu iştiyak sahibi olmak değildir. İştiyak sahibi olmamaktır. İştiyak sahibi olan kişi, ordinary bir insanın, alelade bir insanın hizmetinin çok ötesinde hizmet verdiği takdirde o unvana layık olur. İştiyak sahibi olmak. Unvan iştiyaktır. İştiyakın sahibi olmaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördünüz ki iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsü, gayret, himmet ve nüsret üçlüsüyle paralel çalışıyor. Neden? Çünkü hizmet
kendinize hizmet değildir. İştiyakın, liyakatin, mükafatın olduğu, mükafatın Allah tarafından verileceği bir dizi gayret. Mutlaka karşılıklı bir iletişimi ifade eder. Kişinin iştiyaki varsa gayreti vardır. Gayreti varsa o kişinin iştiyakinin artmasını sağlayacak olan, liyakati oluşturacak olan himmet gelir. Himmet, irşat makamının Allah'a yakarışıdır. Allah yolunda hizmet edenler için Allah'a yalvarmasıdır. Allah'tan yardım istemesidir. İştiyak, gayrete, gayret, himmete, himmet, liyakate, liyakat, üsrete, üsret, mükafata açılan birer kapıdır. Öyleyse dizaynı birbirinin ardından bağlantı yerleriyle yakalamalısınız. Hakikati görmelisiniz böyle bir dizaynın içinde. O zaman her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ben size ister gayret, nusret ve himmeti, affedersiniz, gayret, himmet ve nusreti anlatayım. İster liyakat, iştiyak, mükafatı anlatayım. Birinde ikincisini de bundan sonra devreye koymak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın öğretisi bu iki grup faktörü birleştirmemizi emrediyor. Böylece bir altıgen oluşuyor. Biliyorsunuz, hiç yer kaybına meydan bırakmayan yerleştirme, en güzel yerleştirme sistemi altıgendir. Bütünü hiç boş yer bırakmadan kaplayabilirsiniz. Ve dilediğiniz istikamette yönleriniz oluşur. Bir karede ya soldan sağa ya da önden geriye doğru iki tane yol vardır. Ama altıgende üç tane yol vardır. Yani bütün alanlara altıgenden ulaşmanız mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel dizayn içerisinde Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Kişinin iştiyaki hangi seviyedeyse gayreti onunla eşdeğer olarak yürür. Gayret, iştiyakin
semeresidir, göstergesidir. Kişi hangi ölçüde iştiyak sahibi ise sadece o kadar gayretin sahibidir.

İrşad makamının himmeti bu gayretin üzerine bina edilir. Kişinin gayretine paralel olarak liyakati artacaktır. Kişinin gayreti irşat makamının himmetiyle artar. Artan gayret Allah'ın nusretini celbeder. Allah'ın yardımı ulaştığı zaman kişinin liyakati artar. Artan liyakatin mükafatı ona paralel olarak artacaktır. İşte üç tane faktör, diğer üç tane faktörü birbiriyle bir illiyet rabıtası halinde kovalıyor.

gayret, himmet, nusret hepsi kişinin yaptığı faaliyet platformunda onun iştiyakini ve neticede liyakatini artıran bir fonksiyon eda etmektedir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Arabayı çeken atlardan mısınız? Yoksa arabanın içindekilerden misiniz? Eğer hep mutsuzsanız, her şeyden sıkıntı duyuyorsanız, hizmet size ağır geliyorsa, hepsi mümkündür. Öyle olduğu zaman siz arabayı çeken atlardan biri değilsiniz. Siz arabanın içindeki yolculardansınız. Kişinin Allah yolunda Allah'tan yardım görmesi, onun kemalat derecelerinde yükselmesiyle paralel bir seyir gösterir. Zikrin artışı nasıl nefsinizin kalbini temizliyorsa ve sizi velayet yolunda daha üst kademelere götürüyorsa, Allah yolunda hizmet de nefsinizin kalbinde o değişikliği yapmaz ama iştiyak açısından sizi Allah'a yaklaştırır. Ayrı ayrı açılardan aynı noktaya ulaşılır. Eğer bir gün hizmet için yaşamaya başlarsanız, o zaman başkalarına hizmetle Allah'a hizmetin aynı paralelde olduğunu göreceksiniz. Başka insanlara hizmetinizi de Allah Teala kendisine yapılmış hizmet kabul eder. Allah'a yapılmış hizmeti de Allah'a yapılmış kabul eder. Hizmet varsa Allah'ın onu kabul etmemesi söz konusu değildir. Burada Allah'ın değer ölçüleri kişinin iştiyakine ve Allah'ın oluşturduğu liyakate göredir. Liyakati veren Allah'tır. Liyakati oluşturan Allah'tır. Liyakate eşdeğer seviyede mükafatı veren de Allah'tır. Liyakat layık olmak demektir. Hangi liyakat seviyesindeyseniz o seviyeye uygun mükafatı hak edersiniz. Liyakat seviyeniz yükseldikçe mükafatınız da yükselir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada gördüğümüz husus odur ki Allah ile olan ilişkilerde temel yapı hizmeti verenin yapısıdır. Her şey onun üzerine bina edilir. Her geçen gün kişinin iştiyakinin, arkasından gayretinin, arkasından liyakatinin arttığını gözlersiniz. Ve bunun paralelinde o liyakate eşdeğer seviyede mükafatın mutlak olarak Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bazı insanlara Allah yolunda hizmet duyulmaz bir zevktir. Hizmetten vazgeçmezler, her şeyden vazgeçebilirler. Bazı insanlar içinse hizmetin dışındaki her şey hizmetten önde gelir. Bu ikisi sadece bir yapı farkını ifade eder.
kişinin Allah'a ne kadar dönük bir kalbe sahip olduğunu ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda Allah vardır. Ve sizin Allah yolundaki hizmetiniz vardır. Hizmetinizi daha üst seviyeye çıkaran gayretiniz Allah'ın yardımıyla yükselir. Öyleyse gayretinizin artışında birinci faktör himmettir, ikinci faktör nusrettir. Bir taraftan irşat makamı sizi güçlendirir sözleriyle, davranışlarıyla, dualarıyla. Öbür taraftan bu duaya icabetle asıl büyük yardım Allah'tan gelir. Ama neticede gayret mutlak olarak artacaktır ve gayretin ortaya koyduğu semere, gayretin vücuda getirdiği hizmetin oluşması söz konusu olacaktır. Bu semerenin elde edilmesi gayrete bağlıdır. Gayretin artışı ise hem mürşidin himmetine hem de özellikle Allah'ın nusretine dayalıdır. Allah'tan gelecek olan yardım. Yardımın gerçek sahibi Allah'tır. Allah yolunda hizmet edene Allah mutlak olarak yardım eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her toplulukta bir takım insanlar üst seviye gayret için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır. Onlar o seviyenin vasıflarına sahip kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Her hizmet grubu birçok kişiden oluşacaktır muhakkak. Her birinin ayrı bir görevi olmalıdır. Allah yolunda hizmet muhteşem bir dizayn içerir. Sevgili kardeşlerim, işte marifet oradadır ki hizmet size zevk versin. Öyle kardeşlerimiz var ki hizmet onlar için doyulmaz bir zevk. Hiç yorulmazlar. Hangi türden problem olursa olsun onunla muhakkak savaş verirler, mutlaka galip gelirler. Kalın çizgilerle hayatları hep bu konuda galibiyetlerle geçer. Elbette dış çevreyle olan ilişkilerde nef sahibi olan insanların vücuda getirdiği barikatlarla karşılaşır kardeşlerimiz. Ama hizmet hiç aksamaz. Tanırsınız. Hepinizin bulunduğu çevrede böyle hamdolsun ki kişiler hep var olmaktadır, vardır, var olacaktır. Hizmeti kendilerine zevk edinmiş insanlar, Allah yolunda hizmetle sadece mutluluk duyan insanlar, Allah için yaşayan insanlar, kendilerini hizmete adamış olan insanlar. İşte Allah'ın onlar sevgilileridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Herkes Allah'a kendisi yalvarır. Ya Rabbi bana, beni şu hedefe ulaştır. Ben daha güzel hizmet vereyim diye. Bunu hepiniz yapmalısınız. Allah ile direkt temasa girip Allah'tan yardım her zaman istemelisiniz. İrşad makamının kıymeti buna ilave ve daha büyük bir getiri sağlayan yardımdır. Allah sevgilisinin sevdiği insan Allah-u Teala tarafından başkalarına nazaran daha çok sevinir. Elbette irşat makamı da Allah'dan talep ederken Allah irşat makamının o kişiye karşı kalben neyi hissettiğini kalbinin Allah-u Teala'ya anlatması söz konusudur. Her duada kalp Allah'la karşı karşıyadır. İrşat makamının kalbi. Allah o kalbe doğruları yerleştirir. Kalbin sahibi, irşat makamının kalbinin sahibi, irşat makamı değildir, Allah'tır. Allah o kalbi kendisi tezyin etmiştir. İrşada ulaştıktan sonraki bütün kademelerde tezyin daha üst, daha üst, daha üst boyutlara ulaşır. Devrin imamlığı en üst makamdır. Orada kalbin tezyin müessesesi en üstün seviyeye ulaşır. Öyleyse himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Her şeyden evvel güven duygusunu gerektirir. İrşad makamına güven duymayan bir kişi Allah-u Teala'nın yardımına muhatap olamaz. Çünkü duayı yapan irşat makamıdır. Nusreti alacak irşat makamı değildir, karşı taraftır. Duayı isteyen kişidir. Ya da duaya layık olan kişidir. Allah-u Teala'dan istenen, dua ile istenen netice, kişinin sadece Allah'a olan inancına, bağlılığına değil, irşat makamına olan inancına ve bağlılığına da dayalıdır. Kişisel talepte Allah'a ulaşır, şahsi olarak, enfüsi olarak, İrşad makamının o kişi hakkındaki talebi de, duası da Allah'a ulaşır. Ve Allah katında birleştirilirler. Kişi Allah'a olan inancı, Allah'a olan sadakati, Allah'a karşı olan tüm hisleriyle ve hizmet konusundaki iştiyakiyle Allah'ın katında bir ölçünün sahibidir. Allah'a o kişi daima her an bir şeyler ifade eder. İşte bu ifadenin bir tarafı Allah'a dönüktür, ikinci tarafı İrşat makamına dönüktür ve Allah-u Teala o kişinin duasını kabul buyururken iki faktörü birden dikkate alır. Allah'ın katında çakışır ikisi.
irşat makamına karşı duyulan sadakat, sevgi, emniyet hissi ve irşat makamının o kişi katındaki değeri. İşte iştiyakin gayretle noktalandığı yerde, gayretle değer kazandığı yerde, Allah'ın o gayrete ilave ettiği katma değer kişinin birçok vasfını birden muhtevasına alır. Bunlardan bir kesim de irşat makamıyla kalbi ilişkiler müessesesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani öyle bir ortamda insanlar yaşar ki Allah her an onların her şeyiyle ilişkilidir. Her şeylerini bilir. Ve sonsuz açıdan kişinin bütün taleplerini değerlendirir. Biz insanlar bir değerlendirme yaparken iki cepheden, üç cepheden, beş cepheden, altı cepheden, on cepheden en çoğunu düşünüyorum. Değerlendiririz olayı ve ona göre bir hükme varırız. Bizim o on cephemize karşı Allah sonsuz cepheden değerlendirir. O zamanın dışındadır. Bütün bu değerlendirmelerini zamanı hiç kullanmadan aynı anda tahakkuk ettirmiştir. Ölçüleri hiç şaşmaz.

bir hüküm ifade etmez. Zamanı sıfırlayabildiği için sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabildiği için Allah mekandan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dizaynı ona göre şekillendirin. Bütün insanlar için söz konusu olan budur. Allah ile olan ilişkilerimizde, dualarımızda, gayretimizde, iştiyakimizde hep bir bütünün parçası olduğunuzu unutmayın. Bütün olan Allah'tır. Siz sadece bir parçasınız. Yaratan Allah'tır. Siz sadece bir yaratıksınız. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Mahluk. Allah ise Halik'tir, yaratandır. Öyleyse Allah'ın birer yaratığı olarak kendinize dikkatle bakın. Nasıl büyük bir deha ile yaratılmışsınız. Bu ilim ve ekonomi sohbetlerinde genetiğe girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ince işlerini görüyorsunuz. En ince detaylarına kadar nano dünyada mikroskopların, milimetrenin milyonda birinden daha küçüğünü gösterdiği bir ortamda Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Biz onları görmeden de Allah'a hayrandık. Ama siz onları gördüğünüz zaman Allah'a hayran olacaksınız. Onun nasıl kainatı en küçük zerrelerde işlediğini dikkat edin. Küçücük bir mikrobu düşünün. O da bir yaratıktır. Yaşıyor, canlı. Allah ona da can vermiş. Sevgili kardeşlerim, karıncalara ve arılara ibretle bakın, dikkatle bakın. Onlar hiç çalışmadan duramazlar. Çalışabilecekleri ortam açıldığı andan itibaren arılarda hiç kimse vazifesini ihmal etmeden herkes hayranlık duyabileceğiniz bir standart içinde çalışır. Arılar birbirleriyle haberleşirler. Karıncalar birbirleriyle haberleşirler. Bir süre sonra bakarsınız ki malzemenin yakalandığı yerden karıncaların yuvasına kadar binlerce karınca bir yol teşkil eder. Ve bir kısmı gelirken ikinci kısım sırtındaki yükleriyle beraber geriye dönmektedir. Hiç boş yok. Herkes harıl harıl çalışıyor. Onlar bu çalışmalarından zevk almaktalar. Ya siz? Çoğunuz öylesiniz biliyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, çalışmak bir nevi meyve

vermektir. Çalışmanın bir semeresi vardır daima. Bir eserin vücuda gelmesi, bir eserin vücuda getirilmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın önündeki güzellikleri bir düşünün. Siz ne kadar gayret ederseniz Allah-u Teala'dan o kadar çok yardım alırsınız. Yardımınız Allah için kıymetlidir. Bu yardıma dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz irşat makamı ve Allah bir bütünü teşkil edersiniz. Onun için gayretiniz, himmet ve nusret bir üçgen oluşturacaktır. İştiyak, liyakat, mükafat da ikinci üçgeni oluşturacaktır. Ve buradan çıkan sonuç bir altıgen olmalıdır. Üç tane fail, siz, irşat makamı, Allah, üç tane sonuç.

Gayret, liyakat, mükafat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah yolunda bir gayretin sahibi misiniz? Buna gönlünüzce evet cevabı verebiliyorsanız, gerçekten bu işi Allah'ın yardımıyla iyi yaptığıma inanıyorum diyebiliyorsanız iç dünyanızda, ne mutlu size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin mutluluk dünyasında önemli bir yeriniz var demektir. Sevgili kardeşlerim, dünya giderek kararıyor. Bir gün şeytanın savaşı patlak verecektir. Mutluluğun oluşacağı günler ondan sonra, savaşın arkasından, Allah'ın dostları galip geldiği zaman. Sevgili kardeşlerim, dünyada bir kaos düzeni vücuda getirmek için çalışan insanlar bir gün dünyayı kana bulayacaklar. Onlar için insan öldürmek bir önem taşımaz. Bütün insanlar onlara göre sadece birer köledir. Yaşamalarıyla ölmeler arasında fark yoktur. Her ülkede vücuda getirebilecekleri kaos düzeniyle o ülkede karışıklık çıkartarak o ülkeye el koymak temel hedefleridir. İşte sizin Rabbani çalışmanızın yanında, Allah için gösterdiğiniz gayretin yanında, başkaları dünyayı kana boyamak için gayret sarf ediyor. Sizler Allah yolunda hizmet veriyorsunuz. Başkaları başka niyetlerle bir gayretin içinde. Sevgili kardeşlerim, ne yaparlarsa yapsınlar, şeytanın dostları bekledikleri hedefe ulaşamayacaklar. Kölelerden ibaret bir dünya düşünüyorlar. Ve o ve hempaları dünyadaki en zengin insanlar. Servetlerinin hadsiz ve hesapsız olduğunu biliyoruz. Unutmayın, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah galip gelecektir. İşte böyle bir dünya, her halükarda çalışmayı, gayret etmeyi gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, bu güzelliklere düşman olanlar, bu dünyada mutsuz bir ömür sürdükten sonra sonsuza kadar bir cehennem azabı için yaşıyorlar. Ama sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah için varsınız. Öyleyse hizmetleriniz sizi her geçen gün Allah'a biraz daha yaklaştıracaktır. Hizmetle mutlu olmak zamanımızın en güzel tecellisidir diye düşünüyorum. Hizmetin Allah yolunda olduğu büyük güzellikler demeti. Onu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman her şey öylesine güzel ki dünya yaşamaya değer. Allah için her şeyini feda etmeye değer. O Allah sahibimiz. İstediği tek şey var. Hepimizin mutluluğu. Ve sadece bir yaratık olan İblis de kendisi sonsuz bir mutsuzluğun içindedir. Bütün insanların da mutsuzluğu için milyarlarca seneden beri çalışıyor. Ve geçen yüzyıllar, bin yıllar boyunca hep insanları belli bir ideal için tarafında, kendi tarafında toplamaya çalışıyor. Ve bu devirde bunun en üst noktasına gelmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda, çok yıl değil, onun gerçek çehresini göreceksiniz. Dostları birer birer ortaya çıkacaklar. Allah yolundaki gayretlerinizin o zaman boşuna olmadığını göreceksiniz. Allah yolunda hizmet etmenin mutluluğunu yaşayanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hizmetiniz, Allah yolundaki hizmetiniz mübarek olsun. Gayretiniz, himmet, nusret, liyakat ve mükafat ve başlangıçtaki iştiyakiniz hepsi bir bütünü oluşturacaktır. Sizi Allah'a yaklaştıran bir merdivende her gün biraz daha yukarılarda olacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bu akşam da burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salala Muhammed'in.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle
arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Tasavvufu öğrenme ve yaşamak, küresel sevgi ve mutluluk, sevgi mutluluğun anahtarıdır federasyonların birlikte düzenlediği Kur'an ayetleriyle 7 Safa Sevgi, Mutluluk ve Tasavvuf konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insan olmak başlı başına bir şereftir. Niye? Çünkü mucize-i baki Kur'an'ı ele aldığınız an Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın içerisinde muhatap olarak aldığı, hitap ettiği yegane varlık, yeryüzünün halifesi olarak tayin ettiği yegane varlık o insan. Ve sizler insan olarak hayatı yaşıyorsunuz. Allah sizleri çok seviyor. Tarifi gayri mümkünsüz bir sevgiyle seviyor. Evet, ilahi irade yaratandır. Ve yaratan Rabbimiz, bilmelisiniz ki her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Ve en sevdiği varlık olan insandan sevgiyi öğrenmesini, sevgiyi yaşamasını ve sevgiyi öğretmesini istiyor. Almanya'dayken bir konferansta bir Hristiyan yanıma yaklaştı, dedi. Çok güzel bütün kutsal kitapları anlatıyorsun ama Kur'an-ı Kerim'de sevgiden bahsedilmiyor. Öyle mi zannediyorsun, dedim. Evet, biz kendisine Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesini verdik ve dedik, Kur'an-ı Kerim baştan sona sevgi kitabıdır. Yetmez, aşk kitabıdır. Yetmez, hayranlık kitabıdır. Öyle bir Kur'an mucize ki, insanoğlu bu kitabı idrak eder de hayatına tatbik ederse, işte o zaman Allah'ın insan için vaaz ettiği mutluluk hedefine, kemalat noktasına, Rabbine kavuşma ve Rabbinin zatını görme mükafatına sahip olur. Evet, insanlar için bu dünya hayatının debdebesine kapılmak, şan ve şöhret peşinde koşmak, zengin olmak değil. Yaratan Rabbimiz Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatını görmek üzere bizleri yaratmıştır. Hedef budur ve sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah kendi zatına davet ediyor. İşte Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim yurdudur. Varlıklar yoktu, zaman yoktu, mekan yoktu ve Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Arş, yokluğun adı olarak kabul edin. Kur'an-ı Kerim'de geçen arş. Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huvellezi halaka semavati vel ardı fisitte eyyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Ya'lemu ma yulcu fi'l-ardı ve ma yukhru minha. Ve ma yunzilu mine's sema'i ve ma yurcu fiha. Bir gün bunun ne menen bir şey olduğunu tasavvufa giren kardeşlerimiz çok iyi öğrenecekler, idrak edecekler. Ve ayetin sonu şöyle bitiyor. Vallahu ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız o sizinle beraber. Şu anda hepinizle beraber. Zatıyla mı? Hayır. Zatıyla sonsuzlukta. Nasıl beraber oluyor? İlim ve rahmetiyle. İlim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Siz onunla bile olmak istiyorsanız bir tek şey istiyor sizden Rabbimiz. Kalpten Allah demenizi. Allah deyin bakalım. Evet. Mutlaka bu zikrinize Allah cevap verir. İstisnası yoktur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar bizi seven Rabbimiz bizden zor bir şey mi istiyor? Şu kainatta en kolay şey. Dini yaşamaktan daha kolay bir şey yok. Hayatta zor olan dini yaşamamaktır.
Onun için iki cihan serveri Peygamber Efendimiz herkese mesaj olmak, kulağına küpe olmak kaydıyla yesirru ve la tuasiru, beşirru ve la tenefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Biz de diyoruz ki Kur'an-ı Kerim müjdeler kitabıdır. Evinize buraya sıkıntıyla gelen sevgili kardeşlerim, eminim ki can kulağıyla dinlerseniz, buradan evinize mutlulukla döneceksiniz ve anlayacaksınız ki bu dünya herkese bir cennet. Sadece ve sadece Kur'an formülünü hayatınıza tatbik edeceksiniz. Benim Arapçam yok, benim okumam yazmam yok mi diyorsunuz? Hiç önemli değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gidin okuma yazmayı öğrenin ondan sonra gelen Kur'an-ı Kerim'e diye Allah'ın bir emri yok. Tam tersi, Resulullah ümmi okuma yazması yok ve ilk inen sure "Ikra bismi rabbikellezi allazi halaka halakal insane min alak." Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an'ı okuma noktasında bizim önümüze asla bir engel koymuyor. Baştan sona kadar Allah'a giden yolun kapısı açık. Ama gelin birlikte Rabbimiz bizi nelerde müteşekkil yaratmış ona bakalım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bu dünya hayatını yaşayabilmeniz için et ve kemikten oluşan iç organlarını mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Bir kalıpla, bir fizik bedenle sizi yarattık. Kur'an-ı Kerim'de Arapça kelimesiyle veş diyor. Öyleyse hepimizin bir kalıbı var, zatı var. Ama bu kalıbın içinde iki misafir daha var. Bir tanesi nefs. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. Şimdi insan bir elektriksel makina. Çünkü fizik beden 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde elektrik üreticileri, mitokondriler var. Onların ürettiği elektrikle elektrik alanları ve elektromanyetik alanlarla fizik beden ağda bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhu kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ve bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi devam ettiği süre içerisinde hayat devam ediyor ve devamlı olarak fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin masasıyla bedene hükmediyor. Şeytanın da %100 tesiri altında olan afetler zaman zaman aklı ikna ediyor. İşte Mevlana Celaleddin Rumi bu konuda diyor ki akıl günde 100 kere tövbe eder, nefs de 500 kere tövbeyi bozar. Ne diyorsunuz? Eksizce de söyledim ki nefsin ne menem bir şey olduğunu anlayasınız diye. Evet, çok insan var hepinizin hayatından geçmiştir. Özellikle benim hayatımda en çok böyle beni rahatsız eden, hastalık derecesine ulaşan kötü alışkanlığım sigaraydı. Yani ben tasavvufa girmeden evvel de kendimle çok mücadele ettim. Bu nesneden kurtulmak için ama başarabildim mi? Hayır. 3 ay bırakıyordum. Birisi yine yanıma geliyordu. Hadi buradan bir yak sigara diye. Bizi kandırıp duruyorlardı. Ta ki tasavvuf hayatına adım atana kadar. Ne demek istiyorum? Gerçekten bu hastalıkları küçümsemeyin. Çünkü eğer kişi Allah'ın emaneti olan ruhu, Allah'ın zatından bize üfürülen, Allah'ı temsil eden ruhun farkına varamazsa, Kur'an'daki bu ruhun gereği olan emaneti, Nisa Aleyhisselam'a göre yaşarken hayatı olan, sahibi olan Allah'a iade etmezse, devamlı olarak hayatı mutsuzluk üçgeni içerisinde yaşar. Yani bir kenarı şeytan, işte şu anda gördüğünüz gibi, diğer kenarı nefsimizin afetleri ve üçüncü kenarı fizik beden. Mutsuzluk üçgeni içerisinde de benim durur ve farkına da varmaz.
İşte o zaman Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü aklımıza geliyor. Ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet sevgili kardeşlerim, içinizde bir nefsiniz var. Ve bu nefs %100 şeytanın tesiri altında. Ama siz insansınız. Allah'ın yeryüzündeki temsilcilerisiniz. Hangi açıdan? İşte Allah Teala ne meleklere, ne cinlere, ne hayvanlara, ne başka bir canlıya, ne bir başka cansıza üfürmediği, zatından üfürdüğü emanet olan ruhu size üfürmüş. Secde 9. Sümme sevâhe ve nefâhâ fî min ruhî. Allah'ın ruhunun bizde olması ne anlama geliyor? Şimdi onu ifade etmek istiyorum. Nasıl nefsimizde 19 afet varsa, ruhumuzda da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Ama bu 19 hasletin 18'ini terazinin bir kefesine koyun. Sevgiyi de diğer teraziye koyun. Ağır basan hangisi? Sevgi. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Bir gün idrak edeceksiniz. Hiçbir şey yokken vardı ve Allah-u Teala kainatı enerjiyle yarattı ve enerjiyi maddeye dönüştürdü ve 3 asıl ve 3 ile karşı olmak üzere 6 tane alem ve Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan bütün alemler içerisinde 3 vücuda sahip olan tek varlık. İşte zahiri ve karşı zahiri alem. Gayb ve karşı gayb alemi, emr alemi ve karşı emr alemi. Ve bunların hepsini ihtiva eden, kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti. Biz sadece bu alemlerden bir tanesinde bulunuyoruz. Ve dikkat edin, zahiri alemdeki bedene sahip olan insan, berzah alemindeki nefse sahip olan insan, emr aleminde Allah'ın temsilcisi olan ruha sahip olan yine insan. Başka bu özellikte bir varlık yok kainatta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek başına bu özelliğiniz itibariyle Rabbinize hamd edip şükretmeniz gerekmez mi? Ne diyorsunuz? Şükredelim mi? Allah'a diyelim mi? Evet. Yani onun bize verdiği güzellikleri idrak ettiğiniz an ona başınızı secdeden kaldırmazsınız. Yetmez. Kardeşimizin ifade ettiği gibi içinizden hem başınızı secdeye koyarsınız hem kalbinizin gözyaşları secdede oluşur. Hangi ayet gereğince? İsra suresinin 109. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. İşte bu sevginin bu aynı zamanda aşkın ifadesidir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide evvela Allah'tan hoşlanan kişi, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur ve en sonunda Allah'a hayran olur. Ve hayranlıkta sevgili kardeşlerim göreceksiniz ki kul olmak yetmiyor. Köle olmak istersiniz Allah-u Teala'ya. Kul olmakla köle olmak arasında bir fark var mı? Var tabii. Kul olmak emirlere itaatin bir ötesi ama Rabbinizin size bahşettiği bu sonsuz kainat, mikro ve makro alemde sizi en üst seviyede misafir eden Rabbinizin bu bağışlarını, mükafatlarını gördüğünüz an aziyetinizle bir şey yapamıyorsunuz ve diyorsunuz ki Rabbim ben sana köle olmak istiyorum. Tabii o da kabul buyurursa. Sadece sana köle olmak istiyorum. Şu anda bu cemaat içerisinde yer alıp da ölümle ruhu Allah'a ulaşamayacak durumda iman etmeyen kimse var mı içinizde? Herkes ölümle ruhun Allah'a ulaşacağına emin değil mi? Ama marifet o değil. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Resulullah'ın hadisine dikkatle bakın. Mutu kablete mutu.
Ölmeden evvel ölünüz. Ölseydik ne olacaktı? Ölseydik çekim gücünün kaybolması sebebiyle ruhumuz sağ tarafta 4 metre yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, vazifeli melekler onun yedeğini alıp 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek Allah'a emanetin sahibine ulaştıracaklardı. Ama marifet ölüp değil, hayattayken bunu yapabilmektir. Mümkün mü? Çok basit, çok kolay. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de bu konferanstan sonra ruhunuzu Allah'a döndürmek, Allah'a iade etmek, sahibine döndürmek istiyor musunuz? Diller mi, kalpten mi? Şu anda kalpten bu dileğin sahibi olan kişi mutlak surette Allah o sevgiyi kalbine yerleştirmiştir. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Bakın Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Ve Rabbimiz adeta herkese ilan ediyor. Ey benim kullarım, sizi mutluluğa davet ediyorum. Formülüm de bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyor musunuz? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? İşte sevgili kardeşlerim, bu dileği iyice dinleyin. Bu kainatın sırrı. Kainatın bütün kapıları bu dilekle size açılıyor. Öyleyse kimdir kemalata ulaşabilecek? Kimdir nefs tezkesini ve tasfiyesini yapabilecek? Mürid olan, Allah'ı murad eden ve Allah'ı kalben murad ettiği için de Allah-u Teala bu kalbindeki talebi bildiği için de Allah da onu en sevdiği kuluna ulaştırıyor. Sevgili kardeşim, hiç unutmayın. Dini yaşarken, Allah'a giden yolda vazifelerinizi yerine getirirken hiç unutmayın. Yardımcınız Allah. Öyleyse yardımcınız Allah ise, Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Ve Allah'ın 99 esmasından bir tanesi nedir? El-Kadir. Allah her şeye kadir. Sizin hayal edemediğiniz kadar size yardım etmeye hazır. Hayal edemediğiniz kadar. Çünkü o emriyle her şeye kadir. O zaman bu Allah'a giden yolda ben şunu yapamam, benim kapasitem bu, benim okuma yazmam yok, benim işte tarlam yok, zenginliğim yok. Bunların hiçbirisi geçerli değil. Geçerli olan sizin kalpten Rabbinizi dilemeniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? İşte bakın, şimdi ikinci bir sualim var size. Birçokları mürşidi Allah'a giden yolda engel zannediyor. Hatta mürşide tabi olmak şirktir diyen zavallı insanlar var. Bunu söyleyenler neyi bilmiyorlar? Kur'an'ı bilmiyorlar. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesini bilmiyorlar? Enbiya suresinin 73. ve Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini bilmiyorlar. Ne diyor Rabbimiz bu ayetlerde? Onları emrimizde hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse bu ayetle Rabbimiz kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor mu? Eğer mürşit tabi olmak şirkse Allah şirki mi emrediyor? Yetmez, nebiler arasında fetret dönemi var. Hangi ayet gereğince? Maide 19. Maide 19'da Allah-u Teala nebiler arasında fetret dönemi olduğunu ifade ediyor. Hazreti İsa ile Resulullah arasında 600 yıllık bir dönem var. Hiç nebi yok. Ama o nebinin olmadığı dönemlerde de yine o Resuller arasından bir tanesini seçiyor. Secde 24'e göre وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَمِيَةً يَهْدُونَ بِيَمِنَا. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a giden yolda kesinlikle mürşidi farz kılıyor. Sahabeyi sahabe yapan Allah Resulü'dür. Havarileri havari yapan Hazreti İsa'dır. Rabbani'yi Rabbani yapan Hazreti Musa'dır. Hayatın neresine bakarsanız bakın, mutlak surette Allah'ın bir kudret eli var. Sonsuzluktan size yeryüzüne uzatmış durumda. Ve Rabbimiz dikkat edersin bu biat olayında, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِنَّ يُبَيْنُكَ اَنَّهُ وَيُبَيْنُ اللّٰهِ. Yani o sana akabede biat edenler gerçekte kime biat etmişlerdir? Allah'a. Neden Allah'a? Herkes görüyor ki
sahabe Resulullah'a biat ediyor. Ama Allah da diyor ki 7 ayet-i kerimede ben daimi olarak sana tecelli ediyorum. Daimi olarak Resulullah'ın eline tecelli ettiği için o tecelli şeklindeki el kimin eli olarak Allah kabul ediyor? Kendi eli olarak. Öyleyse olay buysa sevgili kardeşlerim, siz de insan-ı kamil olmak istiyorsanız, siz de bu dünyayı sahabe gibi asr-ı saadet içinde geçirmek istiyorsanız, siz de cennetin aliyetin, cennetil firdevs, cennetil hul, cennetil hurafa, cennetin neva, cennetin naim, cennetin adın sahibi olmak istiyorsanız, kapılar sonsuza kadar size açık. Sadece ve sadece kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'ın haccet namazıyla size gösterdiği gidip mürşide tabi olacaksınız. Mürşidin tayini bize ait değil. Mürşidi Allah tayin eder. Hangi ayet gereğince? Maide 35. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Ey amin olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'a giden yolun tayini Allah'a aittir. Bir bedevi gelmiş Resulullah'a diyor ki ben cennete gitmek istiyorum. Allah Resulü diyor ki namaz kılıyor musun? Hayır. Oruç? Hayır. Hiçbirisi hayır. Sen neyle meşgulsun? Ben demiş seni çok seviyorum. Tamam demiş, bu sevgi kesinlikle her sevgiyle beraberdir. Sevgi başlı başına bir kurtuluş senedidir. Bir can simididir. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek sevgi mi değil mi? Kim söyleyecek? Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Eğer siz kalpten ulaşmayı diliyorsanız kesinlikle siz Allah'tan hoşlanan birisisiniz. Allah'tan hoşlanan bu kişiye Allah Teala gök kapılarını açıyor. 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında Bakara 216'ya Allah Teala bizi bu dünya hayatını yaşarken nasıl değerlendiriyor, hangi notları bize veriyor, onu tarif ediyor bize. Bize Allah'ın verdiği not neye göredir? Değerlendirme hayır ve şer. O zaman Allah Teala bize bunu öğretiyor. Hayır nedir, şer nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren her şey. Ama günümüz insanı, İslam'ın 5 şartını yerine getirenler, onlarla bir konuşun. De ki arkadaş, evin önündeki arabayı hırsız çaldı. Üzülür müsün? Tabii üzülürüm ya. Haksız yere benim arabamı çaldılar diyecekler. Halbuki hırsız derecat kaybediyor, mal sahibi de derecat kazanıyor. Olması gereken doğruluk ne? Derecat kazandığın zaman mutlu olmanız lazım. Ama adam hakikati bilmiyor. Bilmediği için üzülüyor. Gelelim hırsıza. Hırsız da haybeden bir arabanın sahibi olmuş, gidip satıyor, parayı elde ediyor. O da seviniyor. O zavallı hırsız da ne yapıyor? Derecat kaybediyor. Derecat kaybı nedir? Derecat kaybı eğer fazlaysa hayırlardan sonsuz hayatı cehennemde geçirmektir. İşte Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. وَاَمَّا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ خَافَ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Öyleyse kimin hasenat tartılara hafif gelirse onlar sonsuz hayatı cehennemde geçireceklerdir. Bir araba uğruna. Sadece misal olarak verdim. Ama sevgili kardeşlerim eğer siz bunu idrak ediyorsanız, biliyorsanız ve bu kaybettiğiniz derecelerin hepsi de sizin nefsinizden kaynaklanıyorsa, dışınızdaki hiç kimse bunun müsebbibi değilse, sizin nefsinizden. Neden öyle diyorum? Çünkü Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bakın Rabbimiz ne diyor? وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَمَارَةٍ بِسُوِ. Öyleyse bütün kötülüklerin kaynağı dışımızdaki insanlar değil. Herkes kendi dışında insanı suçluyor, faturayı ona çıkartıyor. Halbuki devamlı olarak suçu işleyen kim? Biziz, nefsimiz. Yusuf Aleyhisselam bir peygamber. Rabbine sesleniyor, diyor ki ben nefsimi ibra edemem. Ben nefsimi temize çıkartamam. Çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama bir şey daha söylüyor. İşte sır burada. İlâ mâ rahîme Rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsen müstesna. Siz de bu gece
bu konferansta, bu salonda Rabbinizin size rahim esmasıyla tecelli etmesini istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, her şeyin bir sağlaması var Kur'an'da. Eğer bunu diliyorsanız, eğer içinizden Allah Allah zikri geçiyorsa, o zaman Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinin gereği olan Allah'ın ipine sarıldınız. Hocam Allah'ın ipi de var mı? Tabii ki Allah'ın ipi de var. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsedip geçiyor. وَحْسَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Kimdir fırkalara ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hangi ayet gereğince? Rum 31 ve 32. مُنِبِنَ اِلَيْهِ Yönel ona. وَاتَّقُوا takva sahibi ol. وَاَقِمُ السَّلَةَ namaz kıl. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? مِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ Onlar ki dinde fırkalara ayrıldılar. Fırkalara ayrılanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama siz öyle değilsiniz. Şu anda bir kere daha teyit emret babında diyorum. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi, kalpten mi? Eğer diliyorsanız şu anda istisnasız Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli etti. Rahim esmasıyla tecelli demek ne demek? Katından rahmetini kalbinize göndermesi demektir. Öyleyse Rahim esması deyip geçmeyin. Rahim esmasıyla Allah'ın size tecelli etmesini istiyorsanız mutlaka kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman bakın, üçüncü basamakta kalpten dilediniz. Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli etti ve sizdeki engelleri kaldırdı. Baş gözünüzde hicab emme süre, kulaklarda vakra, kalbinizde kinet, bunların hepsini alıyor. O zaman dikkat edin, bazı Kur'an'ı bilmeyenler, mürşit Allah yoluna giden bir engeldir diyor. Yoksa engeli kaldıran mı? Hangisi mi? Engeli kaldıran mı, engel mi? Engeli kaldıran. Zümer suresinin 33. ayet kelimesine dikkatle bakın. Davetle geleni ve onu tasdik edeni. Davetle gelen Allah'ın mürşididir. Onu tasdik eden de murad eden mürittir. İşte hakikat ile gelen, ulaşmayı dileyen, davet eden ve onu tasdik eden, onlar takva sahipleridir. O zaman sevgili kardeşlerim, siz bugün kalpten ulaşmayı dilediyseniz hepiniz takva sahibi oldunuz. Takva sahipleri için %100 cennet var. Yoksa aksini mi düşünüyorsunuz? Bakara 223. Bakara 223'te dikkatle bakın. Kim vettakullah ve alem anne mulaku ve beşirir müminin. Yani kim takva sahibi olur, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala onlar için müjdeler vardır. Kabul edelim ki ya o bin diledim mi dilemedim mi diye. Anlayabilir misiniz? Resmen evet. Namaz sizin hoşunuza gidiyor mu? Zikir hoşunuza gidiyor mu? Orucu perşembe günlerini Resulullah'ın sünnetini iple çekiyor musunuz? Zekatı ve onun ötesi biri severek Allah yolunda veriyor musunuz? Yani sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a göre bir hayatı yaşarsanız siz Allah'ın memurusunuz. Devletin memurları var. Ve bu memurlar çalışıyorlar. Kim için? Devlet için. Onların karşısında ne alıyorlar? Maaş. Siz de Allah'ın memuru olursanız Allah'tan alacağınız nurlardır. O nurlarla kalbiniz aydınlanacak. O zaman anlayacaksınız ki Rabbiniz o kadar sizi seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. İşte kalpten ulaşmayı dilediniz. Dört kalp şartına sahip olan kişi huşu sahibi ve Rabbine öyle özlem duyuyor, öyle aşık oluyor ki Rabbim ben diyor bir an sever sana ulaşmak istiyorum. Allah da diyor ki bana ulaşabilmen için gök kapıları sana açılması lazım. Bunun da yolu benim mürşidime tabiyetten geçer. O zaman mürşide tabi olursan yedi kalp şartına sahip olursun. Mürşide tabi olursan yedi nimetin sahibi olursun. Bakın, bir insan kendi kendine tövbe ederse ne olur? Mürşit önde tövbe ederse ne olur?
İkisinin arasındaki fark şu anda ekranda göreceksiniz. Mürşid önünde tövbe ettiğiniz an devrin imamının ruhu mutlaka başının üzerine gelip yerleşir. Ama kendi kendine tövbe ettiğiniz an o ruh gelmez. Mürşid önünde tövbe ettiğiniz zaman mutlaka kalbinize Allah imanı yazar. Ama kendi kendinize tövbe ettiğiniz an asla o iman yazılmaz. Mürşid önünde tövbe ettiğiniz zaman mutlaka ruhunuz sizden ayrılır. Nebe 39'a göre sırat-ı müstakim ulaşır. Ama kendi kendinize tövbe ederseniz kesinlikle o ayrılmaz. Mürşid önünde tövbe ederseniz, zikre başlarsanız iki çift nur gelir. Ama kendi kendinize tövbe ederseniz nur gelmez. Derecat kazanırsınız. Mürşid önünde tövbe ederseniz 1'e 700 kazanmayı başlarsınız. Ama kendi kendinize tövbe ettiğiniz zaman Enam 160'a göre 1'e 10 kazanırsınız. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Yani alim uykudayken de devamlı zikrettiği için ibadet halinde ve iradeniz güçlenir ama tövbe ederseniz iradeniz güçlenmez. O zaman sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki bir tövbe var. Herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Ve Allah Resulü bu tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermez. Hicret sona ermedikçe. Güneş batıdan doğmaz. Tövbe sona ermedikçe. Yani kısacası bu tövbe devam ettiği süre içerisinde kesinlikle hicret devam eder. Neyin hicreti? Tövbeyle ruhunu sizden ayrılır sırat-ı müstakim üzerinden Hazreti Lut'un İbrahim Aleyhisselam'a iman ettiği gibi Allah'a hicret eder ruhunuz. Hangi ayet? Ankebut 26. Ne diyor Rabbimiz orada? Ve amenen lehu Lut inni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime ne yapacağım? Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse siz de Rabbinize hicret etmek istiyor musunuz? Sizden fizikun hicret edebilir mi? Hayır. Nefsini edebilir mi? Hayır. Hicret edecek olan ruhunuzdur. Tövbeyle ruhunuz sizden ayrılır. Diyelim ki hadi bugün bu salonda beni dinliyorsunuz. Bu kadar tövbeden bahsettik. Tövbe etmek istiyor musunuz? Evet. Diden mi kaptan mı? Evet. Tamam o zaman konferansın sonunda da nasıl bu tövbe gerçekleşir? Bu tövbe yapanların yedi nimet sahibi olması halinde zikre başlarlarsa nasıl mutlu bir şekilde bu salondan ayrılır? Herkes uçarak evine gidecektir Allah'ın izniyle. Bizim size anlatmak istediğimiz dersi derste öğrenmek. Sonradan tekrar çalışmak değil. Burada anlatacağız ayetlerle ve siz ayetleri kalbinize nakşederek evinize gideceksiniz. Ve evinize gittiğiniz zaman gerçekten benim kalbimde bu nur var mı yok mu nereden anlarsınız? Eşinize olan sevginizi ifade etmenizden. Ya ben seni çok seviyorum. Çocuğunuzu kucaklarsınız. Komşunuza dersiniz ki yarın ben şuna onu iyilik yapacağım. Vesaire vesaire hayretten içinde kalırsınız.

0: Bu tövbeyle gök kapıları bize açılıyor. Bu dilek kalbinize girdiği zaman, Allah bu dileği kalbinize gördüğü an, Allah'ın size %100 garantisi var. Hangi ayet gelince garanti? Şura 13. Hangi ayet gelince garanti? Rad 27. Ne diyor Rabbimiz Rad 27'de? Ennallâhi yudillü men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini delalette bırakır. Delalette bıraktığı kişi kim? Ulaşmayı kalben dilemeyen. Ama kim ona yönelirse Allah garanti veriyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim, kainatın sahibi Rabbimiz size söz versin de sözünü yerine getirmemesi mümkün olabilir mi? Soruyorum. Mümkün olabilir mi? Bakın siz düşünün. Mutlaka yerine getirir. Ve Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yaşa ve yahdi ile menim. Yine Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ve her saniye, her an muhatabınız O. Birisi gelip size tokat attığı zaman, siz eğer tokat anını görürseniz olmadı. O tokatı attırana bakacaksınız. Her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendireceksiniz. Karşı taraf, ben böyle yaparsam bana enayi derler. Tamam desin sevgili kardeşlerim. Önemli olan Rabbin senin için ne diyor? Yani insanların senin için değerlendirmesi hiç önemli değil. Mahkeme-i Kübra'da Rabbimiz seni değerlendirecek ve eğer sen bu dünyada Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorsan, o zaman daima Rabbinin sözlerine itaat edeceksin. Sevgi nedir biliyor musun İncil'de? Sevgi Allah'ın emirlerine itaat etmektir. İncil'de Ruhana 4:20. Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi gördüğü kardeşini sevmiyorsa yalancıdır. Nasıl oluyor da diyorum, gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir. Öyleyse sevgi bir kalp işidir. Eğer gerçekten kalpten ulaşmayı diliyorsanız, o zaman Allah Teala bütün gök kapılarını size açıyor. O zaman da 7-8 aylık süre içerisinde ruhunuzu Allah kendine ulaştırıyor. Hocam ben zikri sevmiyorum. Allah size zikri sevdirir. Hocam ben namazı seviyorum. Allah size namazı sevdirir. Hocam hiçbir zaman zekat vermek istemiyorum. Allah size zekatı kolaylaştırır. Kısacası ruhunuzun Allah'a ulaşması için söz vermiş. Sözün yerine getirmemesi mümkün değil. Her şeyi Allah sizin için yapar. Ama sevgili kardeşim, sanki siz bunları yapmışsınız gibi de müjdeyi kime verir? Size verir. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsun şu kainatta en kolay şey dindir. Dini yaşamaktır. Dini yaşamaktan daha kolay bir şey yok. Onun için muhterem Efendimiz bize, hepimize şu mesajı veriyor. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Sevgi herkes için. Şu an dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insan için sevgi, ama nefret hiç kimse için. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında, kısacık dünya hayatında Allah'ın size gösterdiği, evvela Allah'a ulaşmak nefs ezkesiyle, sonra Allah'ın zatını görmek için nefsinizi tasfiye etmenizi, sahabe gibi ikinci asır saadeti yaşamanızı, Kur'an'da adı geçen sabikunel ahirinden olmanızı, Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhan

Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta l-müstakîm. Sırâta l-ezîne en'amte. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Bir defa daha belirtmekte yarar görüyoruz ki, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılması işidir. Biz Kur'an tefsirinden bunu anlıyoruz. Ve Kur'an'ın ruhu da Allah'ın bildiği, onun öğretisiyle gerçekleşen bir olaydır. Bu sebeple Kur'an'ın ruhunun anlatılması söz konusu olacağı için Kur'an tefsiri diyoruz biz bu öğretiye. Ancak Allah'ın öğrettiği kişi, ruhu Allah'tan öğrenen kişi bu tefsiri yapabilir. Öyleyse 207. ayet-i kerimesiyle Şuara suresinin 207. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ağna anhum ma kânu yumette'ûn. Ma ana anhum, onlara fayda vermez. Ma şey kâni oldular, yumette'ûne, metalandırılırlar. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez.

Onlara fayda vermez. Onları müstahni kılmaz.

Metalandırdıkları şeyler dünya malları. Dünyada Allah-u Teala onlara yiyecek vermiştir, giyecek vermiştir, eşler vermiştir, çocuklar vermiştir. Bu verdiği, Allah-u Teala'nın verdiği şeyler onları metalandırmasıdır. Ama onların geleceği için, dünya mutluluğu için ve cennet mutluluğu için Allah'ın bu verdikleri şeyler onlara bir gani olma müessesesi, her şeyden müstahni olma müessesesi sağlamaz. Onları kurtaramaz. Onları evvela huzursuzluktan müstahni kılamaz. Sıkıntıdan müstahni kılamaz. Nefs tezkiyesi yapmayan bir insan ömrü boyunca hep huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım gelen bir müessesedir. Sıkıntıdan, huzursuzluktan ve cehennemden insanları koruyacak olan ama hepsinin temelinde, kökeninde Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi vardır. Allah'a yönelmek müessesesi, Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dünya malıyla metalandırılan insanlar hiçbir zaman dünya malıyla mutluluğa eremezler. Dünya saadetinin başlangıcı ve yarısı da cennet saadetinin ilk üç katı hepsi Allah'a ulaşma dileği üzerine kişiye adeta bedava verilir Allah-u Teala tarafından. Ve Şuara suresinin 208. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha munzirun. Ve ma ehlekna biz ve biz helak etmedik. Min karyetin kasabalardan veya bir kasabayı illa'den başka olmaksızın olmadıkça leha onun ona münzirun hiçbir kasabayı

Ona nesiller göndermedikçe helak etmedik buyuruyor Allah Teala. Aslında min kariyetin kasabalardan biz helak etmedik. Münzürün nezirler göndermedikçe nezirler olmadıkça yani aslında göndermedikçe.

O da nedirler? Göndermedikçe, nezirler olmadıkça.

Bir kasabayı. Nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe yani. Helak etmedik. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Hiçbir kasabayı diyor. Yani bir kasabada bile mutlaka bir nezir bulunuyor. En küçük insan toplulukların bulunduğu her yerde mutlaka nezir var. Nezirler olmadıkça hiçbir kasabayı helak etmedik diyor Allah Teala. İse Resuller ülkeler için aynı dili konuşan büyük insan toplulukları için. Ama nezirler bir kasabaya dahi bir nezir gönderiyor Allah Teala. O kasabadan bir nezir söz konusu ve Allah'ın o kasabayı helak etmesi için bir sebep bu. Resuller için Allah Teala biz kariyelere resul göndeririz demiyor. Ümmetlere kelimesini kullanıyor. Ümmetler dediğimiz zaman milleti kastediyor Allah Teala. Aynı dili konuşan insanlar topluluğu. Çünkü buyuruyor ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir ülke olmamıştır ki biz ona onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse oradaki muhtevada bunu görüyoruz. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Allah Teala. Nahl suresinin 36. ayet kerimesinde. Kavim veya ümmet kavramı veya millet kavramı Resuller için kullanılıyor ama nezirler için kariye dahi geçerli.

Ve 209. ayet-i Allah Teala buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Zikra fema künna zalimin. Zikra, hatırla, zikret. Fema künna, ve biz olmadık. Zalimin, zalimler, zulmedenler. Zalimine, zalimin, zalimler, zulmedenler. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık diyor Allah-u Teala. Ayet 210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatin. Şeyatinu. Ve ma tenezzelet, ve indirmedi bihi onu, eşşeyatinu, şeyatinu, şeytanlar. Ve onu, Kur'an'ı, şeytanlar indirmedi. Yani Allah Teala onu, Kur'an'ı biz indirdik diyor. Cin ve şeytanlar gök katlarında kulak hırsızlığı yaparak bazı bilgiler edinip kahinlere bildiriyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelen vahiy de cin ve şeytanların indirdiğini söylüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber cin ve şeytanların gök katlarından kulak hırsızlığı yapmaları engellendiği bildiriliyor. Bu surenin ve Kur'an'ı şeytanlar indirmedi ayeti kerimesinin, şeytanların indirmediği konusu Hicr suresinin 17. ayeti kerimesinde de Allah Teala tarafından açıklanıyor. Diyor ki Allah Teala ve hafizna ha min kulli şeytanin racim. Ve biz onu kovulmuş şeytanın veya şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Kovulmuş şeytanların hepsinden, kulli hepsinden, şeytanin bütün şeytan türünde olanlardan muhafaza ettik diyor. Kovulmuş şeytan, iblis, şeytanlar, onun takımından olan, onun tayfasından olan bütün şeytanlar, bütün taşlanmış, kovulmuş, rejimedilmiş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik diyor Allah Teala. Hicr 18. İlla men isteraka sem'a fe etba'uhu şihabun mubin. Ancak kim duyma, yani kulak hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Allah Teala burada Kur'an'ı cinlerin ve şeytanların indirmediğini, Allah'ın indirdiğini ve bunun, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zaman şeytanlardan ve cinlerden kim kulak hırsızlığı yapmaya kalkarsa, o zaman onu açıkça bir yakıcı ateş parçası, şihab, apaçık bir şihab takip etti, kovaladı diyor Allah Teala. Hani bu muhafaza altında hiçbir zaman şeytanlardan bir şey gelmesi söz konusu değil.
Kur'an'ın dizaynına, Allah'ı bırakıp şeytanlarla işbirliği edenler, o cinlerden ve şeytanlardan bilgiler alıyorlardı. Ve bu insanlar şeytanla işbirliği yapan, büyü yapan, hüddam yapan insanlardı. O bilgilerin alınmasıyla Kur'an arasında bir bağıntı kurmak tabiatıyla mümkün değil. Ve Şuara Suresi 211. ayet-i kerime وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ وَمَا يَنْبَغِي ve yakışmaz lehum onlara ve ma yestetiune ve muktedir olamazlar, güçleri yetmez. Ve onlara yakışmaz ve bu, yani Kur'an-ı Kerim'i cinlerin, şeytanların indirmeleri onlara yaraşmaz, yakışmaz. Onların harcı değildir. Onlar bunu beceremezler, öyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Ve onlar buna muktedir olamazlar. Güçleri buna yetmez diyor Allah Teala. Yani Kur'an'ın, Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes kitapların ve resullerine, velilerine yazdırdığı kitapların şeytan tarafından indirilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu değildir. Ve Allah Teala kitaplarını daima muhafaza altında gönderir. Onun için hep o ifade vardır. Allah'ın izniyle indirilmedikçe hiçbir Resul'e, hiç kimseye bir ayet inmez diyor Allah Teala. Onun için Allah Teala bir kitap indirirse, ayet indirirse Allah'ın izniyle indirilmiştir diye mutlaka bir notu olur orada, bu Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Ayet 212. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum anis sem'i le ma'zulûn. İnnehum, muhakkak ki onlar, anis sem'i işitmekten le, gerçekten kesinlikle kesin olarak ma'zulûn, azledilmiş olanlar, uzak tutulmuş, men edilmiş olanlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten, yani işitmekten, neyi işitmekten? Vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Azledilmiş olanlardır diyor Allah Teala. Yani men edilmiş. Onlara mani olunmuş olanlardır buyuruyor Allah-u Teala.

213 Bismillahirrahmanirrahim. Fela ted'u me Allahi ilahen ahara. Fe tekune minel muazzebin. Fe artık öyleyse la ted'u, dua etme me Allahi, Allah ile beraber ilahen ilah ahara diğer. Fe öyleyse o takdirde tekune sen olursun minel muazzebin, azap edenlerler, azap edilenlerden. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile beraber diğer bir ilaha da dua etmiş olsaydı azap edilenlerden olurdu diyor Allah Teala. Elbette böyle bir şey olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında bütün alemlere sesleniyor Allah Teala. Bizden başka ilah yoktur, başka bir ilah olmayacaktır diye. Ve kim böyle yaparsa o azap edilenlerden olur diyor. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir ilah tapması mümkün mü? Mümkün değil. Acaba ne demek istiyor Allah Teala o zaman? Allah Teala şunu demek istiyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler buyuruyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani sakın hevana tabi olma. Nefsinin afetlerine tabi olma. Eğer öyle yaparsan azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Burada Câsiye suresinin 13. ayet kelimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani Allah'ı dinlemeyip hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Biz onları ilim üzere dalalette bırakırız. Biliyorsunuz ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Onun için azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onların görme, basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet isimli bir perde vardır. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetim açık şirkten beridir. Açık şirkin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tahakkuk ettirmesi mümkün değil. Gizli şirki de ancak bilmeden yapabilirdi. Ve bu ayetle o da Allah-u Teala tarafından önlenmiş oluyor. Ve
Enzir aşirete kel akrebin. Ve enzir ve uyar aşirete kesenin aşiretini, akrabalar topluluğunu, el akrebin, en yakın. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Aşiretin, senin yakının olan, senin aşiretin, senin kısımların, akrabaların, senin içinde bulunduğun topluluk. Evet. 215. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vah fed cenaha ke li menittebe ake minel mu'minin. Vah fed cenaha ke, kanatlarını indir, kanatlarını ger. Limen, kimselere ittebe ake, sana tabi oldular. Minel müminin, müminlerden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, yani böylece Allah'a ulaşmayı dileyip de tek fırkayı oluşturan mümin olanlardan, kim sana tabi olmuşsa onlara kanatlarını ger. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu minval üzere. Şimdi Adem Aleyhisselam'a secde gününü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Şimdi ona can verdim ve ona ruhumdan şimdi üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı gösterip ve bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ama İblis secde etmiyor. Allah Teala da neden secde etmiyorsun? Seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ya İblis diyor. İblis de diyor ki beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. Balçıktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da buyuruyor ki seni huzurumdan kovuyorum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Hepsinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat hakkı verirsen, pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Ne yapıyormuş? Sırat-ı müstakimin üzerine çıkıyormuş. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime girmelerine engel oluyormuş. Allah Teala da diyor ki kim sana gelip tabi olursa onların üzerinde sen bir muhafızsın. Ve Peygamber Efendimiz Hazretlerinin ruhu her tabi olanın başının üzerinde mutlaka Allah'ın bir nimeti olarak yer alıyor. Onların üzerine diyor Allah Teala Allah'ın katından ruh gönderilir ve o zaman onların kalbinin içine iman yazılır diyor. Kalbinin içine
iman yazılır. Ve ketebe fî kulübühümül Kur'an'ı. İmanı. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Şimdi böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu önden arkaya doğru uzanan bir hüviyette. Eğer kanatların da girerse sağdan sola olan kesimi de kontrol altına almış oluyor. Bütün devirlerde devrin imamının ruhu bütün tabi olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar için bir muhafızdır. Kişi başının üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu andan itibaren Hafiz ismini alır. Yani muhafaza altında olan kişi. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey yani cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Evvap olan ruhunu Allah'a ulaştırıp bir sığınak olan, meyap olan Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olanlar, evvap adını alıyor onlar. Meyaba sığınmış olanlar, sığınağa sığınmış olanlar. Bir de diğer kesim var. Hafiz diyor Allah Teala onlara. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş, muhafaza altına alınmış kişi. Bu önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Bir de kanatlarını germesi halinde dört taraftan da o kişiyi kontrol altına almış oluyor. Ayet 216. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in asav ke fe kul inni beri'un mimma ta'melun. Fe fakat o takdirde in şayet eğer asav ke sana asi oldular, isyan ettiler. Fe o takdirde o zaman kul de söyle. İnni muhakkak ki ben beriyun beriyim, uzakım. Mimma yani minma, mimma şeyden ta'melun yapıyorsunuz. Eğer onlar sana asi olurlarsa yani isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Eğer onlar sana asi olurlarsa yani isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kanatlarını germesinden sonra isyan edenler ne zaman isyan edebilirler? Ne zaman ruhları Allah'a ulaşırsa Allah'ın onların üzerindeki muhtevası kalkıyor. Yani kişi vuslata ulaştıktan sonra, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştıktan sonra bu muhtevadan dönerse o zaman ne olur? Dönerse vuslata ulaştıktan sonra küfre tekrar döner. O zaman böyle insanlar olmuştur. Sahabenin arasında aslında sahabe gibi gerçekten el öpen ama ondan sonra vuslata ulaştıktan sonra düşen münafıklar söz konusu olmuştur. Onlar münafıklar. Ve işte onlara
sana asi olurlarsa onlar isyan edenler, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Yaptıkları şeyine vuslata ulaştıktan sonra vuslattan düşmek. Böyle bir müessesede kişi daha güzele ulaşabilecek olan bir hüviyetteyken muhteva düşük oluyor. Allah'a tevekkül edebilse hiç düşmeden ruhundan sonra veçini de fizik vücudunda nefsini de iradesini Allah'a teslim edecek. Ama kişi vuslattan sonra kalbini küfre açıyor. Ve o zaman düşüyor. Her şey eski haline geri çevriliyor. Öyle olunca o kişiyi fıska düşürecek olan sebep neyse onların yaptıklarından uzak olduğunu söylediyor ona, onlara. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel azizir rahim. Et tevekkel ve tevekkül et, güven alel azizi, aziz olana, yüce olana, errahimi, rahmet nuru gönderen, rahim esmasıyla tecelli eden ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden, edene yani Allah'a tevekkül et, onu vekil et ve güven.

Por isso é. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tevekkül etmesi gerektiğini söylüyor. Allah'a tevekkül et, güven. Yani Allah'ı seni hedeflere götürmesinde vekil tayin et. O kendini düşeni yapsın demiş oluyor Allah Teala. Allah'ı vekil tayin et.

Allah Teala burada Rahim esmasıyla sende tecelli edene, seni Rahim esmasıyla tecelli ederek bütün gök katlarını aşırtan, ruhunu bana ulaştıran demiş oluyor Allah Teala. Bana tevekkül et ve bu tevekkülünü devam ettir. Bütün teslimlerin tamamlansın. Ellezî yerâke hîne tekûm. Ellezî ki o yerâke seni görür. Hîne o zaman, olduğu zaman tekûmu sen kıyam ediyorsun. Sen o, yani Allah, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Allah Teala her an herkesi görür. Allah Teala Şuara Suresi'nin 219. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve tekal lübeke fis sacidin. Ve tekal lübeke ve senin dönmen fi içinde arasında es sacidin. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Secde edenlerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Ama o imam. İmam olduğu için namazın sonunda son duaların yapılması üzere cemaate dönmüş olması lazım. İşte secde edenler arasında, secde edenlerin içinde senin dönmeni de görür diyor Allah Teala. Yani onlara yüzünü döndürmeni, ellerini kaldırıp dua ederken onlara dönük olması lazım. Senin dönmeni de görür diyor Allah Teala. Bu

Burada Allah-u Teala'nın dönmekten muradı namazdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye dönmesi hali. Namaz oluşmuş, tamamlanmış ve onlara dönüyor.

bütün namazlardan sonra bu asıldır. İmam mutlaka döner ve Allah Teala'nın bu ayette söylemiş olduğu hususu gerçekleştirir. Ama huzur namazında sadece imam dönmez, 3 kişi döner. Arkasındaki 2 kişi de döner onunla birlikte. Geriye dönen huzur namazında 3 kişidir. Böylece Allah Teala eşitlik sağlamış olur. Huzur namazının arkasında kılanlar için. Neden? Çünkü namaz kılarken biri sağ taraftadır, biri sol taraftadır. Geriye döndüğü zaman, üçü birden döndürdükleri zaman eşitlik sağlanır. Artık soldaki imamın sağ tarafındadır. Sağdaki de sol tarafındadır. Bu dönüş bir Allah-u Teala'nın indinde bir eşitliğin sağlanmasıdır. Sağda olanla solda olan arasında farkın kalmamasını Allah-u Teala dizayn ettiği için. Huzur namazı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazın adıdır. İndi ilahide günde 7 vakit namaz kılınması söz konusudur. Buraya göre bir ölçü ile söylüyoruz. Günde 7 defa sünnetleriyle, farzlarıyla kılınır. Sünnetlerde, farzlarda ses olarak bizim anladığımız şekilde kulaklarla duyulmaz. Kalpten söylenir her şey. Söylendiği anda çok uzaklara kadar uzanan sıranın, onarlık sıralar bütün alanı kaplar. Çok uzaklara kadar namaz kılanların sırası devam eder. O sıranın başındakiler de sonundakiler de sünnetlerde de farzlarda da imamla aynı anda secde ve rüküye varırlar. Hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama kalkarlar. Ne kadar uzakta olursa olsun arka saflarda olanlar kalpteki sesi, kalpleri duyduğu için ses olsaydı belki de yanlarına onlara kadar ulaşamazdı. Zaten sünnetlerde ses çıkarmak da söz konusu değildir. O zaman hiç duyulmaz. Ama hepsi aynı anda duymaktadırlar. Hepsi aynı anda aynı işlevi yapmaktadırlar. Senin dönmeni deyince sen kıyam ettiğin zaman seni görür ve secdeden arasında senin dönmeni de. Huzur namazının muhtevasını kastediyor Allah Teala burada. Arkadakilerin dizaynını eşit tutmak üzere Allah Teala bunu yapıyor. 220 numaralı ayette Şuara suresinin Allah Teala buyuruyor innehu huves semiul alim. O işitir ve innehu muhakkak ki o huve. O es semiu semidir, en iyi işitendir. El alimu alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir. Alimdir, en iyi bilendir.
Allah Teala muhakkak ki en iyi işitendir, en iyi bilendir. Semidir, alimdir.

221 numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ünebiukum ala men tenezzelu şeyatin. Hel mi ünebiukum, size haber vereyim mi? Ala men, kimseye, kimselere tenezzelu iner. Eşeyatini şeytanlar. Şeytanlar kimlere iner? Size haber vereyim mi diyor Allah Teala? Şeytanların kimlere indiğini size haber vereyim mi? Ayet 222. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzülü ala kulli effakin esim. Tenezzülü iner ala kulli, hepsine. Effakin, ağır, iftira edenler, yalan söyleyenler, esimin, günah işleyenler, günahkarlar. İftira eden, yalancı, günahkarların hepsine inerler. Effakin, ağır, iftira edenler. Yalancı günahkarlar, iftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. 223. Yülkûne sem'a ve ekseruhum kâzibûn. Yülkûne sem'a, kulak verirler, dinlerler. Ve ekseruhum, ve onların çoğu kâzibûn, yalancıdırlar. Onlar, yani bu yalancı ve günahkarlar, onlara, şeytanlara kulak verirler, dinlerler. Ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve şeytanlara kulak veren bu insanlar yalancılar olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. 224 Şuara suresinin şuara kelimesi geçen ayeti. 224 Veş şuara'u yette bi'u humul

Eskiden şairler Mekke'de önemli bir yerin sahipleriydi. Şiirler söylerlerdi, müsabakalar yapılırdı şiirlerde. Ve müsabakada birincilik kazananın şiiri Mekke'deki o büyük Kabe'nin duvarına asılırdı. Ve onlar toplum tarafından ciddi şekilde beğenilen, övülen kişilerdi şairler. Bunun için Allah-u Teala o şairlerden bahsediyor. Allah'tan bahseden değil de şiir yazan, şiirlerde başarı kazananlar. Allah'tan yana değiller. 225. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennehum fi kulli vadin yehimun. Elem tera görmüyor musun? Görmedin mi? Ennehum onların olduğunu. Fi kulli vadin bütün vadilerde yehimun. Şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Hayal peşinde koşuyorlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Şaşkın şaşkın dolaşmak, hayal peşinde koşmak, yehimun. Ve 226. ayet-i kerime ve ennehum yekulune ma la yef'alun ve ennehum ve onların olduğunu muhakkak ki onlar yekulene diyorlar, söylüyorlar, söylerler. Ma şey, la yef'alun yapmıyorlar. Muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Bu insanlar aslında yapmadıkları şeyleri de söyleyebiliyorlar.

İllellezine 227. ayet-i kerime İllellezine amenü ve aminu salihati ve zekirullahi kesiran ve tesaru min ba'di mazulumu ve se ya'lemullezine zalemu eyye münkalebin yenkalebun. İllellezine onlar o kimseler hariç illa ellezine amenü amel olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatı ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ve zekeru ve zikrettiler. Allah'ı kesiren çok. Ve tesaru ve yardım alanlar, yardım edilenler min badi ondan sonra zulümü kendilerine zulüm yapıldılar. Ve se yalemu ve bilecekler ellezine o kimseler zalemu zulmettiler. Eyye hangi münkalebun döndürülen yer dönüş yeri dönecekler. İnkalibun. İllellezine aminu ve aminu salihati onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminu salihat yapanlar, nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve zekerullahi kesira ve Allah'ı çok zikredenler ve tesaru min ba'di ma zulimu zulümlerinden sonra yardım alanlar, yardım edilenler, yani kendilerine zulüm yapıldıktan sonra yardım edilenler, Allah'tan yardım alanlar. Ve se ya'lemul lezine onlar bilecekler. Zalemu zulmedenler. Eyye munkalibun yenkalibun. Hangi yere, dönüş yerine döndürüleceklerini bilecek.

cennetler, yani cehennemde hangi dönüş yerine ulaşacaklarını bilecekler. Burada cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala ve gitmeyecek olanlar da açık bir şekilde amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve nefsi ıslah edici ameller ve Allah'a çok zikredenler. Kendilerine zulüm edildikten sonra yardım edilenler. Bunlar kurtulanlar ve zalimlerin de durumu gidecekleri yerin cehennem olması hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmak ve huzur içinde yaşamak, Allah'ın insanı niçin yarattığının bilincinde olmakla gerçekleşebilir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından kainatın en üst seviyedeki mahlukları olarak yaratılmıştır. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, hasrettim," diyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onların ikisinin arasında olan bütün gezegenlerdeki bütün hayatların sahibi olan insanlar Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Her şey insan için yaratılmış. Melekler, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, her şey sizler için yaratılmış. Peki Allah Teala sizden ne istiyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu. Ve insanlar Allah Teala'yı hiç mi hiç tanımıyorlar? Allah Teala'nın onları bu maksada dayalı olarak, yani onları mutlu kılmak üzere, sadece bu hedefi gerçekleştirmek üzere yarattığını bilmiyorlar. Ve şöyle çevrenize bakın sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Mutsuz insanlar. Arkasında sadece bir tek sebep yatıyor: Allah'tan kopuk olmak. O hepinizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar, tahayyül edemeyeceğiniz kadar çok sever. Her birinizin mutlu olması onun temel hedefidir. Sadece mutlu olmak üzere yaratıldınız sevgili kardeşlerim. Ve hüzünle Türkiye'deki insanlara bakıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Arkasında sadece bir tek sebep var: Allah'ın mesajının bilinmemesi. Allah insanı niçin yarattı? Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vema halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz
insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak mutluluğun ta kendisidir. Ne demek istiyoruz? Nedir bu mutluluk dediğimiz şey? Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Mutluluk, insanın dış dünyasında başka insanlarla olan anlaşmazlıklarını, başka insanlarla olan kavgasını bitirebilmesidir. Mutluluk, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmak suretiyle Allah ile olan ilişkilerinde de kavgayı bitirmesidir. İşte o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla insanoğlu yaşar. Şimdi bir sualimiz var. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmışsa, hedefi buysa, Allah'a kul olmak, abd olmak, mutluluğun ta kendisi ise, o zaman insanlar neden mutsuz? Sadece bir tek sebepten, tek bir sebep, Allah'ı ve onun emirlerini çoktan, asırlarca önce unutmuş insanlar. Hangi emirlerini? İnsanları mutluluğa ve huzura götürecek olan emirlerini. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, bunu dileyen bir insan, bunu hedef alan bir insan, sevgili kardeşlerim, bu noktada o insanın mutluluğuna Allah-u Teala bir kapı açıyor. Ancak bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu hedefe ulaşabilir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini teşkil eder. Bu mutluluğun giriş kapısıdır. Başka bir kapı yoktur. Mutluluğa, Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının dışında başka bir yol yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Bir takım insanlar da bu Allah'laşmayı dilemek diyor. Hayır, Allah'laşmayı dilemek demiyoruz. Hiç böyle bir şey söylemedik hayatımızda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne demek bu? Herkes, bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْه۪هِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ona efidet verdim, fuatler verdim. Yani görme yetkisini verdim, işitme yetkisini verdim ve idrak etme, gördüğünü ve işittiğini anlama, idrak etme ve ona göre davranma yetkisini verdim diyor. Ama bütün insanlar üfürülen bir ruhla desteklenmişlerdir. Fizik vücut için Allah-u Teala onu yarattım diyor. Fizik vücudumuz
yaratılmış, halk edilmiş. Biz Adem Aleyhisselam'ı diyor Allah Teala, salsalin adı verilen bir topraktan, organik hale dönüşebilen bir topraktan yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette bir muhteva taşıyor Allah Teala'nın söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz Allah Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Ve lekad halaknel insani min salsalin min hameyin mesnun diyor. Andolsun ki biz insanı organik hale dönüşebilen bir toprak olan salsalinden yarattık diyor, halk ettik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Bu ilişkiler bütün insanlar için bir hedef taşıyor. İnsanın mutluluğu ve Allah Teala nefsimizden bahsediyor ve diyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevva edene ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse takvası ve fücuru

ulaştırılır. Ona o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Şem suresinin 9. ayet-i kerimesinde o nefsi ve onu seva edene diyen Allah Teala o nefse ve o nefsi seva edene, şekillendirene diyen Allah Teala o nefse iki açıdan da ilham verildiğini, hem takvası hem de fücuru, hem şeytan tarafından hem de Allah tarafından bir şeyler ulaştırıldığını, fücur şeytanın ulaştırdıkları, takva Allah'ın ulaştırdıkları ve sonu kat eflaha men zekaha, andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, felaha ermek onların işidir. Nefs tezkiyesine başlamadan evvel de insan mutlu olabilir mi? Cehennemden kurtulabilir mi? Elbette kurtulabilir. Bir insan bir tek dilekle cehennemden kurtulabilir. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu dizaynın bu hüviyeti gösterdiğini görüyoruz.

insanlar serva edilen, dizayn edilen bir nefsle organik hale dönüşebilen bir salsalin adı verilen topraktan yaratılmış fizik vücutlarıyla ve Allah-u Teala tarafından üfürülmüş bir ruhla yaratılmışlar. Hepiniz böyle varlıklarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece mutluluğunuzdur. Bunun için yapmanız lazım gelen şey de son derece basit ve kolay. Allah-u Teala hepinizin sadece Allah'a ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmanızı istiyor. Kim ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama cennete ulaşmak, sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şey. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler, onların cehenneme gideceğini açıkça söylüyor Allah-u Teala. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir dizaynın oluşması, Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gider. Dilediği anda bu cehennem cennet olarak hüviyet değiştirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Affedersiniz. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette mutlak olarak dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları dünya hayatı tatmin eder. Onların
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememiş olanlar. Cennetin giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece cehennemden kurtarmışlar kendilerini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, dilemişler. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. O onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar şeytana kul iken, tağuta, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Görülüyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler ve tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Dolayısıyla sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size müjde veriyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar kolay bir sebeple, sadece bir tek dilekle siz cehennemden kurtulabilirsiniz. Yıllardan beri size bu müjdeyi veriyoruz. Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan kişi, o biziz. Hiç kimsenin şimdiye kadar size söylemediği şeyleri söylüyoruz. Ve bu söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an ayetleri. Anlamıyor musunuz kardeşlerim? Sizleri Allah o kadar çok seviyor ki, biz o kadar çok seviyoruz ki, hepinizin kurtulmasını istiyor, bizi de buna memur etmiş. Onlar diyor Kur'an'ı unuttular diyor Allah Teala. Onlara Kur'an'ı öğretmek üzere seni vazifelendirdik diyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, biz yalnız Kur'an'dan bahsederiz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de elinde sadece Kur'an vardı. Ve bütün sahabe Kur'an'a %100 uygunluk gösteren bir hayat yaşadılar. İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Ve de insanları bir tek dilekle Allah Teala cehennemden kurtarmaya hazır. Düşünün şu insanları ne diyorlar? Sahabe benim bile 10 tanesini Allah Teala cehennemi vaat etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bunlar zırva, yalan. Allah Teala bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. Hem de gidecekleri yer Adın cennetleri, cennetlerin en üstünü. Ne yapmışlar sahabe? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Üçüncü basamak. İki, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak, ikinci safha.
ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu da ilk ikisi gibi farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. kat cennetinde sahip olmuşlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. O da farz ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşıp ulul elbab hüviyetine ulaşmışlar ve 5. kat cennetin sahibi olmuşlar. Farz hepsi gerçekleştirmiş. Burası 26. basamak. Sonra 27. basamakta hepsi irşad olmuşlar, muhlis olmuşlar. Üzerimize farz. Sonra da hepsi irşad makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bu da farz. 28. basamağın 5. kademesi bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç kimsenin bilmediği, İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz. Hiç din tahsili yapmamış olan birisi söylüyor bunları ve size baştan aşağı Kur'an anlatıyor. Din alimlerinin bilmediği Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Anlamıyor musunuz? Biz burada ömrümüzü harcıyoruz. Sizler için, sizlerin kurtuluşunuz için. Hala anlamıyor musunuz? Hayatımızı sizlere vakfettiğimizi, sizin kurtuluşunuz için yaşadığımızı, hepinizin Allah'ın cennetine girmesi için gecemizi gündüzümüze karıştırdığımızı, kattığımızı anlamıyor musunuz? Bunca insan bize karşıysa, bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, öbür taraftan bütün din öğretenler, onların bilmediği hakikatleri söyleyip, onlara ispat ediyoruz diye bize karşı çıkıyorlarsa ve biz bütün bunlara rağmen hayatımızın bu kadar açık bir mücadeleyle geçmesine rağmen vazgeçmeden bu can bu tende kaldıkça hep sizin kurtuluşunuz için var oluyorsak, bu kadar gayretimiz sadece buna dayalıysa, ücretimiz de Allah'a aitse, neden sözlerimizin kıymetini bilmiyorsunuz? Bundan evvel de Allah Teala aynen şunları söylüyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri boşluk olmaz. Bütün kavimlere, yani bir Resul öldüğü zaman hemen onun arkasından bir ikincisini tayin ederiz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Asıl bundan sonrası önemli. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. Tekzip ettiler diyor Allah Teala. İşte biz hayatımızı sizlerin kurtuluşunuz için vakfetmişken, o insanlar, dinlerini bilmeyen din adamları, bizim doğru söylemediğimizi size söylüyorlar ama hiçbirisi yüzümüze karşı çıkıp da
sen yanlış söylüyorsun diyemiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Sizin cehennemden kurtulmanız için ve cehennemden kurtulmanız bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama dilemiyorsunuz. Şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki din adamlarını bu konunun vasıtası olarak kullanıyor. Onlar dinlerini bilmeyenler bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu söylüyor size. Oysa ki Kur'an'ı açıp baktıkları zaman bütün söylediklerimizin, dikkat edin tabire, %100 Kur'an ayeti olduğunu ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman da utançlarından söyleyemiyorlar. Ey benim sevgili halkım, bu ülkenin insanı, Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, Türk milleti, bütün dünyadan evvel size hitap ediyoruz. Kurtuluşunuz, cehennemden kurtuluşunuz son derece kolay bir sebebe dayalı. Bir tek talebiniz olacak Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl bir dilek? Kalpten bir dilek. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, senin bugüne kadar gelmiş geçmiş binlerce, on binlerce evliyan var, ermiş evliyan. Hepsi ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar, ermiş evliya olmuşlar. İşte ben de onlar gibi ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Veya diyeceksiniz ki, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu da aynı dilek. Ve Allah-u Teala buradan kalbinizden söylenmesi kaydıyla böyle bir dileğin sizi mutlaka ve mutlaka cehennemden kurtaracağını söylüyor. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Cennet bu kadar kolay gözlerinizin önüne, kapınızın önüne serilmişken neden dilemiyorsunuz? Ey din adamları, neden sözlerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz? Hiç söylediğimiz ayetlere bakmak gereği duymadan bundan utanç duymuyor musunuz? Bu kadar insanın, 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda değil mi? Onlar sizlerden hiç duymadıkları şeyleri duyuyorlar bizden. Ama hepsi bir kurtuluşu ifade ediyor. Ve size geliyorlar, soruyorlar. Yahu böyle böyle diyen birisi var. Nur TV diye bir televizyon var. Bir adam çıkmış, sakallı makallı falan birisi. Ve sizin hiç söylemediğiniz şeyleri söylüyor bize. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, gideceğiniz yer mutlaka cennettir. Olabilir mi diyorlar? İnanılmaz bir şey. Sizler de diyorsunuz ki hayır. O bir sahtekardır. Kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor. Hayır, iddia etmiyoruz. İlan ediyoruz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hidayet görevi var. Onun tarafından verilmiş ve onu sizlere açıklıyoruz. A benim sevgili kardeşlerim, sevgili din adamlarımız.
sizler dininizi unutmuşsunuz. Biz size açıklamadan evvel hanginiz biliyordunuz İslam'ın 7 safhasını? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhun Allah'a teslim edilmesiyle devam eden, fizik vücudun teslimiyle devam eden, nefsin teslimiyle devam eden, irşada ulaştıran ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamının sahibi kılan insanları 7 safa biliyor muydunuz? Hiçbiriniz bilmiyordunuz bunların 7'sinin de farz olduğunu. Yetmez. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bunların hepsini yaşadığını bilmiyordunuz. Hiçbiriniz bilmiyordunuz. Elbette biz de bilmiyorduk. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırıyoruz. Siz İslam standartlarının sahibi değilsiniz. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Anlamıyor musunuz? Bunca yıldır nefes tüketiyoruz. O kadar güzel anlıyorum ki, sevgili kardeşlerim, Allah'ın her kavme vazifeli kıldığı bütün Resullerin ne kadar büyük engellerle karşılaştığını o kadar güzel anlıyorum ki. Şeytan hepinizi kör, sağ ve dilsiz yapmış. Görmüyorsunuz bizi. Söylediklerimizi işitmiyorsunuz. En azından şunu düşünmeniz gerekmez mi? Bundan yahu gerçekten 14 asır evvel söylediği ayetler doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe hepsi bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an'dan tahkik ettik ki diyeceksiniz o zaman, incelediğiniz zaman hepsi de farz. Hepsi 7 safhayı da yerine getirmiş. Bütün sahabe sahabe olmuşlar onlar. Ve biz bunları bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman diyemeyecek misiniz? Eğer bunu söyleyemezseniz o 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Kendinize yazık ediyorsunuz, tamam. Ama bu yalnız size alakadar olan bir konu olurdu. Siz bunun gereklerini yerine getirmeyebilirdiniz. Ama o insanlar size gelip sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi cehennemden kurtulabiliyormuş, sahiden böyle bir şey var olabilir mi, mümkün mü diye size sorduğu zaman siz ona hayır dediğinizde o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş olmuyor musunuz? Sevgili din adamları, kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında değil misiniz? Ömrümüz hep size buradaki büyük gafınızı, büyük hatanızı hatırlatmakla geçecek. O zaman çok utanacaksınız. Doğruyu tahkik ederek öğrendiğinizde ve size soran herkese hayır onun söyledikleri yanlıştır dediğinizi hatırlayacaksınız. Eğer doğrulara ulaşamazsanız, incelemezseniz bu sözlerimizi cehennemde hatırlayacaksınız. En çok size acıyoruz. En çok sizin için hüzünleniyoruz. Çünkü siz o 70 milyonun vebalini şu anda yüklenmiş durumdasınız. Anlamıyor musunuz bizi? Ah benim sevgili kardeşlerim, ne zaman ayaklarınız suya erecek? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizi
Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Din adamlarımızın çoğunun henüz bilmediği Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Size İslam'ın 5 şartı öğretildi, öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde. O da sormuş ona, demiş ki, bak ben bunların hepsini yapacağım, gerçekten cennete gider miyim? Cevap, gidersin. Hayır, gitmez. Bu bir mevzu hadistir. Ve nasıl oluyor da siz Kur'an'daki bu kadar hakikat ortada dururken bir uydurma hadisi bütün Kur'an-ı Kerim'in önüne nasıl geçirirsiniz? Neden incelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Sahabenin hayatını Allah-u Teala orada anlatmıyor mu? Yedi safanın yedisi de farz değil mi? Onların hepsi gerçekleştirmemiş mi? Ve biz sizi oraya, onların çağırdığı, onların yaşadığı İslam'a, İslam'ın yedi safhasına, Kur'an ayetlerine davet etmiyor muyuz? Hiçbiriniz bunları bilmiyorsanız ve biz sizi kurtuluşa ulaştırmak için canımızı dişimize takmış, hepinize karşı savaş verirken, siz şeytanın tarafında olmuyor musunuz? Şeytanın ekmeğine yağ sürmüyor musunuz? Benim sevgili din adamı kardeşlerim, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar dediler ki diyor, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden senin yolundan saptık. O saadatlara, yani din ilminin ileri gelenlerine tabi olduğumuz için senin yolundan, hidayet yolundan saptık. Ya Rabbi, onları lanetinle lanetle ve onlara iki kat azap ver. Böyle söyleyecekler. Siz onlar değil misiniz? Şu anda vaziyetinize bir bakın. O saadatlar olmuyor musunuz? Siz dinin ileri gelenleri sizler değil misiniz? Saadat da bütün konulardaki ileri gelenler değil mi? Din öğretiyorsunuz insanlara ama dininizin sizi kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorsunuz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Sizi bilmediğiniz için suçlamıyoruz. Elbette siz öğrendiğinizi bileceksiniz. Tamam. Bu öğrendiğiniz din ilminin içerisinde bizim söylediklerimiz, Allah'ın bize öğrettiği kurtuluşa ulaştırıcı hükümler mevcut değil. Tamam. Ama şu anda bizi dinlememekle, söylediklerimizi arkanızı dönerek duymazlıktan gelmekle o 70 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermiyor musunuz? Bir bunu düşünün. Bu onlara yazık etmenizin yanında en çok kendinize yazık etmenizdir. Çünkü omuzlarınızda vebal var.
her söylediğimizin doğru olduğunu kim incelerse mutlaka tespit edecektir. O zaman da başka bir hüviyetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu adam kalkacak, o öğrendiği ilimle bizi, insanlara karşı küçük düşürecek. Hayır. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca açık ve kesin olarak şunu söylüyoruz ki, sizi suçlamıyoruz. Çünkü onu öğrendiniz, onu öğreteceksiniz, tamam. Ama şimdi bizim en çok üzüldüğümüz nokta şurası. Bizden duyduklarını insanlar, güven duydukları sizlere soruyorlar. Böyle böyle diyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka cennete girersiniz diyor. Birisi çıkmış deli galiba, hafif üşütük. Ama bunları söylüyor. Doğru mu söyledikleri, şu ayetleri veriyor. Şimdi burada sorumluluğunuz başlıyor sevgili din adamları. Onların söylediği ayetlere bakmak, bizi Nur TV'den izlemek yetmez, bana göre yetmez. Şu anda bizim bilgisayarımızın hafızalarında 6000 saatten fazla konuşmamız var. Bu söylediklerimizin hepsinin A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim detayları orada yer almış durumda. O zaman sizin sorumluluğunuz yok mu? Onlara bizim hakkımızda verdiğiniz yanlış hükmün neticesi olarak hayır o bir şey bilmez, o bir sahtekardır demeniz o insanları cehennemden kurtarır mı? Onların cennete girmesine mani olmuyor musunuz bunları söyleyerek? İncelememeniz sizin vebalinizi arttırmıyor mu? Böyle bir şey olmasa bile siz söylediklerimizi bilmediğiniz için, öğrendiğiniz ilimle cennete gideceğinizi zanneden sizler cehenneme gitmeyecek misiniz? Biz şu anda sizi, onlarla beraber sizi de cehennemden kurtarmaya çalışan birisi değil miyiz? Bize dikkatle bakın. Size düşmanca bir tavrımız var mı? Görevinizi hatırlatmak gibi bir hakkımız da olmasın mı? Biz şu anda dünya üzerinde Allah'ı temsil eden en üstteki kişiyiz. Siz hakkımızda bir şeyler düşünürken delillere istinad etmek mecburiyetinde değil misiniz? O deliller sizin okuduğunuz kitaplarda yazmıyor. O deliller Kur'an'da yazıyor. Bizi Kur'an'la yargılayabilirsiniz. İddia ediyoruz ve bugüne kadar devamlı olarak ispat ettik ki öğrendiğiniz ilim Kur'an'a uygun değil. Kur'an'a ters düşüyor. O ilimle gideceğiniz yer sadece cehennemdir. Benim canlarım, ciğerlerim, sevgili din adamlarımız, o zaman söylediklerimizi incelemek sizin için bir mecburiyet değil mi?

Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, hala değişmeyecek misiniz? Bu vebal sizi korkutmuyor mu? Hepinizi aslında çok seviyoruz. En çok görmek istediğimiz şey gerçek bir din adamına yaraşır bir hüviyete girmeniz. Ne yapmak mecburiyetindesiniz? Buna mecbursunuz. Bizim söylediklerimizi incelemekle mükellefsiniz. Buna o 70 milyon insanın vebali açısından mecbursunuz. İncelemeden hüküm vermek, İkinci bir açıdan daha sizi sorumlu kılmaz mı? Allah'ın bize öğrettiklerini inkar etmiş oluyorsunuz. Kur'an'ı inkar etmiş olmuyor musunuz? Biz Kur'an'dan başka bir şey öğretmiyoruz ki. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize öğretiyor. O insanların cehenneme gitmesine mani olmak üzere hadi gelin el ele verelim. Dost olalım. Allah'ın etrafındaki kişiler Allah'ın dostları olmak mecburiyetindedir ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye dost olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostunun tağut olduğunu söylüyor. İsterseniz bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Siz bizden yüzlerce kat iyi Arapçayı biliyorsunuz. Allah Teala aynen şöyle söylemiyor mu? Zümer 17'de. Vellezî neştenemut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşşir ibadî. İşte o kırık dökük Arapça ifadelerimizde elbette biz sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. Her zaman da bunu açık açık söyleriz. Bundan utanç da duymayız. Ama söylediğimiz doğru değil mi? Elinizi vicdanınıza koyarak düşünün. Ve onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş da tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'a kul olmuşlar? Bir tek dilek var. Allah'a yönelmişler. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her gün sayınız süratle artıyor. Birçok kardeşimiz İmam Hatip Lisesi'nden veya İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş kardeşimiz söylediklerimizi laf olsun diye bir okuyalım diye okumuşlar. Ya adamın birisi kalkmış ukalalık ediyormuş. Şuna bir anlayalım bakalım ne söylüyormuş. Böyle söyleyerek araştırdıkları zaman o şimdi kardeşimiz olan o evvelce bizim hakkımızda yanlış şeyler düşünen o kişiler Kur'an-ı Kerim ayetlerini gördükleri zaman gözleri açılmış böyle fal taşı gibi yahu bunun bütün söyledikleri doğru demişler. O zaman akılları başlarına gelmiş. O zaman onlar bizim etrafımızda bizden çok daha fazla insanları kurtarmak için bir faaliyet içine girdiler. Size bunlar hiç ders olmayacak mı? Sevgili din adamları. Hadi gelin el ele verelim. Biliyor musunuz?

Diyanet İşleri Başkanı Muhterem Yazıcıoğlu devresinde gerçekten çok güzel bir hedefe doğru gidiyorduk. 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı dinlerini öğreneceklerdi. Oradaki herkes 2 ay süreli bir seminer verecektik onlara. Ama önlediler bunu. Gerçekleşemedi. Ama o büyük insan, Muhterem Bakan Yazıcıoğlu, o zaman bakan değildi. Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Kardeşine de büyük saygımız vardı. Ona da saygımız aynen devam ediyor. Büyük insan. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, ne zaman kendinizi ve o 70 milyon insanın vebalini almamak için onları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz. Hem kendinize hem onlara yazık olmuyor mu? Sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Bunları söylemeden geçmek ne yazık ki mümkün değil. İçimiz hüzünle dolu. Sizleri bir defa daha düşünmeye davet ediyoruz. İnceleyin söylediklerimizi. Bütün söylediklerimizin gerçek Kur'an ayetlerine dayalı olduğunu göreceksiniz. O zaman hakkımızda şüpheniz de kalmayacak. Eğer bizim gibi mürekkep yalamamış bir insan, din konusundaki öğretimde mürekkep yalamamış bir insan bunları biliyorsa ve Kur'an'a davet ediyorsa ve sahabenin yaşadığı hayata aynen onların yaşadığı 7 Safa 4'lüsünden oluşan ve Kur'an'da hepsi farz kılınan hedeflere davet ediyorsa, sizi ikaz ediyorsa İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye. Çünkü Allah Teala daha bir tek ayet-i kerimede Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini kesin olarak söylüyorsa, o zaman bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En çok biliyor musunuz din adamlarını acıyorum. Allah Teala'nın izniyle huzurlarınızdan ayrılırken Allah'a çok dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum, bu din adamlarının ufkunu aç, genişlet ki sorumluluklarının idrakinde olarak şu 70 milyon insanı en azından kurtarmak için harekete geçsinler. Bütün İslam alemi bir uykuda. Herkes unutmuş dinini. 14 asır sonra İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla aralarında Allah'a ulaşmayı dinlemek yok bu 5 şartın. Cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, huzurunuzdan ayrılıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere gene hurafelerden birinden bahsedeceğim. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne ölçüde insanlar tarafından değiştirildiğini, tatbikatın Kur'an'a ne kadar ters olarak geliştiğini göreceksiniz. Buradaki bu akşamki konumuz, insanlar bir süre cehennemde cezalanırlar, ondan sonra da oradan cennete alınırlar. Cehenneme giren insanlar orada devamlı kalmazlar. Ne kadar günahları varsa cehennemde kalırlar. Ne kadar da sevapları varsa onların karşılığında cennette mutlaka alacaklardır. Öyleyse mutlaka birazcık sevabı olduğuna göre eninde sonunda insanlar mutlaka cennete gideceklerdir. İşte bu bir hurafedir sevgili kardeşlerim. Dinimize sokulan bir yanlış bilgi ve merkezinde gene her zamanki gibi şeytan var. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak görüyoruz ki bir yalanla karşı karşıyayız. İblis insanları her açıdan kandırdığı gibi bu açıdan da kandırmış. İnsanlara böyle bir imaj vermiş. Yani madem ki günahlarınız var, günahlarınızın karşılığı kadar cehennemde kalacaksınız. Ama mutlaka sevaplarınız da var. Sevaplarınızın karşılığında mutlaka cennette alacaksınız diye insanları iblis uyutmuş ve dinimize bu hurafe yerleşmiş. Cehenneme girenler bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete girip geri kalan hayatlarını, oradaki uhrevi hayatlarını cennette tamamlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'e bunun ne kadar ters düştüğünü 29 tane ayet-i kerime ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Tam 29 ayet-i kerime. Şimdi bunları birer birer görelim beraberce. Birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha. Onlar ki ayetlerimizi tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve onunla büyüklenirler, tekebbür ederler. Ülaike ashabün nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.

Ne diyor Allah Teala? Ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve onunla kibirlenirler. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Allah'ın ayetleri ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'ın ayetleri bunu söylüyor. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince ne yapmış oluyorlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ayetlerini tekzip etmiş, yalanlamış oluyorlar. Bugün artık üniversitelerimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan hiç bahsedilmiyor. Bütünüyle devre dışı kalmış. Unutulmuş Kur'an'ın bütün hakikatleri sevgili kardeşlerim ve insanlar bir cehenneme itilmiş durumdalar. Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimin de sevapları günahlarından çoksa onların gideceği yer cennettir. Onlar da ebediyen Allah'ın cennetinde kalacaklardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip edenler kimlerdir? Büyüklenenlerdir. Allah'ın rüşt yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte onların durumunu anlatıyor Allah Teala. O Allah'ın ayetlerini tekzip etmek istediğinde şunu söylüyor Allah Teala. A'raf suresi 146 ve 147. ayetler. Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı.

onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Fe in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Fe in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike bi ennehum kezevu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezevu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalihim. Allah Teala bundan sonrası için şunları söylüyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri ve ayetlerden gafil olmalarıdır. Yani bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sonra diyor ki Allah Teala onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler. Ahiret Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Lika ile ahirete. Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenler, tekzip edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. Şimdi Ahzab 64 ve 65'e bakıyoruz. Muhakkak ki Allah innallâhe le'anel kafirine ve a'delehum se'îrâ. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlara ateş hazırlamıştır. Ahzab 65 Halidine fiha ebeda. La yecudune veliyen ve la nasira. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar için ne bir dost bulabilirler onlar, ne de bir yardımcı. Ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı. Neymiş olay? Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü görünüyor olay ki kafirler için kimdir kafirler? Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere Allah Teala kafirler diyor. Allah'a inanmak kişiyi mümin kılmıyor. Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir ve ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Üçüncü grup ayet Âl-i İmran 116. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlühüm. Ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'a. Muhakkak ki o kafirlere ne malları ne evlatları Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabun-nâri hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yine kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Evlatları var, malları var ama
Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı ne evlatları ne malları onlara bir imkan vermiyor. Bakara 39 Ellezine keferu ve kezebu bi ayatina ilaike ashabin nar hum fiha halidun. Araf 36'da da böyle diyordu Allah Teala. Burada söylediği onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler ve

İnkar edenler ve tekzip edenler. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler diyor Allah Teala. Ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Bu 4. ayet. 5. ayet Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hate etuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Yani durum hiç de onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve orada devamlı kalacaklardır. Günah işlemiş de günahları kendisini kuşatmışsa, bir başka ifadeyle günahları sevaplarını aşmışsa, onlar ateş halkıdırlar ve orada devamlı kalacaklardır. Yani cehennem halkıdırlar diyor Allah Teala. Bu 5. ayet-i kerime. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep aynı sonuç. Hüm fiha halidun. Orada ebediyen onlar kalacaklardır. 6. ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan sorarlar. قُلْ قِتَالٍ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٍ De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. فَسَدٌ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ ف۪يهِ vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberi indallahi vel fitneti ekberu minel katil. İnsanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, mescidil harami yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suçtur, günahtır. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِسْتَاتُ Eğer onların güçleri yetse, yapabilseler yani, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Sizden kim dininden döner de ölürse, dininden dönmüş vaziyette ölürse, o kafirdir, kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Heva olmuştur. İşte ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada başka gruplardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı devirdeki Mescid-i Haram'daki olaylar

Kim dilinden döner de mürtet olursa, öyle ölürse, o zaman onların amelleri boşa gider. Onlar ateş halkadır, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Görülüyor ki ayrı ayrı gruplardan insanlara Allah Teala ayet yazmış, yazdırmış, ayet indirmiş. Ayrı ayrı gruptalar ama eğer gidecekleri yer cehennemse ebediyen orada kalacaklarını Allah Teala mutlaka sergiliyor. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati ilaike ashabün nari hum fiha halidun. Burada çok net olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki amenudurlar. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olanlardır. Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Allah onlarla meşgul olur. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Ve nefslerinin kalbi kapkaranlıkken, zulmet içindeyken yarıya kadar nurla doldurur Allah Teala onların kalplerini. Sonrası da kişi devam ederse yoluna sonra tamamen nurla kaplanacaktır kalpleri. Ve kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere gelince kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Bir defa daha tekrar edelim. Allah'a inanmak yetmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen herkese kafir diyor. Ayırım, amin olanlarla kafirleri karşılaştıran bir ayırım. Amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kafirler de İnansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kafirler ve tağutun dostları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinin standartlarına girmez. Ne diyordu Allah Teala orada? Onlar ki sahabeden bahsediyor. Tağutu devre dışı bırakırlar. Tağuttan kurtulurlar. Neden? Onlar Allah'a yönelmişlerdir. Onun için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Tağutun kulu olmaktan, tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar diyor ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele yapmışlar. Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte muhteva bu standartlarda. Tağutun dostu iken Allah'ın dostu olmuşlar. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kullarının gideceği yer cennettir. Allah'ın kulu olamayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yani tağutun kullarının gideceği yer cehennemdir. Allah'ın dostlarının gideceği yer cennettir. Tağutun dostlarının gideceği yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalırlar. Bakara 275. Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbettuhu şeytanu minel mes. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu innemal beyu mislü riba.
İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Ve ehallâhül bey'a ve haramer riba. Ve Allah beyi, alışverişi, ticareti helal ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Açık ve kesin. Allah Teala faizi haram kıldığını söylüyor. Bu kadar basit olay. Femen ca'ehu mev'izatun min rabbihi fenteha felehuma selef. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de ona uyarak faizden vazgeçerse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah kuvvetli bir ihtimalle onu affeder.

ve emruhu ilallah. Onun için Allah'a kalmıştır. Ve men ade fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani önceki gibi faizciler devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala cehenneme girecek olan bütün insanları sayıyor birer birer. Bütün bu cehenneme girecek olan insanların müşterek özelliği ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a ulaşmayı dileselerdi faizcilikten zaten derhal vazgeçerlerdi. Allah Teala onların içine öyle bir inanç verirdi. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. Ulaike şerrül berriye. Onlar ki kafirlerdir kitap ehlinden ve müşriklerden kafirlerdir. Kitap ehlinden kafirler ve kitap ehlinden müşrikler. Kitap ehlinde bir müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Hristiyanların içinde de Yahudilerin içinde de vardı. 14'te sıra ver. Bir de böyle olmayanlar, yani şirkte kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfürde kalanlar, Bakara 257'de nasıl amin olanlarla kafirler karşılaştırılıyorsa, amin olmayanların kafir olduğunu oradan net olarak anlıyorsak, Allah'a inansalar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamadıkları gerçeği çıkıyor ortaya.

onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Yani bu 9. ayet-i kerime kim cehenneme giderse mutlaka ebediyen orada kalıyor. 10. ayet-i kerime Çin 23 İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ben ancak Allah'tan onun gönderdiklerinden tebliğ yaparım. Ve men yasullâhe ve resûlehu, kim Allah'a ve Resulüne asi olursa, fe inne lehu nâre cehenneme haline fîhâ ebedâ. Onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Allah'a asi olan ve Resulüne asi olan. Kim onlar? Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemedikleri anda Allah'ın emrine asi olmuşturlar. Ve küfürdedirler, şirktedirler, dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. On birinci ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâhi âliheten mâ veredduhâ kullun fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilahlar olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacaklardır. Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmeyeceklerdi. Ama onlar ilah değil ve gidecekleri yerde gene aynı sebep, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekkâne akıbetehuma ennehuma finnâri hâlidine fîhâ ve zâlike cezâü zâlimîn. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. İkisinin akıbeti de ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi olmuştur. İşte bu zalimlerin cezasıdır. On yedi ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. 11 ayet-i kerime bununla beraber, Haşr 17 ile beraber 12 ayet-i kerime oldu. Bu Haşr 16'da bahsettiği iki kişinin de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki لَنْ تُوْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَا اِلَٰيكَ اَصْحَابُ النَّارِ فِيهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. Malları ve evlatları onlara hiçbir fayda vermez. Malları ve evlatlarının onlara hiçbir, Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onların evlatları, malları ve evlatları Allah'tan gelecek olan bir şeye, bir cezaya karşı onları korumaz.
onları kurtarmaya yetmez. Onlara faydası olmaz.

Bu Ali İmran suresinin 116. ayet kerimesiyle bu ayet-i kerime çok benziyor. Orada Allah Teala diyordu ki innellezine keferu, onlar ki kafir derler, len tuğniye anhum envalühüm ve la evladühüm min Allah'ın şey'a. Allah'tan gelecek herhangi bir şeye, herhangi bir cezaya karşı cezadan onların evlatları ve malları onları koruyamaz, kurtaramaz. Kurtarmaya yetmez. Burada da ben tuniye anhum envalihum ve la evladihum min Allah'ın şeyha şeya ilahi ashabın nar hum fiha halidun. Yine aynı malları ve evlatlarının Allah'tan gelecek bir şeye karşı bir şeyden onları korumaz. Onlara bir yararı, bir faydası olmaz. Gidip kalacakları yer ebediyen cehennemdir. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Ve 14. ayet, dikkat edin, 29 tane ayet-i kerime hep bunu söylüyor. Cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının imkanı olmadığını. Hiçbir ayette cehenneme girenler oradan çıkarlar, bir süre kaldıktan sonra oradan çıkarlar, cennete giderler demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir ayet söz konusu değil. 14. ayet-i kerime, Muhammed 15. Meselül cennetilleti vu'idel muttekûn fîhâ enhârun min mâin gayri âsin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer tâmuh ve enhârun min hamrin lezzetin lişşâribîn ve enhârun min aselin musaffâ ve lehum fîhâ min kullis semerâti ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve hâlidûn finnâri ve suku umayen hamimen ve katta emaehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Hüve halidun finnari. Onlar ateşte devamlı ebediyen kalacak olanlardır. Ateşte ebediyen kalacak olan, kalan kişilerin durumuyla bunların durumu aynı olur mu diyor Allah Teala. Gene cehenneme girenin orada ebediyen kaldığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasure enfusuhum fi cehenneme halidun. Tartları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır. Kalacak olanlardır. Kimler? Hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları mutlaka sevaplarından çok. Ve gidecekleri yer cehennem. Bu ayet-i kerime Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince günahları sevaplarından çok olan insanlar gidecekleri yer cehennem. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor innellezine la yercüne likaina. Onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru bima kânü yeksibun buyuruyor Allah Teala. O onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı
ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilselerdi, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Hepsinden kurtulacaklardı bunların. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Buradaki o kazandıkları derecelerin durumu söylüyor. Durumu anlatılıyor müminin yüzü işte. Tartıları hafif gelenler, yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bu yeterli sebep. 16. ayet-i kerime: "Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin." Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötü. 17. Fethule ebvabe cehenneme halidine fiha felebise mesvel mütekebbirin. O halde içinde ebediyen kalacağınız, kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yurtları ne kötüdür diyor Allah Teala. O büyüklük taslayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hep Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tekebbür edenler olduğunu söylüyor, kibirlenenler olduğunu söylüyor. Onların irşat yolunu seçmediklerini, tağutu inkar etmediklerini, tağutla birlikte olduklarını, Allah'ın yoluna girmediklerini söylüyor. Tekebbür edenler. 18. ayet-i kerime Nebe 21, 22, 23. İnne cehenneme kânet mirsâden. Şüphesiz cehennem bir gözetleme merkezidir. Gözetleme merkezi oldu. Gözetleme merkezidir. Lid tâgîne ve âben, cehennem azgınların varacakları bir sığınaktır. Nebe 23, Lâbisîne fîhâ ahkâba, orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 18. ayet-i kerime: Kimdir tâgîn? Bu tâgîn olanlar uzun zamanlar boyunca cehennemde kalacak olanlar, azgınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, azgınlar safında mütalaa ediliyor. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi, bu serinin, yani cehennemde kalma serisinin 19. ayet-i kerimesini oluşturuyor. وَمَنْ يَاسِ اللّٰهِ وَرَسِلَهُ Kim Allah'a ve Resulüne asi olursa ve yetaadde hududehu ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa, tecavüz ederse yudhilhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe alınır, ateşe atılır. Ve lehu azabin muhin, onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne kim asi olursa, Allah'ın emrine, Resulünün tebliğine Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen Allah'a ve Resulüne asi olmuştur.

Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ve men yaktul müminen müteammiden ve cezahü cehennemi haliden fiha. Kim bir müminü kasten öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmak, ebediyen içinde kalmak üzere cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi ve le'anehu ve addelehu azaben azima. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir mümini kasten öldüren bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olması zaten mümkün olmaz. Devam ediyoruz. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarike cehenneme halidine fiha ebeda. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebu ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ ve bu Allah için kolaydır. Nisa 168'de diyor ki Allah Teala innellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi niyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarika illâ tarika cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Niçin zalimlerdir? 167'de anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebilillâhi kattâli dalelen ba'îdâ. Onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar için Allah Teala diyor ki onlara sadece cehennem tariki vardır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Rad 5 22. ayet-i kerime ve in tacep fe acebün kavlühüm ey zâkünnâ türâben eynnâ lefî halkın şedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel âralû fî ânâkihim ve ülâike ashabinlâr hüm fîhâ hâlidûn. Eğer şaşıyorsan kafirlerin seni yalanlamasına, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. 22. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki eğer kişi cehenneme giriyorsa hemen arkasından Allah Teala yapıştırıyor. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegavün 10 Vellezine keferu ve kezebu bi hayatina ilaike ashabin nari halidine fiha ve bisel masir. Kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler, orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü bir varılacak yerdir. Kafirler ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Tövbe 17 Mâ kâne lil müşrikîne en ya'mürü mesâcidallâhi şahidîne alâ enfüsihim bil düfr. Ülâike habitat amalühüm ve fîn nârühüm hâlidûn. Onlar ki şirktedirler, küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar, tamir edemezler. Onların
yaptıkları işler, yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Şirkte olanlar, kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. O tane diyor, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar gruplara ayrılmışlardır, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler. Kalacakları yer ebediyen cehennem. Tevbe 63, 25. ayet-i kerime. Elem ya'lemu ennehu men yuhaddillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizyül azîm. Hâlâ bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. İçinde ebediyen kalacakları cehennem ateşi. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. Ve edallahül münafıkîne vel münafıkâtik vel küffâre nâr-ı cehenneme hâlidine fîhâ. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Yunus 27, 27. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِسْلِحَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَاعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Seyyiat işleyenlere gelince yalnız seyyiatları kadar ceza verilir.

ve alacakları ceza onların suçlarına paraleldir. Ama ebedi olarak mutlaka cehennemde kalırlar. İşte bunlar cehennemlikler. Orada ebedi, temelli ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kıylet hule evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ ve bîse mesvel mütekebbirîn. Onlara şöyle denilir. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Öyleyse büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Doğrusu muhakkak ki suçlular cehennemde ebediyen kalacaklardır. Zuhruf 74'te bu. Zuhruf 75. Orada azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar.

Hicr 48'de de var böyle bir husus. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak değildirler şeklinde. Hicr 48'de. Bu da 30. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bu kadar 30 tane, 29 tane ayet-i kerime kesin olarak cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkmayacaklarını söylüyor. Peki bu insanlar acaba neye dayanarak söylüyorlar ki cehenneme girenler bir süre ateşte kavrulduktan sonra, hafif ızgara olduktan sonra Allah Teala tarafından alınıp tekrar cennete konulurlar? İşte bir iddiaları Hud suresinin 107. ayet-i kerimesi. Halidine fiha ma dametis semavati vel ardu illa ma şa'e Rabbim. Onlar Rabbin cehennemi Rabbin dilemesi hariç cehennemin gökleri bir yeri durdukça ebediyen orada kalacaklardır. İnne rabbeke fealun lima yurid. Muhakkak ki Rabbin dilediğini dilediği an derhal yapandır. Burada Rabbinin dilediği şey hariç diyor. Dilediği kişi hariç demiyor. Cennetin gökleri ve yerleri kaldığı sürece onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey hariç, yani cehennemi yok etmesi hariç ki cehennemle beraber cennet de yok olacak. Rabbinin cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç, cehennemin gökleri ve yeri durdukça onlar ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala cehennemi yok ettiği zaman, ki bir gün mutlaka yok edecek, nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, enerjiden bütün varlıkları yaratmışsa, önce cehennemi de içindekileri de enerjiye döndürecek, sonra da yok edecek. Ama aynı anda cennet de yok olmuş olacak. Onun için oradan öbür tarafa geçme ihtimali sıfır. Buradaki maşa kelimesine dikkat edin. Rabbinin dilediği şey hariç. Burada Allah Teala zamandan bahsediyor ve

Diğer ayet-i kerimede Enam 128. Orada da Allah Teala diyor ki: Ve yevme yahşuruhum cemi'a ya meşerel cinni kad istekseretum minel ins ve kale evliyauhum minel insi Rabbena istema'a ba'duna bi ba'din ve belagna ecelenne lezi eceltelena kalen naru mesvakum halidine fiha illa maşallah inne rabbike hakimin alim halidine fiha illa maşallah. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. Allah insan ve cinlerin hepsini bir araya topladığı günde şöyle diyecek onlara: Ey cinler, şeytanlar topluluğu, insanların çoğunu aldatarak kendinize bağladınız. İnsanlardan olan dostları da, onlar olmuş olanlar da şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz birbirimizden faydalandık ve bizim için takdir etmiş olduğun ecele, kıyamet gününe kavuştuk. Allah da onlara: yurdunuz cehennemdir. Allah'ın dilediği şey, yani cehennemi, cehennemin yok olma zamanı hariç, hepiniz ebedi olarak oradasınız. O ebediyette bir gün sona erecektir. Allah Teala diyor ki: her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin, Rabbin hariç. Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse Allah Teala cenneti de cehennemi de aynı anda yok edecektir. Cehennem yok olduğu için, cehennem enerjiye döndürüldüğü için içindeki insanlar da, her şey enerjiye döndürülecektir. Aynı anda cennet de yok olacaktır. O da enerjiye döndürülecektir. Ve Allah nasıl yaratmadan evvel sadece Allah varsa, gene sadece Allah kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerimede de Allah Teala Allah'ın dilediği kişi demiyor. Allah'ın dilediği şey diyor. Enam 128'de de öyle söylüyor Allah Teala. Hud 107'de de aynı şeyi söylüyor. Allah'ın dilediği şey illa ma şa'e hariç. İlla ma şa'e Allah. Allah'ın dilediği şey hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse safsatalarla uğraşmayın. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cehennemine giremez, cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi cehenneme gireceklerdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Sevgili dostlarım, kardeşlerim, eğer siz de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin arasındaysanız hemen Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizin için de Allah'ın cenneti hazır olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bugünkü din adamlarının söyledikleriyle, anlattıklarıyla cennete girmek mümkün mü konumuz? Cevap daha baştan mümkün değil diye geliyor. Neden mümkün değil? İşte onu izah edelim. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirildi. Ve 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz." diyor Allah Teala. Peki bugün Kur'an'ın bütününe iman edilmiyor mu? Edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safha arz eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, 10 tane insan olarak mürşide ulaşmak, tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safha, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 4. safha, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5. safha, irşada ulaşmak 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve bir hakkın takvanın sahibi olmak, hakkül yakine ulaşmak 7. safha. Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Tatbik edilmiyor. Yani demek ki Kur'an'ın Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğuna müteallik ayetlerine iman edilmiyor. Tatbikat yoksa bütün bir kitle bunu tatbikattan kaldırmışlarsa Allah'ın bu ayetlerinden sorumlu olmadıklarını kabul ediyorlar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Mürşide ulaşıp mürşide tabi olma konusu tatbik edilmiyor. Öyleyse Kur'an'ın buna müteallik ayetleri de devre dışı, onlara da iman edilmiş olmuyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa üzerimize farz. Bu ayetler de dikkate alınmıyor. 77-73 ayet Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasıyla alakalı. Ama dikkate almıyorlar. Tatbik etmiyorlar. Ve yüzlerce, binlerce din adamından birisi çıkıp da ortaya
Bunlar hakikat. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz demiyor. Tam aksine ruh insana hayat verir diyorlar. Öyleyse hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz diyorlar. Yani tam aksi iddia ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı 12 farz ayet-i kerimesine, 73 tane vuslat ayetine inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz ve tatbikatı yok. Nefsin Allah'a teslimi farz, tatbikatı yok. İrşada ulaşmak farz, tatbikatı yok. İradeyi Allah'a teslim etmek farz, tatbikatı yok. Hepsi devre dışı. 14 asır evvel yaşanan İslam. Bütün peygamberler zamanında yaşanan İslam. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Hazreti Musa zamanında da İslam yaşandı. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler, bütün resuller aynı dini yaşadılar. Ama bugün 7 safhadan ibaret olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık yaşanmıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman edilmiyor ayetlerine ve hepsi tatbikattan çıkarılmış. Öyleyse cennet açısından meseleye baktığımızda onlar yoksa cennet de yok. Öyleyse din öğretisi bir faydasız ilim haline getirilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Eğer Kur'an'daki İslam 7 tane safa içeriyorsa, bir, bütün sahabe bu 7 safanın hepsini yaşamışsa, Kur'an ayetleriyle sabitse, iki, ve bugün bunların hiçbiri İslam aleminin %90'dan fazlası tarafından yaşanmıyorsa, ancak bizler gibi sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamayı kendilerine şiar edilmiş olanlar yaşayabiliyorsa, bu sayı hiçbir zaman %4-5'i geçmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu işte bir yanlışlık var. Onun için Allah-u Teala bu zamanki insanlardan sahabeyi ayırt etmek için, çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Kitabın bütününde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz ve bugün 32 farzın içinde ve 54 farzın içinde zikir yer almıyor. Zikri Allah istediği kadar farz kılsın. 14 asırda din öğretenler farzların arasından çıkarmışlar. Söylediğimiz 7 safayı da çıkarmışlar. Zaten o zaman ortada İslam kalmıyor. İslam Allah'a teslim demektir. Ruhun ve çin nefsin iradenin teslimi. Eğer bunları teslim edecek olan tatbikat tamamen yok edilmişse ve sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, büyük bir problem var demektir. Kurtuluşun imkansız olduğu bir devrede yaşıyoruz. Daha başlangıçtan konu bitiyor.
Allah-u Teala insanları ikiye ayırmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci bölüm. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikinci bölüm. Cennetle cehennemi de birbirinden ayırmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse benim cennetime girer diyor. Kim dilemezse giremez diyor. Daha burada başlangıç noktasında her şey bitmiş sevgili kardeşlerim. Artık din öğretisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram ihata etmiyor. Muhtevasını almıyor, içermiyor. Öyleyse daha buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Cehenneme gireriz. Hadi gelin beraberce ayetlere bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani onları mutmain kılacak olan husus, saha sadece dünya hayatıdır. Şimdi konunun can alacak yerine geldik. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala onların hepsini Allah'ın ayetlerinden gafil sayıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dilemeyen mutlaka cehenneme gider. İşte 8. ayet. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler sebebiyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor. Daha burada her şey bitti. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, insanların gideceği yer hangi sebeple olursa olsun dilememeleri. Kurtuluşları yok. Gidecekleri yer cehennem. Bundan 14 asır evvel sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeyen zaten ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ama dilediklerini de Allah-u Teala gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki onlar için اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler, getirdiler ve
misaklerini bozmadılar. Bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. İyi hesap, sevapların günahlarından fazla olması mutlaka cennet. Kötü hesap, günahların sevaplardan fazla olması mutlaka cehennem. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yuhafune su'el hesap, ve kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, zata ulaşmayı dilemek, üçüncü kat cenneti, Allah'ın zatını görmeyi dilemek, yedinci kat cenneti, başarıldığı takdirde yedinci kat cenneti ifade eder. Ama hangi standart olursa olsun, onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala.

O Allah'a ulaştıranlar var ya, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenler. Ama ayet-i kerimenin başında onlar Allah ile olan ahdlerini ifade ederler buyurduğu cihetle Allah'ın ahdini ifade ederler, yerine getirirler buyurduğu cihetle onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler oluyor zaten. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Fetihonda, Habibim, Allah'a sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi biat edildiğini, tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Neyse çok şükür ki 7 tane safhadan sadece buna kimse itiraz etmiyor. Bütün konulara hiçbir delil mevcut olmamasına rağmen sadece onlar yanlış bildikleri şeyin başkaları tarafından anlaşılmasından fena halde korktukları için yanlış olduğu, kendilerinin bunları tatbik etmediği için cehenneme gideceği falan önemli değil onlar için. Aman başkaları öğrenmesinler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, öğrenmeleri hayır değil mi? Eğer öğrenirlerse, o zaman siz kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz? Haklı bir müdafaanız yok mu? Biz ancak bize öğretileni öğrettik. Böyle diyeceksiniz, doğrusu da budur. Yaptığınız yanlış değildi ki. Bu doğruları öğrendiğiniz güne kadar yaptığınız yanlış değildi. Çünkü bilmiyordunuz. Hatalı değildiniz yaptıklarınızda. Ama şimdi hakikatleri öğrendikten sonra üstünü örterseniz, saklarsanız, gizlerseniz, o zaman milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için hidayet çağının dışında yaşarsınız. Kendinize değil sadece, milyonlarca insana da, 60 milyondan fazla insana da yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek faslını geçtik. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biat müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuşlar. Ama ondan sonra itiraz başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son mürşidiydi. Artık ondan sonra mürşit gelmez. Kimseye de tabiyet söz konusu olmamıştır. Olmayacaktır da derler. İyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra dört halifeye tabi olunmadı mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali kim inkar edebilir ki? Onlar Hulefai Raşidin değil mi? İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi onlar? Cevap yok. Peki.
Ya sahabeye ne buyuracaksınız? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. Adları da tabi'in. Hiç kimse tabi'ini inkar edemez. Tebe'ye tabi'ini de inkar edemez. Bunlar inkar edilmeyecek bir şekilde açık ve kesin bir hüviyet kazanıyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiiyet Kur'an'ın esası olduğu gibi Tevrat'ın da, Zebur'un da, bütün nebilere indirilen bütün şeriat kitaplarının da esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Tabiiyet. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç yerde geçiyor? Bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim, sizi rüşte erdireyim, irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak diye bir vaka var. Allah'ın kendi zatına hidayet etmesi, ulaştırması, kendisine hidayet etmesi, kendisine ulaştırması. Şimdi böyle bir dizaynda insanları düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlarsa olay zaten bitiyor. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ayetlerimizden. Gafildir diyor. Ve bugünkü din anlayışında ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ona tabi olundu. Ama onunla beraber tabiiyet bitti diyorlar. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an'da aksini ispat ediyor. Sahabe, irşat makamının sahibi, bütün sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmemiş. Ama öyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu asılsız iddialar yüzünden milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın sadece bizim ülkemizde cehenneme gireceğini düşünmek bir kabus gibi sırtımızda bir yük. Ve bu tertemiz insanlar söylenenlerin doğru olduğunu zannediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim her devirde tabiiyeti esas alıyor. Üzerimize tabiiyet farz kılınmış. Sahabenin hayatını anlattığımıza göre onların tabiiyeti kesin, kimsenin bir itirazı yok. Demek ki tabi de olmuşlar. İslam'ın ikinci safhasını da yaşamışlar.
birinci safa da yaşanmıyor bugün. İnsanların %95'i, %90'dan çok daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Ve mürşide tabi olmak diye de bir olay yok, kabul edilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırma. 12 defa farz. İşte farzlar. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun Allah'a dönmesi ve Allah'a teslim olması. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor Allah-u Teala.

What is that? Dördüncü ayet-i kerime. Fefirru ilallahi üçüncüsü. Fefirru ilallahi dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime. Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna uy. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamı yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah'a geri dönüş söz konusu. Sonra 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.

8. ayet Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Gördük ki Yunus 125'te Allah kendi zatına davet ediyor. Peki sonra bir sonraki ayet-i kerime, yani 9. farz Rad 22. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala Allah'ın kendisine o kişi hayattayken bir şeyi ulaştırmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Ve bu insanların misaki. Ve la yenkudunel misak. Onlar misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Dokuz oldu. 10. ayet-i kerime Enam 152. Ebi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de. On birinci ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılması konusundaki yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misak olarak geçiyor. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahibine, ehline iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Onların sahibine, yani onların sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Bu ikisinin tesliminden sonra rehine olan nefsiniz, bunların teslimi konusunda rehine olan nefsiniz, o da emanet oluyor. Onu da teslim ediyorsunuz. Sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse 12 defa üzerinize farz olan ruhunuzun Allah'a teslimi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki

Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Vellezî neştenebut tagute. Onlar taguttan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha. Ona, taguta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a döndüler. Febeşir ibadi. Allah'a döndüler ve Allah'a kul oldular. Manası dolaylı olarak çıkıyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a döndüler, Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a döndüler. Kullarımı müjdele diyor. Yani kullarım dediğine göre, onları kulluklarına, kulluğuna kabul ettiğine göre Allah Teala şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Neydi fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd? Hadi gelin beraberce bakalım. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidüş şeytane. İnnehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye ve ben siz, çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın ahdi şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız. Ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? Kullarımı müjdele diyor. Yani bana kul oldular, ruhlarını bana teslim ettiler diyor. Ama daha açık bir ifadede kullanıyor 18. ayette. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Kim o hidayete erenler? Ruhlarını Allah'a teslim edenler. Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aynı ayet-i kerime onunla kalmadıklarını, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Çünkü sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi bize burada üçüncü aşamada sahabenin ruhlarını Allah'a teslim edip etmedikleri konusu kalıyor. Bakıyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hidayete erdiklerini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Bugün ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşıp tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırmak artık tatbik alanı bulmayan ve dinin muhtevası içinde açıklanmayan hususlar. Yani artık dinde, İslam dininde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öğretilmiyor. Hiçbir üniversitede bu istikamette bir öğreti mevcut değil. Mürşide tabi olmak öğretilmiyor. Sonra
Ne öğretiliyor? Bunların dışındaki şeyler. Ruhun Allah'a ulaştırılması da öğretilmiyor. Üzerimize 12 defa farz demiştik ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ve bütün sahabe gördük ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 7 safhanın 3'ünü sahabenin gerçekleştirdikleri, 14 asır evvel gerçekleştirdikleri kesin. Bugünkü din anlayışında bunların hiçbirisi mevcut değil. Bunları yapanlara aşırılığa kaçanlar diyorlar, aşırı dinciler diyorlar. Oysa ki Kur'an'ın temel emirlerinden bahsediyoruz. Aşırılık falan değil, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel farzları ve bundan 14 asır evvel dinin, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan, kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı bu. Ona tabi olan sahabenin de hayatı. Kur'an o devre inmiş, o devre tatbik edilmiş. Tam 7 safhanın hepsi tamamlanmış. Öyleyse devam edelim. Bundan sonra ne oluyor? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bundan sonra ne gelecek? Fizik vücudun teslimi. Acaba sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kur'an böyle söylüyor. Bütün sahabenin veçhini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 21. basamakta ruh Allah'a teslim ediliyor. Daha evvel başlayalım. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Sahabe ikisini de gerçekleştirmiş. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. Sonra sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise hikmet sahibidir ve zemin katı Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Zemin katın büyük sırrını, devrin imamının dergahını. Sonra kişiye birinci katın ve gök katlarının üst katlarının diğerlerinin gösterilmesine başlanır kişi. Ulle'l-Vab makamını aşmıştır o zaman, İhlas makamına geçmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir. Burası kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi kesindir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olunca nefsinde hiç afet kalmıyor. Afetin sıfırlandığı yer nefsin Allah'a teslimidir. Nefsin tezkiyesinden sonraki fasıl tasfiyenin tamamlandığını gösterir. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve nefsin kalp gözü açılmıştır. Nefsin kalp kulağı açılmıştır. Artık o kişi Allah'ın bütün kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün kalp yüzüne gösterdiklerini görür. O kişi hikmet sahibidir, hayır sahibidir. Ve
tezekkür sahibidir. Bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu da söylüyor. Kimdir ulu'l-elbab? Âl-i İmrân 190 ve 191'li ulu'l-elbab. Yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarımız için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabiliyoruz. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya yatıyoruz. Üç halin üçünde de sahabe Allah Teala'yı zikrettilerse o zaman daimi zikrin sahipleriydi. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Bundan sonra ne olacak? Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek kişi, ondan sonra kalbi daha çok müzeyyen olacak ve irşada ulaşacak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Salah makamının 4. mertebesi, 4. kademesi. Ne olmuş? Bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Zariyat Suresi, Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, eğer biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi dikkate alıp onlara itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Bütün sahabe irşada ulaşmış. Böyle bir dizaynda sahabenin geriye sadece bir tek şeyi kalıyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak, Allah'ın irşat makamına davet edilmek. Onu da gerçekleştirmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bütün sahabeye tabiiyet söz konusu. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya,

İhsanla tabi olunmuş tabi'in, Ensar'a da muhacirine de tabi olmuşlar. Onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Yedinci mertebeye de ulaşmışlardı. Yedinci safhasına da ulaşmışlardı İslam'ın. İslam yedi safhalı bir vetiredir. İradenin teslimiyle son bulur. Tüm sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah Teala hepsinin irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiriyor. Yetmez. Allah Teala bir hakkın takvaya, iradenin teslimine herkesi davet ediyor, üzerlerine farz kılıyor insanların. Diyor ki Bakara 102'de ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. Tüm sahabe bir hakkın takvaya ulaştılar. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade eden bir açıklama getiriyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimin. Kimdir böyle bir standartta Allah'a teslim olanlar? Onlar bir alameti farikaya dayalı olarak teslim olanlar. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvadan bahsettikten sonra bunun tanıtıcı işaretini veriyor. Diyor ki orada ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Yani sadece siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün ifadesi nerede geçiyorsa orada bir hakkın takva var. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. 132. ayet-i kerimeden itibaren Bakara suresinde 136. ayet-i kerimeye kadar Allah Teala teslimlerden bahsediyor. Diyor ki 132'de ve vassa biha İbrahim'ü benihi ve Yakup. Evvela 131'den başlayayım. İskalu lehu rabbuhu eslim. Kale eslemtü li rabbil alemin. Allah Teala onu ona dedi ki Rabbine, alemlerin Rabbine teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakup ya beniye inna Allah estefa ekum dine fela temutunne illa ve entum muslimun. Ve 132'de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diye Allah Teala işaretini veriyor. Ve İbrahim de bunu oğlu Yakub'a ve diğerlerine vasiyet etti diyor. Allah sizin için

dini seçti. Teslim dinini seçti. Hazreti İbrahim nasıl Allah'a teslim olduysa onlara da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve 133'ü geçiyoruz. 134'ü geçiyoruz. Ve 133'te biz tek olan o ilaha, Allah'a nahnu lehu müslimun diyorlar. Ona teslim olanlarız. Nasıl teslim olanlarız? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Sonra 136'da Allah Teala diyor ki La nüferriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz onlar arasında, peygamberler arasında fark gözetmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız.

İşte görülüyor ki bütün sahabe en son teslimlerini de gerçekleştirmişler ve aynı dizayn içerisinde Allah'a Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi, Hazreti Yakup ve ona tabi olanlar gibi onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bir hakkın takva ile teslim olmuşlar. Bir hakkın teslimi. Ve bugün bu safhalardan hiçbirisi mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 14 asır sonra İslam tamamen unutulmuş. İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan tatbikat da yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş. Ve İslam kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itilmiş. Milyonlarca insan, 1 milyar insanın en az 900 milyonu 1 milyar olduğu söyleniyor İslam'ın. Kurtuluşu olmayan bir yolculukta, cehenneme doğru yapılan bir yolculukta ve gidilecek yer ne yazık ki cehennem. Bu endişelerimizi hep dile getiriyoruz. Allah'a yalvarıyoruz. Bize yardımcı olsun. Hidayeti bütün dünyanın anlayabileceği standartlarda onun emri üzerine herkese öğretelim ve yaşatalım diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Hayrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kenabudu ve iyyâken estâin ihtinâ sırâta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acınmamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstün varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerine çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual: astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru: astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual: hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alışkası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok.
İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Günümüz insanların Allah sevgisinden uzaklaştığı doğru mudur? Evet. Muhterem Efendi şöyle buyuruyor. Size soranlara sadece ben Allah'ı seviyorum cevabı vermeniz yetmez. Sevgi fedakarlıktır. Allah niçin neyinizi feda edebilirsiniz? Hayatınızı mı? Bir, sağlığınızı mı? İki, zamanınızı mı? O zaman Allah kıymetli demektir. Eğer Allah'ın uğrunda bir fedakarlığa katlanmıyorsanız, Allah'a teslim olmanız hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi Allah'ı sevmeniz de söz konusu değildir. Günümüzde sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmaktır. Gerçekten Allah Resulü seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse bir insan Allah'ı seviyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi günümüzün tatbikatına baktığımız zaman insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Sadece sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadete sığdırmışlar. Evvela şeytan hedef emirleri insanlara unutturmuş. Ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi, bunların hiçbirisi yok. Bu hasta emirlerden de hayati öneme haiz olan iki şey yok. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek, diğeri de zikir. Ama geride kalan fizik vücudun yerine getirdiği sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet, onlar var. Ama Allah'a ulaşma dileği söz konusu değil. Mürşide tabiyet yok. Ulaşma dileği yoksa vahdet akidesi yok. Kişi gizli şirkte. Mürşide tabiyet yoksa tevhid yok. Zaten dinin iki esası vahdet ve tevhid. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid de tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor. Geri kalan İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin teslimi gerçekleştirmesi mümkün değil. İslam 5 şartıyla ruhun teslimi olmuyor. İslam 5 şartıyla fizik vücut teslimi yok. Nefs teslimi yok. İhlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu, evvela Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, ya Resulullah, ben cennete gitmek istiyorum, diyor. İşte namaz kıl, oruç tut vesaire hepsini söylüyor. Buna hiçbirisini yapamıyorum. Ne yapıyorsun, diyor. Ben seni çok seviyorum. O zaman her şey sevdiğiyle harç olunur. Gerçekten dinin giriş kapısı Allah sevmekten geçer. Allah'ı seven kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mutlaka Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek ona mürşidi sevdiriyor. İşte Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok Allah'a ait olursunuz. Manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir neticedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından sevilme imkanını sahibidirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman diyebilir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bu muhteva içerisinde yer alıyor. Allah'tan hoşlanmak, ruhun teslimi diye kabul edecek olursak, Allah'ı sevmek, bizi gücü teslimi Allah'a aşık olmak, nefsin teslimi Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle bu olay. Ama özellikle Allah'tan hoşlanmak yoksa diğerlerinde olması söz konusu değil. İşte hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Hadis-i şerifte kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. İki tür insan bu dünyada yaşar. Bir, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana korkmaktan kendisini kurtaran ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından mutmain olan insanlar var. Dünya hayatından mutmain olan insanların mutlu olması söz konusu değil. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri, Allah Teala kimleri sever? Slayta bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Tövbe edenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Sabredenleri sever, adil olanları sever. Allah'ın sevmedikleri, Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler. Müsriflerdir onlar, ihanet edenlerdir, kibirlenenlerdir, zalimlerdir, kafirlerdir, fesat çıkaranlar ve haddi aşanlar. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar kimlerdir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar elbette en üstelik devrin imamı var. Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırız. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. En çok sevilenler her devirde devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz devrin imamı için seni en çok seveniz, en çok seni severiz buyuruyor. Demek ki Allah'ın has kulları, Allah'ın has kulları onlar salihler. Avam, havas, hasül havas. Ali İmran suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? 146. ayet-i kerimesinde peygamberlerden niceleri var ki onlarla birlikte birçok Rabbi'nin ilim, irfan sahibi mürşid savaştı. Allah yönündekilerine isabet eden şeyler elem sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zahiri göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah yarattıkları arasında en çok insanı seviyor ve istiyor ki insanlar da Allah'ı sevsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey ama şimdi daha ister miyim bilmiyorum yani. İsterim herhalde ki ama şu an mı isterim bilmiyorum.
3: Rabbimize ilk önce ulaşmak için zaten namaz kılaraktan Rabbimize kavuşmuş oluyoruz.
4: Allah'a ulaşmak bizim elimizde. Zor bir şey de değil. İstediğimiz zaman ulaşabiliriz.
1: Peki sizce Allah'a biz yaşarken ulaşabilir miyiz bu dünyadayken?
2: Ulaşır, niye ulaşmasın? İnsan inandığı zaman her şey yani ulaşabilir, niye ulaşmasın ki?
3: Bazı insanlar tabii bazı kimseler hissedebiliyor. Çünkü Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. İnancımız da tabii kişiye göre değişiyor bunlar.
4: Biz doğru yoldan şaşmazsak her an biz de ulaşabiliriz. Zaten aramızda bir perde var. O perde kalktığı zaman ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii neden? Çok güzel bir şey, çok büyük bir mükafat.
4: Ne demek? Güzel bir soru. Ona herkes içinden can atıyor ki ulaşmak için. Ama tabii infak olmuyor. İbadeti yerinde yapmak lazım. Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Rabbim, Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Ben de senin dostun, evliyan olmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak isterim.
3: Ruhumu yaşarken sana ulaştır Rabbim. Çok güzel bir dua. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Misalimiz doğru yoldan şaşmazsak Allah'a ulaşabiliriz dedi. Doğru yoldan olmak ne demektir? Doğru yol değil, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim Enam 87-88'de ve navâhum ve zürriyetum ve ahvânum başta ve inâhum ve edeynâhum ilâ sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla hidayet erdirir. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bütün hakikatleri muhtevasına alan yegane kaynak. Allah'ın koruması altında. Hicr 9. Enne nehamne nezenne zikre enne evlevle hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İslam'daki din adamları İslam'ın 5 şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin. Dedikleri için bizim ülkemizde insanlardan %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını doğru yol zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainatı en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geleceğin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet. İnsanlardan biriyim ve Allah'tan biriyim. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın gönderdiği resullere, mürşitlere tabi olmaktan geçiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Olan şeylerle yetinmek de var. Yani fazlasına gerek yok ki bu hayatta. Ben Kur'an kursuna gidiyordum ve 9-10 yaşlarındaydım. Elif B'ye kadar geldim ve gerisini öğrenemediğim için beni dövdü hocam. Benim orada şeyimi kırdı. Ağlayarak eve geldim. Orada benim şeyim bir daha gitmedim.
3: o sadece vesile olmuş oluyor. Tabii mürşitler farklı farklı var ama hepsi de hepsinin sonu ve çıktığı yol en son durak Rabbimiz oluyor. Rabbimize ulaşmak için her yol Allah'tan geçiyor. En önemlisi ehli sünnet ve cemaat.
4: Ben onlara hayranım.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
4: Olmaz olur mu? Kimsenin ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Biz onların derinine bir gidemek.
3: Tabii çok büyük Allah dostları da var. Onların yakınında olmayı nasip etsin diyeyim. Onlardan olabilmek zor ama olmayı da nasip etsin hepimize ümmet Muhammed'e inşallah.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Çok zor. Onları bulmak çok zor.
3: Hak yol üzerine takip edersek, zaten en önemlisi de gönülden, yürekten dilersek, dua edersek Rabbim bir şekilde onları karşımıza çıkarıyor.
1: Hacet namazı var bunun için. Hacet evet. Namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
3: Evet inşallah. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Bin misafirimiz mürşit konusunda olan şeylerle yetinmek de var hayatta. Fazlasına gerek yok dedi. Kişisel olarak edineceğimiz bilgiler bizleri kurtuluşa ulaştırmak için yeterli midir? Hayır, yani Kur'an-ı Kerim insanoğlunu Allah'ın istediği iki cihan saadetinin başlaması meyanında elzem olan mutevasındaki bütün emir ve neylere itaat etmemiz halinde bizi hedefe ulaştıran yegane kaynak. Bir insan tek başına hiçbir hedef emri yerine getiremez. İşte Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Gel kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Nicele gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan alttan karayı bir kamil mürşide varmasın olmaz. Kadılar müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelelim böyle. Nice aşıkların bağrındele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre, bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide senle var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitsiz altı safhanın altısı da mümkün değil. Mutlaka mürşitle beraber olmak gerekiyor. İşte Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına ya abetti kad cani minel ilmi ma lem yetike ittebiuni etikum sirat-ı seviye. Sana verilmeyen ilim bana verildi babacığım. Gel bana tabi ol ki seni sirat-ı seviye ulaştırayım. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah-u Teala'nın daima faydalı ilmi öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeyler aynen kendi kavminin sayesinde onlara anlatmaktadır. Ama insanların çoğu onun söylediklerine habersiz yanlış yollara, deraletteler ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Böylece onlar sadece zanna tabi olurlar. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan normal hüviyette istediği standartlara normal hüviyette ulaşamıyorlar. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama öbür tarafta hadis-i şerifte evliya tabi olan şakilerden olmaz. Mesela olay buysa ne yapılması lazım? Mutlaka bizlerin Allah'ın bir veli mürşidine ulaşması, tabi olması gerekir. Kişi mürşidine tabi olmazsa zanna tabi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Muhterem hocam, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Hedefe ulaştıran daima sevgidir ama o sevginin kaybedilmesi korkusu da var. Evliya filmini seyrettiğimiz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlıştır. Dinin temel unsuru sevgidir. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan kaçar. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Hadis-i şerifte Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Allah'ın öyle sevimli kulları var ki, Allah'ın müşrikleri. İşte sahih bu arada geçen bir hadis. Muhakkak Allah Teala bu ümmete bahseder gönderir. Her yüzyılda, asırda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, müceddit bahseder. Sizden bir taife halkı hakka davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir. Evet, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir, Allah'a davet edenlerdir. Takva Allah'tan korkmaktır deniyor. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak söz konusudur. İşte ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar وَحْشَاَمْنَ رَبَّهُمْ رَاتْ 21 وَيَخْفُنَ سُوْ الْحِسَابِ. Onlar iki şeyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kötü hesaptan korkmak ve huşu sahibi olmak üzere Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيَخْشَاَمْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَفُنَ سُوْ الْحِسَابِ. Kötü hesap. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Kaybettikleri kazançlarından fazla olanlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah istiyor ki herkes Allah sevgisini öğrensin ve Allah'ın sevgisiyle birbirini sevsin. Bunun için de Allah'ın adını devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Zikir yapıyorsun, sana da hep doğru yolları gösteriyor.
3: Allah'ı zikretmenin faydaları çok büyük. Zaten bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor söylediğiniz gibi. Zikir de aynı zamanda ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz. Zikir ederekten, dua ederekten, zikir ederekten. Bunlar da Rabbimize kavuşmanın yollarından bir tanesi diyebilirim.
1: Peki insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Zikreden bir kişi çevresine nasıl davranır?
4: İyi davranır. Tabii ama çevresindekiler inanmazlar onlara.
2: Şurada bir misal veriyorum. Bir bekarayda oturduk, kahve içtik. Adam diyor ki bize bakıp bakıp duruyor. Neden bakıyor? Aç olduğu için bakıyor. Annem de tuttu, ekmeğinin yarısını kopardı, götürdü, verdi kendisine. Adam hemen yedi. Yani böyle bir şeydir.
3: Zikrettiğimiz zaman bize huzur ve ferahlık geliyor. Sakinlik, rahatlık geliyor. Yani bunu gerçekten hissedebiliyoruz.
1: Diyelim bir şeyimiz çalındı. Allah'ı zikrediyorsak biz, sizce nasıl düşünürüz?
4: Vallahi iyi düşünmek lazım.
1: Yine de mutlu olur muyuz? Mesela arabanız çalındı.
4: Ya, tabii araban çalınır da mutlu olur musun? Ama sabretmek lazım.
1: Peki herkesin birbirini sevdiği, mutlu olduğu bir dünya kurulabilir mi?
2: İnanmak önemli de. İnandığın zaman, kalpten inandığın zaman muhakkak olur.
4: Orası zor. Dünyada 72,5 millet var derler. Hiç mutlu olur mu? Mutlu olmak biraz zor.
0: Misafirimiz zikirle ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz dedi. Ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var mı? Hayır. Ruh mutevasında 19 tane hasret var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, bilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasret. Bu hasretin hiçbirisine şeytan tezir edemez. Bu Allah'ın ruhudur, Allah'ın emrindendir. Ama Allah Teala ezelde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, müfisik üçümüzden ahd almış. Ve bunları hayattayken yerine getirmemizi istiyor. Allah Teala 3 ayrı cesedimize 3 ayrı tipte emir veriyor. Hiçbir zaman ruhumuza temizlen, arın, tezkiye ol, tasfiye ol demiyor. Ruhumuz zaten yaratıldığı andan itibaren tertemizdir. Hiçbir zaman kirlenmesi de mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala ruhumuzdan aldığı yemini onun temizliği istikametinde değil, geldiği yere geri dönmesi istikametinde almış. Ama nefsimize bu emri veriyor. Çünkü nefsimizde 19 tane afet var. Bunların önce tezkiye edilmesi lazım, sonra da tasfiye edilmesi lazım. Kişi zikir yapmak suretiyle Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek suretiyle nefsinin afetlerinden adım adım kurtulabilir. Yeter ki o kendisine düşeni yapsın. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. İnsanlarla olan ilişkilerimizin Allah'a olan sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlarla olan ilişkilerimizin, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. İnsana hizmet eşittir Allah'a hizmet. Sevgi bizlerden başkasına doğru akarken mutlaka Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Sevgi başkasına bize ulaşırken gene mutlaka Allah'tan dolaşarak bize ulaşır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız etrafındaki insanları da o kadar çok seversiniz. Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Etrafınızdaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklanmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değil. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani iman Allah sevgisinin bir tecellisidir ama o sevgi insan sevgisine götürmüyorsa bu zaman doğru söylemiyor. İman etme cennete giren birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Her halükarda Allah bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmemizi. Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yani her halükarda Allah'ın bizden istediği herkesi sevmek, herkese hoş görmek. Nitekim dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Herkesi sevmek ve herkesi de hoş görmek asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Aramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar, yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan, Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi iradesini Allah'a teslim edebilen kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetkisiyle irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah-u Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İrtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbıkûnel evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı.

Falanca ediyor. Bir başkasına soruyor. O da peşmekene diyor. Bakıyor, çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan alırlar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan. Bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas ve ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alması gerekir.

Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yattılar. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye

eşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra gireceği cennet birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin
ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel, gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet, ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır. Geri kalan %49 karanlık, davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz
İki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı açacak, neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, denizlerde yaşayan hayvanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve hameyin mesnun olan, yani organik dönüşüme uğrayabilecek olan, canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insana da verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer
Cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah-u Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfel-i safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin, kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor. O kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. O vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanet diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu.
Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette, Nisa 58'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanlara nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sahibimiz olan Allah? Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi hepinizi kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah-u Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki sadece o kişinin bir dileği, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta 1. kat cennete gidecek olan bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer 3. kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Öyleyse ey insanlar sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz.
Mürşit o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz, kalbinizden yapacağınız, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki, dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla. Devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını diğer yolcularıyla beraber Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. 1. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 2. kata çıkar. 2. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 3. kata çıkar. 3. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 4. kata çıkarlar. Oraya kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 5. kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçirerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın taatının bulunduğu indirayeye Sittetül Müntaha'dan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena filah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için 3. kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

El Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecbilayim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, bizim dünyamızdakiler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mu? Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Özellikleri nedir? Bir tek mefhumla izah etmek mümkün. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama buradan olay başlıyor ve bütün mefhumları içine alıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Müşriklerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Cehenneme gidecek olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Tağutun dostlarıdır. Kimlerdir? Tağutun kullarıdır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü ne kadar çok hüküm çıktı ortaya? Nerede Allah Teala bunlardan bahsediyor? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar gözleri, kulakları, kalpleri ve görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalı olanlardır. Onlar ölülerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı birkaç ayet-i kerimesinde ayrı ayrı cephelerden açıklamış. En önemlisine bakalım. Çünkü o anahtar. Bütün kapıları açık olan anahtar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek anahtarıdır. Sizinle beraber şimdi ulaşıyoruz. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesine bilin bakalım. Hangi sure? 7 ve 8. ayetler size bir şey hatırlatmıyor mu? Hatırladınız. 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَّادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar diyor kesinlikle, muhakkak ki Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı kesinlikle dilemeyenler. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olma kavramı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. O insanların dünya üzerindeki titirleri, diplomaları, sahip oldukları ilim derecesi, hangi ilmin sahibi olurlarsa olsun ve o ilmin derecesi ne olursa olsun, bu insanların hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, asırlardır en az 10 asırdan beri insanlar kitap yazarlar. Bu yazdıkları kitaplar hep Kur'an'ın açıklamaları şeklinde mütalaa edilir. Ama 14 asır bizlere ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir diye sorarsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen kainatın en büyük mürşidinden, en büyük peygamberinden, bütün alemlere rahmet olan peygamberden bu tarafa 14 asır geçmiştir. 14 asır iblisin insanlığa Kur'an-ı Kerim'i unutturmasına yetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinin yok olması sevgili kardeşlerim. Zamanımızda da hala üst seviyede fıkıh alimleri yetişiyor. Ama onlar fıkıh biliyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve öğrendikleri ilim, fıkıh bilmeleri onları cehennemden ne yazık ki kurtaramaz. Öyleyse önemli olan Kur'an'ın insanları felaha ulaştıracak olan hükümleri ve huşu sahibi olmayanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek veya dilememek huşu sahibi olmayı veya olmamayı mı veya olmamayı mı ifade ediyor? Evet. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salate. İnneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. İstihane, mürşidin kim olduğunun sorulması. Sormak, Allah'tan sormak üzerimize farz kılınmış. Niçin Allah'tan sormak diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde Allah Teala diyoruz ki, hani şu 5 vakit namazı sünnetiyle beraber kılanların günde 40 defa mutlaka okumak mecburiyetinde kaldıkları Fatiha'dan bahsediyoruz. Kur'an'ın anahtarı. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke nestaîn,
yalnız senden istihane ederiz. İstihane, mürşidin kim olduğunun öğrenilmesi sadece Allah'tan dileniyor. Çünkü Allah Teala diyor ki Alallahu kastü sebili. Sebillerin, sebilin tayini ve tespiti her sebilin başladığı yer bir mürşidin bulunduğu noktadır. Bunun manası mürşidin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'ın sebilleri vardır. Ondan sapanlar da var. Allah dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Ama Allah Teala diyor ki burada benim dileğim değil. Sizin dileğiniz önemli. Sizin dileğinize göre diyor ben sizi sırat-ı müstakime ulaştırırım veya ulaştırmam. Benim için diyor sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz önem taşıyor diyor Allah-u Teala. Kim bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Diledikleri anda birinci kat cennet onlarındır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala da onlara demiş ki kim huşu sahibiyse onlara biz söyleriz irşad makamının, onları irşada ulaştıracak olan kişinin kim olduğunu, yani istihaneyi onlara söyleriz. Diğerleri için çetin bir iştir, zor bir iştir. Onlara bir şey söylemeyiz. Zaten söylese de Allah-u Teala bir kıymeti yok. Neden yok? Çünkü o kişi iki şekilde mürşide ulaşabilir. Bir, ihsanla ulaşır. İki, ihsansız ulaşır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mürşidine, bir mürşide ulaşır. O kişi onun mürşididir. Kendi seçmiştir birisini. Ona tabi olmuştur. Bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez. Burada ihsan yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esması ve tecelli ederse, o kör, sağır ve dilsiz olan kişinin görme, işitme ve idrak etme standartlarını çalışır hale getirirse, o kişi artık kör, sağır, dilsiz ve ölü olmaktan kurtulursa, sonra Allah-u Teala onun günahlarını örterse, sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirirse, göğsünden kalbine nur yolu açarsa, o kişi ondan sonra zikir yapmaya başlarsa, kalbine %2 rahmet nuru girer de, Allah'tan istihaneyi isterse, mürşidini Allah-u Teala'ya sorarsa, istihaneyi isteyebileceği yegane varlığa, Allah'a müracaat ederse. Allah-u Teala diyor, isteyin diyor. O zaman ne olur? Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi huşu sahibi olmuştur. Kalbine %2 rahmet nuru girmiştir. Huşu sahibi olmuştur. Ve hak etmiştir mürşidini görmeyi. Allah-u Teala diyor ki وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, bir defa daha amin olun. Yani takva sahibi olun. Vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Ona, Allah'a vasıl edecek, ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa sizin için, onu isteyin diyor. Kimden? Allah-u Teala'dan. Söylediğimiz gibi,
Sadece senden istihane isteriz diyoruz Allah Teala'ya. Yani istihanenin, isteneceği makamın Allah olduğu kesin. İşte böyle bir standarttan bahsediyoruz şimdi. Bakıyoruz ki orada Allah Teala diyor ki İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Gene kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a rücu edecektir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse hem bir insanın ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak keyfiyeti var, hem de bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah'a dönmesi söz konusu. Eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama ulaşmadıysa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, ruhu hiçbir zaman Allah'a geri dönemez. Dönemezse, o kişinin ölümünden sonra, ancak o zaman Allah-u Teala o konudaki hükmünü yerine getirir. Devrin her zaman mevcut olan ölüm melekleri kişinin ruhunu vücuttan alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse iki defa Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması milaki olmak diyor Allah Teala. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde buna. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması, rücu etmesi yani geriye dönmesi, Allah'a geri dönüşü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun standartları ne olursa olsun, o kişi ne kadar büyük ilmin sahibi olursa olsun, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, burada sonuç da veriliyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sonucu, gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, onların diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarındır, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu dalalette bulunduğu dalalet çukurunda bırakır. Yani onu dalaletten kurtarmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalettedir. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir. Takva sahibi olurlar.
Öyleyse iki tür insan var. Dalalette kalanlar, Allah tarafından hidayete ulaştırılanlar. Bu dalalette kalanlar için sadece Allah'ın bir yardımı yok. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Nisa 167, 168, 169 bunu anlatıyor bize. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor.

onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onların gidecekleri yer, ihtisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için dizaynı, insanların dalalette olmaları veya Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayet üzere olmaları, dalaletten kurtulmaları.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı olayı görüyoruz. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi o kaldığı dalalet çukurunda bırakır. Allah onların dalalette kalmasını istediği için değil, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah Teala da onlarla ilgilenip onları dalaletten hidayete almaz. Onları kendi hallerine bırakır. Dalalette olanlar dalalette kalacaklardır. Hidayete aldıklarına, hidayet üzere olmalarını temin ettiği insanlara baktığımız zaman, onların, o insanların, hidayet üzere olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görürüz. İşte dalaletten kurtulanlar onlar olduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan, gafil olmaktan da o insanlar kurtulmuşlardır. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala başka açılardan da bakmış olaya. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların kim olduğuna bakıyoruz. Müminin 103. Kimin kıyamet günü günah tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalacaklardır orada. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Günah tartıları

Onların delaletleri hakkındaki hükmü veriyor. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Ya da insanları ve cinleri cehennem, insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Aynı anlama geliyor. Çünkü ikisinde de aynı kişiler kastediyor. Cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler diyor. Onların diyor kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler diyor. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak etmezler, fıkıh etmezler diyor, edemezler diyor Allah Teala. Onlar dalalette olanlardır diyor. Onlar dalalette olanlardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Arkasından bir ilave. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse dalalette olanlar, affedersiniz, hüsranda olanlar değil oradaki ifade, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Gözleri var ama kör. Çünkü gözlerin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulakları var ama sağır. Çünkü kulaklarında vakra var. Kalpleri var ama kalpleri idraksız. Çünkü kalplerinde ikinet var. Yeter mi? Yetmez. Bu insanların görme hastaları da Güşavet isimli bir perdeyle kapalı. İşitme hastaları da mühürlü. İdrak etme hastaları da kalplerindeki idrak etme hastaları da mühürlü. Kalpleri mühürlü. Kalplerindeki idrak etme hastası mühürlü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz ve idraksiz. Onlar diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Şimdi bakıyoruz bir insan hangi şartlar altında bu duruma girer? Bir uzuvlar açısından bakıyoruz. Bu ayet yani Araf 179 uzuvlar açısından söylüyor durumu. Onların gözleri vardır. Görmez diyor. Kördürler. Onların kulakları vardır. Gözlerinde ne var? Hicab-ı mestur. Bu sebeple görmezler. Onların kulakları vardır diyor. Kulaklarında ne var? Vakra. İşitmezler. Onların kalpleri vardır diyor. Kalplerinde ne var? Ekinnet. Onlar idrak etmezler. Öyleyse bununla alakalı ayetlere gelelim. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek, zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, onlara tebliğde bulunduğun zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız diyor. Sonra niçin? Seni irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Gözler, gözlerin üzerine perde. Onların kulaklarına diyor

Allah Teala vakra koyarız diyor. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. İsra 45 ve 46 tebliğe herkes muhatap olacaktır. Tebliğe muhatap olanlardan tebliğe değer vermeyen herkesi muhtevasına alıyor. Allah Teala onları orada tebliğe pozitif cevap vermedikleri için cezalandırıyor. Kör, sağır ve dilsiz yapıyor. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva bunu ifade ediyor. Peki bu insanlar belli ki Allah'ın ayetlerine karşı çıkmışlar. Hastaları değil, uzuvları kapatılmış. Ama bir de Allah Teala kişilerin hastalarının kapandığı olaylardan bahsediyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani söylediğin takdirde onlar etkilenmezler. Bir etkileşime girmezler. Onların dizaynını tarif ediyor Allah Teala. Onların diyor kulak, onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor. Görme hastalarının Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekeriz diyor. Onların diyor işitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Onların idrak hastalarını gene mühürleriz diyor. Artık bundan sonra onları kim hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah Teala'nın tebligatı yapıldığı zaman ona karşı çıkanlar var. Onların uzuvları üzerine engeller konuluyor. Bir de kendilerine tebliğ yapıldığı zaman tepki göstermeyenler, söylemedikle söylememek arasında fark etmeyenler, aldırmayanlar, her ikisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Fakat şunu görüyoruz ki bu iki grup insan da birkaç dakika içinde aynı noktaya geliyor. Yani önce uzuvları kapatılanlar hemen arkasından hastaların da kapanması olayıyla karşılaşıyorlar. Zaten uzuvları kapalıysa hastaların açık olması bir şey ifade etmez. Onlar da kapanıyor. İkinci grupta hastaları kapalıyken uzuvları açık olanlar, Allah-u Teala'nın hastalarını kapattığı kişiler, arkasından onların da hastaları kapanıyor. Öyleyse önce uzuv, sonra hasta, önce hasta, sonra uzuv, ama netice değişmiyor. Herkes hastaları ve uzuvları kapalı iki tarafta da kör, sağır ve dilsiz oluyor. Hem hastalar bölümünde hem de uzuvlar bölümünde. İşte bu insanların talanette olduğunu söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala o Habibim o hevalarını
kendilerine ilah edinenler. Onları görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz diyor Allah Teala. İşitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor. Ve onları ilim üzere dalalette bırakırız diyor. Bu insanlar ilim sahibi olanlar, dünya üzerinde diplomaları var, titirleri var ve mevki sahipleri insanlar. Ama onları da diyor, ilim üzere gene dalalette bırakırız diyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İlim üzere dalalette bırakılan insanlar. İlimleri var ve dalalette olduklarına göre, dalalette olanlarsa Allah'ın ayetlerinden kesinlikle gafil olduğuna göre, İnsanların şu dünyada kazandıkları unvanlar Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedef tayin ettiği standartlarda eğer Allah devrede değilse, ki bu ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde geçerlidir, Allah derhal onların uzuvlarını, arkasından da hastalarını veya önce hastalarını sonra uzuvlarını arka arkaya kapatır, işi bitirir. O kişi artık kör, sağır ve dilsizdir. Dikkat edin, bir insan kendisine tebliğ yapılana kadar bu hususların sahibi değildir. Doğar doğmaz bunlar insanlarda oluşmaz. Tebliğ yapılıp da tepki göstermeyenler ama tebliği kabul etmeyenler, tebliğ yapılıp da tepki gösterenler, karşı çıkanlar, ikisi de aynı kategoriye girer. İkisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanları oluşturur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de şekillenmiş. Bakıyoruz, Allah Teala diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. ذَٰلِكَ بِيَنِّهُمْ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Allah Teala diyor ki, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin manasına varmaktan onları engelleyeceğiz ki, ayetlerimizin manasına varmak için onlara yardım etmeyeceğiz ki. Ayetlerinden nasıl çeviriyor Allah Teala? Kulaklarını, gözlerini, kalplerini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellerle donatarak Allah'ın ayetlerinden çeviriyor. Devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir diyor. Onları çevireceğim diyor ayetlerimden. Yani onları kör, sağır ve dilsiz yapacağım diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların durumu?
rüşt yolunu, Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmeyenler, ama gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz edilenler, ittihaz edenler. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Rüşt yolu 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Gay yolu da 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Ya da 7 tane sırat-ı cehim ifade eder demek daha doğru. Kademe kademe insanlar, birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü kat cehennem, 4, 5, 6, 7. kat cehennem diye 7 kat cehenneme girerler. Onları ayetlerimden çevireceğim ki ne demek? Ayetlerimin manalarını anlamaktan, ayetlerimin künhüne varmalarına engel olurum diyor. Ayetlerimin künhüne varmalarından onları engellerim. Onlar benim ayetlerimin manasına varamazlar diyor, ben engellediğim için. Onları Allah'ın ayetlerinden çeviririz diyor. Ki onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Allah Teala çevirmiş onları. Kimdir o kibirlenenler? Bir tanesinin Ankara'da söylediklerini söyleyelim. Benden daha büyük kim var ki diyor, ben onun elini öpeyim. En büyük benim diyor. El öpmenin manasını da bilmiyor. Ama bu kişi Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış. Bir profesör. Sevgili kardeşlerim, büyüklük bizim aklımıza göre tayin etmez. Büyüklük Allah'ın dizaynına göre, Allah'ın ölçülerine göre üstün olmaktır. Üstün olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanları Allah Teala açık ve kesin söylüyor. Biz onları dalalette bırakırız diyor. Şimdi buradaki muhtevaya bakıyoruz. Yani Araf 146'daki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar, zaten herkes gay yolunda. Gay yolunda kalmayı yeğliyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neden? Nereden biliyoruz? İrşiyat yolunu gördükleri zaman, kendilerine bu tebliğ yapıldığı zaman, irşiyat yoluna gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği yapıldığı zaman, onu kendilerine yol ittihaz etmezler diyor. İrşat yolunu yol ittihaz etmezler. Bir insanın irşat yolunu yol ittihaz etmesi sadece bir tek şartla gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemiyorsa o kişi Allah'ın irşat yolunu yol edinmemiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevayı yerli yerine oturtalım. Kim bu insanlar? Yeryüzünde kibirle dolaşanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Çünkü diyor ki onların irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri sebebiyle
onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Zaten gafil olmasalar yalanlamak ne kelime? O ayetlerin standartlarına hemen kendilerini adapte edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemiyorlar ve de diyorlar ki Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşacak olan ruhtur. Ruh ise insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldığı an ölürsünüz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim seviyesizliği, ilmin içindeki ilimsizlik, ilmin içindeki cehalet, Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil olmak deyimiyle ifade ediliyor. İki özellik. Birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek. İkincisi Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Gafil olmanın temel vasıfları veriliyor. Birinci özellik kibirli olmak. İkinci özellik irşat yolunu gördüğü halde o yolu kendisine yol edinmemek ve kendisini gay yolunda, dalalet yolunda, cehenneme götüren yolda bırakmak. Ve bunu yaparken de bu kibirli insanlar, ilmi en iyi bildikleri iddiasında olan bu zavallılar, açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Hayır diyorlar, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Biz sağken, öldüğümüz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak, ölüm melekleri ruhumuzu Allah'a götürecekler, tamam. Ama sağken asla. İşte bunu söyleyenler, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Bu ayette öyle. Ama Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanların başka bir hüviyetini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti gizlerler diyor. Onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmederler, gizlerler. Hem de diyor, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla hidayeti en açık şekilde açıklamamıza rağmen, bildiride bulunmamıza rağmen, hem de ispat vasıtalarıyla, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda insanlara açıklamamıza, ispat etmemize rağmen, onlar hem ayetlerimizi hem de hidayeti gizlerler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanların durumu cehenneme gitmek, Allah'ın lanetine muhatap olmak, Allah'ın ayetlerini bile bile isteyerek gizledikleri için. İnkar edenler de söz konusu, Allah'a milaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a milaki olmasını inkar edenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler diyor. Küfür ederler. Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel
Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. İşte hangi gruba girerlerse girsinler, Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, Allah'ın ayetlerini yalanlasınlar veya gizlesinler, netice değişmiyor. Başkalarının cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor bu insanlar. Onun için lanet alıyorlar omuzlarına. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine, ileri gelenlerine ve sadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, her konunun usta olarak, ustası olarak düşündüğümüz, uzmanı olarak düşündüğümüz, bize o intibaı veren insanlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Başkalarının hidayetine engel olan insanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Bu ciddi bir olgudur. Gaflet dalalettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki kavramları insanların yargı süzgecinden geçirerek değil, Kur'an'daki Allah'ın yargı süzgecinden geçirerek öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yoksa her şeyiniz elinizden gider. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takva meselesi var. Ama takva kelimesinin manası Allah'tan, manası sakınmak, korkmak. 7 kademedeki takvanın her birisine bu Kur'an-ı Kerim müfessirleri hep Allah'tan korkmak kelimesini oturtmuşlar. Kişinin ruhunu Allah'a teslim ettiği takvada da Allah'tan korkmak geçiyor. Sadece korkmak geçiyor. Fizik vücudunu teslim ettiği takvada da, nefsini teslim ettiği takvada da, iradesini teslim ettiği takvada da hep aynı muhteva geçiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden kafir olanlar, gördünüz ki gafletteler, talaletteler, küfürdeler, gidecekleri yer cehennem. Daha pek çok vasıfları var. Ama bu vasıfların hepsini teker teker saymanın bir alemi yok. Bütün vasıflar negatif. Öyleyse bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, üzerinize titrediğimizi, kalplerimizin beraber olduğunu, biz iki tarafında Allah'ın sevgi halesiyle çevrildiğimizi, Allah Teala'nın dostları olduğumuzu sakın unutmayın. Eğer bu sözleri duyup da aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilememiş varsa, bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Dilediği an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki, yani gaflet konusundaki konuşmamız, sizlere hitabımız inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel saati daha sizlerle, el ele, gönül gönüle Allah'ın nurlarında tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz, dostlarısınız. Sırf Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye
Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlarsınız. Allah'ın ayetleri hakkında yakin hasıl edenlersiniz. İster ilmel yakinde olun, ister aynel yakinde olun, ister hakkul yakinde olun, hepsi yakin kıdemelerini ifade eder ki, yakin hasıl etmek gafletin zıttıdır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Mutlaka ruhu Allah'tan öğrenmeyi gerektirir. Lafızla alakalı konularda bu tefsirde diğerlerinden farklı bir hüviyet taşımaz. Ama ruh söz konusu olduğu zaman, o zaman asıl olanın bu tefsir olduğunu yerli yerine herkes oturtmalıdır. Kur'an'ın ruhuna müteallik açıklamalar Allah-u Teala tarafından bildirilir ve buradan açıklanır. Şuara Suresi 1. Ayet. Ta Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Mim. 3 harf. Şuara Suresi 2. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mubin. Tilke bu, bunlar ayatü ayetler, el kitabı kitap, el mübini apaçık. Bunlar kitab-ı mübinin kitab-ı mubinin ayetleridir. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in apaçık ayetleridir. Ve üç numaralı ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Lealleke bahi'un bahi'un nefseke ella yekunu mu'minin. Lealleke böylece sen bahi'un, üzüntüden kendini helak eden kimse, nefseke senin nefsin, sen kendin, ella yekunu, onların olmaması, müminin, müminler. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse sen kendini helak edeceksin. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin.

Sevgili kardeşlerim, tebliğ edenin görevi tebliğdir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, seni kimsenin üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Dileyen kendisine Allah'a ulaştıran bir yol tutar diyor. Sadece dileyen kişi için geçerli. Neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse mümin olmamaları, yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Yahudiler de Allah'a inanıyor. Putperestler de Allah'a inanıyor. Allah'a inanmamak diye bir şey yok. Mümin kelimesi, iman kelimesiyle Allah'a inanç açısından değerlendirilmiyor ayet-i kerimede. Allah'a ulaşmayı dilemek açısından değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar müminlerdir. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece müşriklerden olma, müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki, 32. ayet-i kerime, Rum 32, o müşrikler ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim onlar? Onlar müminler. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirmiş oldu. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bir fırkayla fırkalara ayrılanlar. Müminler o tek fırkayı oluşturuyor. Fırkalara ayrılanlar da diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek fırkanın sahipleri, onlar müminler olarak adlandırılıyor. Fırkalara ayrılıp şirkte olanlar da şeytana kul olanlar olarak ifade ediliyor. Öyleyse burada geçen, üçüncü ayette geçen, onlar mümin olmuyorlar diye neresinde kendisini helak edeceksin ifadesi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye manasına geliyor. Allah'a inanmaları kimseyi kurtarmaz. Allah'a inanmak hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ifadesi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip kendini kurtaramıyorlar diye manasını tazammun ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bu. İnsanların gözünün önünde cehenneme gitmeleri. İşte bugün de bütün bu inancın sahibi olan insanları ta yüreklerinden vuran şey odur ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Ne yazık ki unutanların hiçbirisinin kurtulması mümkün değildir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesine noktalanan bir faciayı oluşturacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Ve dördüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn neşe nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a nakuhum leha hadi'in. İn eğer ise neşe dileriz, nünezzil indiririz. Aleyhim onların üzerine onlara mine semai semadan gökten ayeten bir ayet mucize fe böylece artık zallet gölge yaptı gölgeledi. A na kuhum onların boyunları leha ona hadi'in boyun eğenler itaat edenler.

Eğer dileseydik onlara gökten ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de ona itaat edenler ederlerdi.

onların boyunlarını gölgelerdi diyor Allah-u Teala. Yani onları hükmü altına alırdı ve ona itaat ederlerdi.

Burada zallet kelimesi kalın z ile yazılıyor. Zillet kelimesi ise ince z ile yazılıyor. Buradaki kalın z gölgelemek istikametinde kullanılması lazım. Ve Şuara Suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ye'tihim min zikrin miner rahmani muhtesin illa kânu anhu muridin. Kelimeler ve ma ye'tihim ve onlara gelmez min zikir, min zikrin zikirden, yani bir zikir, miner rahmani rahmandan, muhtesin yeni. İlla ancak sadece kâni oldular, anhü ondan, müridin yüz çevirenler.

cümleyi topladığımız zaman ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir gelmemiştir ki, gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Yani ne zaman Allah'tan yeni bir zikir gelirse, ondan mutlaka yüz çevirirler. Allah Teala hangi öğüdü verse bu insanlar ondan mutlaka yüz çeviriyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın zikri onlara hiçbir tesir etmiyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse de kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Eşvara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat kezzebu fe seyetihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Ve böylece kat olmuştu. Kezzebu yalanladılar. Ve böylece bundan sonra fakat seyetihim onlara gelecek. Enba'u haberler. Nebe haber. Enba'u haberler. Ma şey kâni oldular. Bihi onunla yestehzi'un. Alay ederler.

cümle şöyle oluşuyor. Böylece onlar yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek.

Böylece onlar yalanladılar, tekzip ettiler. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Allah ayetler indiriyor, onlar da yalanlıyorlar. Yalanlamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar Allah'ın söyledikleriyle. Oysa ki Allah'ın her söylediği şey, her emrettiği şey onların kurtuluşu için. Ve zavallı insanlar hem Allah'ın ayetlerini reddediyorlar, inkar ediyorlar, hem de kendi kurtuluşlarını böylece önlemiş oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neticede de ne yazık ki gidecekleri yer cehennem oluyor. Sadece inanmamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar. Ama bundan devamlı kaybedenler oluyorlar. Ve 7. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev ilel ardı kem embetna fiha min kulli zevcin kerim. Evelem yerev ila ve görmüyorlar mı? Görmediler mi? El ardı yeryüzü kem kaç nice embetna yetiştirdik fiha orada min kulli hepsinden zevcin çift kerimin kerim bol çok çeşit çeşit çeşit

Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik.

Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik. Her çeşit bitki ağaç. Burada nebatların bitmesi, bitkilerin yetişmesi söz konusu.

Hepsinden nicelerini nice bitkileri nice bitkiler yetiştirdik.

Ve Allah-u Teala binlerce çift, binlerce çeşit bitki türünü yetiştiriyor. Ve her şeyi en güzel yetiştiren, vücuda getiren O'dur. Ve 8. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim İnne fî zâlike le âyeh ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le elbette gerçekten ayeten ayet. Ve mâ kâne ve olmadı ekseruhum onların çoğu mü'minîn, mü'minler. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar.

Fakat ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Halbuki her ayet kişinin mümin olması için bir vasıtadır, bir sebeptir. Ama mümin olmak deyince sadece inanmak değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak deyince Allah'ın söylediği şey sadece Allah'a inanmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse mümin olamaz. Öyleyse burada da onların çoğu mümin olmadılar. Lan Allah-u Teala'nın muradı, fakat onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler manasındadır. Çünkü Allah'ı en çok ilgilendiren şey, kainatta üzerine titrediği, bütün kainatı kendileri için yarattığı insanları kurtarmak, cennetini almak ve dünya saadetini onlara yaşatmak. Eğer insanlar öyle yaparlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlara ulaşamaz. Ve insanları bütün yarattığı diğer mahlukatın hepsinden fazla seven Allah-u Teala da bunu yanlış bir şey olarak telakki eder. Kişilerin kendi sorumluluklarına müdrik olmamaları sebebiyle mutsuz olmaları Allah'ın hoşuna gitmez. O bütün insanların, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Serbest iradeyle yarattığı insanın kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğa ulaşması lazım. Ve bir evvelki ayette görüyoruz ki hayır, mümin olmuyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ne cennet saadeti ne dünya saadeti, ikisine de sahip olamazlar. Şuara suresi 9. ayet-i kerime ve inne rabbeke le huve azizur rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette mutlaka huve o el azizü aziz yüce el rahim rahim rahmet nuru gönderen rahim esmasıyla tecelli eden. Muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir ve rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Allah'a ulaşmayı dileyen

baktığımız zaman ancak onların ve fakat onların çoğu mümin olmadılar sözünün arkasından Allah'ın bunu ifade etmesi, yani eğer mümin olsalardı, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileselerdi, onlara rahim esmamızın gereğini yapacak, rahim esmasını tecelli edecektik. Onların bütün günahlarını örtecek, daha sonra irşat makamına ulaştırıp bir de o günahlarını sevaba çevirecektik. Ruhlarını kendimize ulaştıracaktık. Onlara hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapacaktık demiş oluyor Allah-u Teala. Ayet 10, Şuara Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nâdâ rabbuke Musa. Eni til kavmez zalimin. Ve iz nâdâ ve seslenmişti rabbuke senin Rabbin Musa. Musa aleyhisselam. En iti gitmesi el kavme kavim ez zalimin zalimler. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalim kavme gitmesi için nida etmişti.

zalimler kavmine. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Hangi kavim bu? Mısır kavmi, Firavun'un başında olduğu Mısırlılar etraflarına zulmediyorlardı. O zamanlar tekniğin sahibi onlardı. O zamanki teknikle üstün şeyler yapmışlardı. Piramitler, çok yüksek tavanlı şehirler kurmuşlardı. Ve bundan 3000 sene evvel böyle bir medeniyet ve çok büyük boyutlu olan o taşların Mısır piramitlerinin üzerine insan gücüyle çekilmesi çok akla yakın gelmiyor. Tekniğin sahibi olan bu insanlar etraflarındaki insanlara zulmediyorlardı. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kavme Firavne. Firavun. Ela yettekun. La yettekun. Kavme kavim Firavne Firavun. Mi la yettekun. Takva sahibi olmuyorlar. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar mı? Biliyorsunuz takva Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Veya tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Takva sahibi olan kişi hem müşriklerden olmaktan kurtuluyor, hem de cennet ehli oluyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve kişinin manevi hayatı başlıyor.

Şuara suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Kale dedi Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben ehafu, korkuyorum. En yükezzibuni, beni yalanlamaları.

Musa aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi.

Musa aleyhisselam bir defa daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamın Firavun'a gitmesi konu edilmiştir. Burada da Şuara suresinde de bir defa daha konu ediliyor. Ve oraya gidersem beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum Rabbim diyor. Bismillahirrahmanirrahim 13. ayet-i kerime ve ya di ku sadri ve la yenta liku lisani fe ersil ila Harun ve ya yediku ve daralıyor sadri benim göğsüm ve la yenteliku ve dönmüyor lisani benim dilim ve böylece bu nedenle ersil gönder ila Harun'a

ve Hazreti Musa'nın dili biraz sürçüyor. Göğsü de daralıyor. Bunun için Harun'a gönder diyor Cebrail Aleyhisselam. Bana gelen bu Cebrail Aleyhisselam'ı Harun'a gönder diyor. Harun'la konuşsun.

Risalet görevi veriyor, nübüvvet görevi veriyor Hazreti Musa'ya. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ve bunun için benim dilim dönmez, doğru dürüst konuşamam. Ayrıca onların beni dinlemeyeceklerini düşünüyorum. Yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa. Ve kardeşi Harun'u devreye sokmak istiyor. Ve 14. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehum aleyye zenbun fe ehafu en yaktulun. Ve lehum ve onlar için, onlar aleyye bana, benim üzerime zenbun, suç, günah. Fe artık böylece ehafu korkuyorum en yaktuluni, beni öldürmelerinden.

ve onlara göre ben günahkarım. O yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Yani Hazreti Musa birisini öldürmek mecburiyetinde kalmıştı. Ve bu kavme göre ben günahkarım, benim bu günahımı, bu suçumu benim başıma kalkıp da beni öldürmeleri söz konusu olabilir. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 15 ve ara. Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella feshe ba bi ayatina inna me'akum müstemi'un. Kale dedi. Kella hayır. Fe eshaba. Haydi ikiniz gidin. Bi ile ayatina ayetlerimiz, inna muhakkak biz ve akum sizinle beraber müstemiun işitenleriz. Allah Teala hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi ayetlerimizle ikiniz de gidin. İkiniz ikiniz birden gidin. Hayır. Haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Allah Teala hem Hazreti Musa'yı hem Harun Aleyhisselam'ı beraberce gönderiyor.

Ve Şuara suresi 16. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fetiha Firavne fe ku la inna resulü rabbil alemin.

Fethiye artık işiniz gidin. Haydi. Haydi ikiniz gidin. Firavun'a Firavun ve böylece ve de kula deyin. İnna muhakkak ki biz Resul, Resul elçi, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi.

Böyle, haydi Firavun'a ikiniz gidin, ikiniz birden gidin. Ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin.

Böylece ona söyleyeyim. Burada Allah Teala fe kullanmış. Hiçbir şey kullanılmasa da olur. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbindesileriz diyin.

Şuara suresinin 17. ayet-i kerimesindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. En ersil meana beni İsrail'e. En ersil göndermesi meana bizimle beraber beni İsrail'e, İsrailoğulları. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Allah Teala diyor ki ona gideceksiniz. Diyeceksiniz ki biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz. Ve sana tebliğ etmeye geldik ki İsrail oğullarını bizimle beraber gönder.

18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Kale dedi, mi lem nurabbike, senin Rabbin himaye edip yetiştiren olmadık. Fina içimizde, aramızda, veliden çocuk olarak çocukken ve lebiste ve sen kaldın fina içimizde, aramızda min umurike, senin ömründen sinine, seneler, yıllar. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömründen birçok yıl

Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Gerçekten Hazreti Musa bilindiği gibi bir ters devrede doğuyor. İsrailoğullarını Firavun karar vermiş. İsrailoğullarının erkeklerini öldürecek ve her yeni doğan çocuğu mutlak olarak öldürüyor, erkeği, erkek çocuğu. Kız çocukları serbest bırakıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'nın annesine Hazreti Musa doğduktan sonra diyor ki sen çocuğu bir sepete koy ve Nil Nehri'ne bırak. Annesi bırakıyor ve Nil Nehri'ne giren bu sepetin içindeki Musa saraya kadar ulaşıyor sepet ve Hazreti Musa saray tarafından sepetten alınıyor ve sarayda büyütülüyor. Firavun hanımının hoşuna gitmiş Musa. Sonra da orada büyüyor Musa ve Firavun'un oğluyla aynı yaştalar, beraberce büyüyorlar. Firavun'un dediği gibi hiç onların işlerinde kalmış durumda ve Firavun onu himaye ettik, yetiştirdik diyor seni. Ve 19. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve fealte fa le tekelleti fealte ve ente minel kafirin ve fealte ve sen yaptın faleteke senin işin elleti ki o fealte sen yaptın ve ente ve sen minel kafirin kafirlerden inkar edenlerden ve sen yapacağın işi yaptın fe ve fealte sen yaptın faleteke senin işin elleti ki o fealte sen yaptın. Sen yapacağın işi yaptın ve ente minel kafirin ve sen kafirlerdensin.

Burada Hazreti Musa'nın yapacağın, kendisine söylenen yapacağın işi yaptın demesi bir cinayet. Yapacağın işi yaptın, yani cinayet işledin.

Hazreti Musa'yı kendi dinlerinin dışında kafirler olarak değerlendiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim konusundaki derste inşallah burada tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerle beraber bir güzel zamanı daha Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek suretiyle geçirmeyi Allah bizlere nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra yani. Mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Ola ki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah Teala mürşidinize tabi olmanızı ister. 2. Bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. 3. Bu başlangıçtaki 3 safha Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. 7 katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah-u Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırasınız. Bunun için mürşidiniz, mürşit arzusu oluşturur Allah-u Teala iç dünyanızda. Mürşit özlemeyi çekersiniz. Ve de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız. Taviyetinizle ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve taviyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazla salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet, sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez. Fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa, %2 rahmet nurundan sonra, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır, ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa, ikinci gök katının kapılarını açar Allah-u Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu
birinci gök katının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi, kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir, nefsinin kalbine rahmet nefas, evvela %2 rahmet getirir salavat nurları, sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa, otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar, kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nuruna bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefs-i emmare açılmıştır. İkinci kademede nefs-i levvame açılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefs-i mülhime açılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefs-i mutmainne açılacaktır. Beşinci katta nefs-i mardiye, altıncı katta nefs-i beşinci katta nefs-i raziye, Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı katta nefs-i mardiye, Allah da sizden razı olacak. Ve yedinci gök katı nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen nefsiniz, affedersiniz, ruhunuz demek istedik. 7 tane alem geçen ruhunuz, son kademede zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitet-i müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet, %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını açtı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah-u Teala bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1. Dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki
hasletler ve fazıllarla, yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla, %2 rahmet, %49 fazılla, o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası, o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede, %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla, olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey, Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktada Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız, bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölse, o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi, sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi, öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir. Ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi.
Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra. Ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbi %51 nurdan oldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah-u Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah-u Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz, açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi geliyor, diyor ki senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor ben gözlerim kapalıyken de görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor senin sesini duyduk. Ya Ali dağa doğru kaç. Dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür. Ama Allah'ın zatını görebilmek iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlu olmanın tabanıdır, temelidir.
Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız. Başka bir ifade kullanalım. Ruhunuz gök katlarını aştıkça kemal dereceleriniz artar. Niçin artar? Çünkü nefsinizin kalbinde her seferinde %7 afet gidiyor ve yerine %7 fazıl nuru geliyor. Kemalat, kemal derecelerinin sahibi olmak, nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasıyla, nurlarındaki oranla aynı oranda gelişir. Bir insanın 7 kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ullelbap makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır, değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudunun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan insanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Bu lelvap makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhlis olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ullelbap olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi vesaire.

değil, affetmenin iki katı. Günahın affedilmesi, bir defa daha affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, ikinci kat cennetin sahibisiniz taviyetin anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah, ama Allah'ın zatına ruhunuzu ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbinde %51 nurlar doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı sevama çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir, ama onun kazancı günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah Teala'nın haksızlık yapması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor neticede? Aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş, çok günahı var, az günahı var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır. İki tarafta. Çok günah olan da az olan da günahları örtülecektir. Sonra mürşide tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibidir. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır. Netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar?

Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapıyorum? Ne yapmam lazım?" diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışının oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası aynı zamanda başkaları için yaşayın demek. Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevilirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Sevgi mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey
O güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah Teala size çok kat fazlasını verir. Allah Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah Teala 1'e 700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah Teala her nimetinde, buradaki rakam her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki kadar verir size diyor. Rakam 1'e 700'dür. Sevgili kardeşlerim, bir insanlar bilseler verdiklerinin karşılığı nasıl kat kat alacaklardır. Herkes her şeyini başkalarına verirdi. Ama insanlar buna bir türlü inanamıyorlar. Hiç Allah'ın sözünde hulf olur mu? Allah'ın sözünde yanlışlık olur mu sevgili kardeşlerim? O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin sonu yoktur. Deneyin. Verin. Ve de görün bakalım Allah Teala size ne yapacak. Hepinizin başkalarına yardım ettikçe Allah'tan yardım alacağınızı sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Ve onun yüzlerce katına kadar bu yardım ulaşır. 1'e 700'e kadar. Peygamber Efendimiz zaten onun için elindekilerinizi başkalarına verin, hibe edin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda faslında İnşallah Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah, sizler ve biz hepimiz birlikteyiz. Ve Enbiya suresinin 11. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki üniversitemizdeki kardeşlerimiz 4. sınıftan mezun olana kadar inşallah bu Kur'an-ı Kerim'i tamamlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim kainattaki en büyük kitap. Allah Teala içinde hiçbir şeyin eksik olmadığını söylüyor ve her şeyin tamamlandığı bir kitabın Allah tarafından açıklamalarla tefsiri söz konusu. Öyleyse bu tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Lafız için tefsir zaten söz konusu değil. Ama insanlar lafız için tefsirler hazırlamışlar. Allah'ın direkt olarak onlara öğretisiyle değil, kitapları okuyarak bilgi edinmek suretiyle yapmışlar. O da Allah-u Teala'nın bir güzel uğraşısıdır. Kur'an-ı Kerim tefsirinde, meal vermede emeği geçen herkese Allah'ın huzurunda teşekkür ederiz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun tefsiridir. Bu tefsiri biz bilmeyiz ama onun öğretisiyle, onun söyledikleriyle şekillendiririz. Şekillendiren aslında biz değiliz, odur. Ayet numarası 11, Enbiya suresi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem kasamna min kariyetin kânet zalimeten ve enşa'na ba'deha kavmen aharin. Ve kem ve nice kaç tane kasamna biz kırdık, döktük, yok ettik. Min kariyetin ülkelerden, şehirlerden, kânet oldu, zalimeten, zalim olan, zulmeden ve enşâna ve biz inşa ettik, yarattık. Badeha, ondan sonra kavmen, bir kavim, aharin. Diğer, başka

Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yani yarattık. O kasamla kırmak anlamına gelen bir kelime. Aslında Türkçemizde kırdık, döktük diye kullanılır. Bir eve girmişler, her şeyi kırmışlar, dökmüşler denir. Biz de kırdık dedikten sonra parantez içinde döktük ve yok ettik kelimelerini kullandık. Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık. Yani kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik. Allah Teala inşa etmek fiilini ev inşa etmek gibi kullanmıyor burada. Yaratmak olarak ifade buyuruyor. Ve görüyoruz ki bir takım kavimler yok edilmiş, yerlerine yenileri getirilmiş, yaratılmış. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Felemma ehassu be sena izahum minha yerkudun. Felemma olduğu zaman ehassu hissettiler be sena bizim azabımız. İza o zaman hum onlar minha ondan yerkudun. Yerkudune koşarlar, kaçarlar. Raka da koştu. Böylece azabımızı, yani şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar.

azabı hissettikleri zaman yapılacak şey oradan hızla kaçmak. Onlar da öyle yapıyorlar. Ve devam ediyor Allah Teala Enbiya suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. La terkudu verci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinihim leallekum tus'elûn. La terkudu. Koşmayın, kaçmayın. Rakada koşma. Verci'u dönün ve dönün. İlâ mâ şeye utriftum. Sizin her isteğiniz yerine getirildi. Şımartıldınız. Fihi orada. Ve mesakinikum. Ve meskenlerinize. Leallekum. Böylece siz tus'elûn. Sorgulanacaksınız. Hesaba çekileceksiniz.

kerime şunu söylüyor: kaçmayın. Ve orada şımartıldığınız her isteğinizin yerine getirildiği yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece sorgulanacaksınız.

ilhamı şeye. Kaçmayın.

خواهش بارین. Orada şımartıldığınız

Yani her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yani yere. Ve meskenlerinize geri dönün.

Lekum tus'elûn. Sual edileceksiniz. Sorguya çekileceksiniz. Meskenlerinize geri dönün ki sorguya çekileceksiniz.

Meskenlerinize geri dönün ki orada

Orada sorgulanacaksınız. Sorgulanmanız tahakkuk etsin.

yani yaptığınız işlevler, oradaki işlemler, oradan hesaba çekileceksiniz diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim 14. ayet-i kerime kâlû yâ veylenâ innâ künnâ zâlimîn. Kâl dediler, yâ veylenâ bize yazıklar olsun. İnnâ muhakkak biz, künnâ biz olduk zalimler. Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz zalimler olmuştuk dediler. Yani bir nedamet hissi, pişmanlık hissi, böyle bir şeyin açıklanması olayıyla karşı karşıyayız. Ve gerçekten yazıklar olsun bize diyorlar. Biz neler yapmışız, ne kadar zalimler yapmışız. Akılları başlarına geldiği zaman tabii bunu söylüyorlar. Ve Enbiya Suresinin 15. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fema zalet tilke davahum hatta cealnahum hasiden hamidin. Fema zalet böylece bitmedi, devam etti. Yani zeval bulmadı. Zeval bulmak, zeval kelimesi kullanılır Türkçemizde. Bitmek demek. Zalet, bitmedi, devam etti. Tilke, o, bu. Davahüm, onların davaları, duaları. Hatta oluncaya kadar, cealna, biz kıldık, yaptık. Hüm, onlar, hasiden, hasat edilmiş, biçilmiş ekinler. Hamidin, sönmüş hale gelmiş olanlar. Böylece Allah Teala diyor, böylece onların bu davaları, yalvarmaları, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, yani ölünceye kadar bitmedi. Yani Allah-u Teala o kariyeyi, o kariye halkını helak etmiş, yok etmiş, biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirmiş ve o ana kadar da onların davaları bitmedi. Yalvarmalarından ziyade şikayetleri

Allah-u Teala onları biçilmiş ekinler haline getirmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala tarafından mahvedilmesi, helak edilmesi olayı söz konusu. Ama Allah'a karşı davaları var insanların. Yıkılmaları var, şikayetleri var. Nefslerine tabi olan insanlar hep, dikkat ederseniz, şikayet halindedir. Bu şikayetleri Allah-u Teala onları yok edene kadar hep sürmüş gitmiş. Ayet 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halakna halakas sema'e vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Ve ma halakna ve biz yaratmadık es sema ve el arda ve arz yeryüzü ve ma ve şeyler beynehuma onların ikisinin arasında la'ibin oyun eğlence. Semayı ve arzı ve ikisinin arasındaki şeyleri eğlence olsun diye yaratmadık.

Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri, oyun, eğlence için yaratmadık. Allah-u Teala'nın oyunla, eğlenceyle ilgisi yoktur. Her şey hedefine yönelik olarak mutlak bir maksat için yaratılmıştır. Allah-u Teala sebepsiz bir şey halk etmez. Halk etmesi mutlaka bir faydaya teveccühtir, yöneliktir. Mutlaka Allah-u Teala bir hedefe müteveccih olarak yaratır yarattığını ve kainatta her yarattığı şey mutlak bir hedefi gerçekleştirmek üzeredir. Onun için bu oyun ve eğlence olarak yaratmadık diyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya suresinin 17. ayet-i kerimesi. Lev eredna en nettehize lehven lettehaznahu min ledunna in künna failin. Lev eğer şayet eredna biz istedik, irade ettik. Ennettehize bizim edinmemiz. Lehven eğlence. Lettehaznahu mutlaka onu biz edindik, edinirdik. Minnedunna bizim katımızdan. İnkünna eğer olsaydık. Failin yapanlar.

Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Allah-u Teala bir oyun, bir eğlence edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Sizin etrafınızda böyle bir şey yapmaya, kendimiz için bir eğlence yapmaya gerek görmezdik diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı hiçbir şey oyun için, eğlence için, faydasız bir hedef için yaratılmamıştır ya da hedefsiz yaratılmamıştır. Her yaptığı mutlaka bizim aklımızın alamayacağı kadar bir muhteşem dizaynın sadece bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluku bir düşünün. 70 trilyon hücreden oluşuyor yaklaşık 70 trilyon hücre. Her hücresinde 22 çift kromozom. Her hücresinde vücudun bütün ihtiyacını temin edecek olan elektrik üretim merkezleri, mitokondriler. Bütün vücut bu sistemle idare ediliyor. Akıl beyne kumanda ederek vücudumuzu kullanıyor. Böyle bir dizaynda sadece DNA sarmalları, dezoksiribo nükleik asit sarmalları her çift başlı başına bir olaydır. Ve her birinde 23 kromozom var. Her birisi bir çift teşekkür ediyor. Bir aslı, bir karşıtı. Ve bunlar öyle bir yaratılışla yaratılmış ki, eğer gerekli ortamı biz insanlar temin edebiliyorsak, çoğalma otomatik olarak başlıyor. Sarmaları, insanoğlu dezoksiribo nükleik asit sarmallarını artık kendisi ortama müsait hale getirip boyama sistemini gerçekleştirdiği zaman bu sarmallar her biri kendi karşıtını kopyalayarak devamlı bir üreme haline ulaşıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala böyle söylüyor sevgili okuyucular. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik buyuruyor Allah-u Teala. Ve 18. ayet-i kerime. Bu noktaya kadar bu dersimizde Kur'an'ın ruhuna mütalik bir şey söz konusu değil. Hep lafzın içinde kalan bir muhteva söz konusu ve inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bel nakzifu bil hakkı alel batılı fe yedmeguhu guhu fe iza huve zahik zahikun. Aslı zahikun, zahik. Ve lekumul veylu mimma ta'sifun. Bel, hayır. Hayır, öyle değil. Nakzifu, atarız. Bi el hakkı, bil hakkı, hakkı, alel batılı, batılın üzerine. Ala el batılı, batılın üzerine atarız. Ve yedmeguhu, o zaman onu mahveder.
Fe iza böylece o zaman huve o zahikun. Zail olanlar, yok olanlar. Ve lekum elveylu ve size yazıklar olsun. Mimma, min ma şeylerden. Tahsifun, sizin vasfettiğiniz, isnat ettiğiniz şeylerden. Allah Teala hayır diyor. Biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder.

O zaman o yani batıl zail olmuştur. Vasfettiğiniz yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Vasfettiğiniz yani Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Min ma şeylerden. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözünü burada hemen hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hak geldi, batıl zail oldu. İşte hakkı öğrendiğiniz anda Allah-u Teala'dan batılla karşılaştığınızda batılın gerçekten bir hiç olduğunu, zaten yok olduğunu göreceksiniz. Hak geldi, batıl zahir oldu. Ne oldu Allah Teala? Peygamberlerine, nebilerine şeriat kitapları indirdi. Bir evvelki şeriat kitabından sonra geçen devre içerisinde, 1000 yıllar içerisinde insanlar kitabın muhtevasını çoktan unutmuş oluyorlar. Ve o zaman Allah Teala yeni bir nebisine bir şeriat kitabı veriyor. Bir evvelki şeriat kitabındaki şer'i hükümlerin aynı. Ama geçen yüzyıllar, 1000 yıllar bir evvelki kitabın Allah Teala tarafından indirilmiş olan hüviyetini bütünüyle bozuyor. İblis öyle bir bozuyor ki insanların felaha ermesini, kurtuluşa ermesini mutlak olarak önlüyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman yeni bir kitap ortaya çıkıyor. Eski kitapların aynı ama eski kitaplardaki şeyler geçen 1000 yıllar içerisinde yok olduğu için, unutulduğu için yeni bir kitap hüviyetinde çıkıyor. Aslında Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyettik ve sana da o şeriatı şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Dini ikame edin diyor. Arkasında diyor ki bu senin söylediğin şey, onları davet ettiğin 4 tane teslim müşriklere ağır geldi diyor. Kimler müşriktir, kimler şirktedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem şirkte kabul ediyor Allah Teala onları, hem de aynı zamanda dalalette kabul ediyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin azgın şeytanın elinde oyuncak olduğunu söylüyor Allah Teala. Azgın şeytanların onlara vahyettiğini ve onların o azgın şeytanların emrinde olduğunu söylüyor. Öyleyse bu muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz tablo apaçık bir tablo.
Allah-u Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. İrşad makamına ulaşamayan herkes için azgın şeytanlar o kişinin dalalette olmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne olmuştur? Hak gelmiştir ama ne yazık ki yıllar, yüzyıllar, bin yıllar hakkı unutturmuştur. Bu kitaplar değiştirilmiştir. Ama bu kitaplardan Kur'an-ı Kerim 14 asırdır bir harfi bile değişmemiş durumdadır. Ama iblis o değişmemiş olan kitaptaki hidayeti yok etmeyi başarmıştır. Din konusundaki alimlere öğrettiği yüzlerce seneden beri yazılan kitaplarla öğrettiği Kur'an'ın temel hükümlerinin unutulmasına müteallik kitaplarla öğrettiği batıl sebebiyle. Ve ne olmuş neticede? Batıl, hak göz göre göre var olduğu halde batıl hakkı işlemez hale getirmiş. Hak duruyor ama çalışmıyor. İnsanlar lazım gelen dikkat ve ihtimamı göstermiyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri unutuluyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala o ayetleri bütün dünyanın öğrenmesi için yeniden insanlığa sunuyor. İşte bu hakkın gelişidir ve batılın zail oluşudur. Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği kitapların hak olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve hep aynı olayla karşı karşıyayız. Yüzyıllar, bin yıllar geçince hakkı iblis perdelemiş oluyor, karartmış oluyor, insanların gözünden saklamış oluyor. İşte 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden Kur'an'ın üzerindeki hidayeti gizleyen, saklayan perdeyi kaldırmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim bir hidayet nurudur. Ama ne yazık ki 14 asırda hidayet unutulmuş. Yani ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 14 asırda İslam'ın 7 safhası unutulmuş. Ve geriye kalanlarla insanlar amel etmeye başlamışlar. Bu sebeple hak perdelenmiş. Şimdi hakkın gelmesi ve batılı yok etmesi söz konusu. İşte o asırdayız. Hidayet asrındayız. Asr-ı hidayetteyiz. Allah-u Teala hakkı batılın üzerine attı. Ve nurun ulaştığı her kişi de batıl bugüne kadar zail oldu. Ve bugünden sonra da aynı işler devam edecektir. Batıl zail olacaktır. Çünkü hak artık bir güneş olarak doğmuştur. Allah razı olsun. Tıpkı bugünkü hidayet gibi Kur'an-ı Kerim de eski kitapların aynı olmakla birlikte bir şifa, kalplerdeki hastalıkları şifa,
bir hidayet rehberi. Ve Kur'an-ı Kerim hakkı temsil eden hak kitap. Ve unutulmuş olan dinlerin postalarını yok eden, batılı zahil kılan bir hüviyette gelmişti. 14 asır evvel ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe hakkı yaşadılar. Onların çevresinde batıl zahil oldu. Ama aradan geçen 14 asırda hidayet, yani İslam'ın Allah'a teslim olmanın 7 safhası, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabiiyet, 10 tane insanla, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim, nefsi Allah'a teslim, irşada ulaşma ve iradeyi Allah'a teslim. Bu 7 tane safhanın hepsi bugün büyük kitleler tarafından İslam aleminde unutulmuş durumda. Şimdi hidayet çağında hak gelmiştir ve batıl zahil oluyor olmakta. Adım adım hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. Ve Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve lehu men fis semavati ve vel ardı ve men indehu la yestekbirune an ibadetihi ve la yestahsirun. Ve lehu, ve onundur. Men, kimseler, kişiler, vel fis semavati, semalarda, göklerde, vel ardı, ve arz, dünya, ve men, ve kimseler, kişiler, indehu, onun yanında, katında. La yestekbirun, büyüklenmez, kibirlenmez, an ibadetihi, onun ibadetlerinden, ona ibadet etmekten, ve la yestahsirun, ve onlar yorulmazlar. Semalardaki, göklerdeki yani, ve arzdaki bütün kişiler onundur.

ve onun katında olan kişiler, semalardaki yedi kat sema, yedi kat göklerdeki kişiler, arzdaki kişiler, dünyadaki kişiler,

arzdaki yani yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, yani huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onlar yorulmazlar. Bu ayet huzur namazının varlığını kesinleştiren ayettir. O sizlere uzun uzun anlattığımız huzur namazı, altın tahtların bulunduğu kesim, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği bütün o güzellikler bu ayetle kesinleşiyor. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. Enbiya 19. Allah'ın katındakiler ona ibadetten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Burada Allah'ın katındaki huzur namazı açık ve kesin bir lisanla anlatılıyor. Enbiya suresi 19. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, 19 rakamı Kur'an-ı Kerim'de büyük bir rakamdır. Kur'an-ı Kerim 19 mucizesiyle oluşturulmuştur. Bütün mukatta'at harflerinin bulunduğu surelerde 19 rakamı o mukatta'at harflerin toplamına %100 uymuyor ama büyük kısmında mukatta'at harfleri o surede 19'un katı kadar çıkıyor. Tabii üzerinizde 19 vardır diyor Allah Teala. Bu 19 rakamı enteresan bir rakamdır. Bölünmeyen bir rakamdır.

Allah-u Teala'nın bir sırrıdır. Buradan aklınıza gelsin Enbiya Suresi 19. ayet-i kerime. Allah'ın katındaki huzur namazını kılanları net olarak ifade ediyor. Vaktiyle Nebilerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Huzur namazında sadece hayatta olan birisi imamet edeceği için bugün o bir peygamber olmasına rağmen imamette değildir ama o bu imameti yapanların en büyüğüdür diye düşünüyoruz.

La yefturun. Yüsebbihune tesbih ederler. Elleyle gece ve ennehare ve gündüz. La yefturun. Ara vermezler. Onlar gece gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Burada Mümin Suresinin

7. ayet kerimesindeki tesbih söz konusu. Allah Teala bu ayet-i kerimede diyor ki onlar gece ve gündüz ara vermeden tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Yani daimi zikrin sahibidirler. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor Allah Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'ı tesbih ederler diyor. Ve derler ki yani huzur namazının imamıyla arşı tutan melekler beraberce Allah'a devamlı tesbih ederler. Derler ki Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da senin yoluna girer mümin olursa Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları cehennem azabından vikaye et, koru. Burada da Allah'ın katındakilerin gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ettikleri kesin bir dille ifade edilmiş. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Emittehazu aliheten minel ardı hüm yunşirûn Emittehazu yoksa edindiler mi aliheten ilahlar minel arzı arzdan yeryüzünde hüm onlar yunşirûn diriltilirler neş olurlar yoksa onlar arzdan yani yeryüzünde ilahlar mı edindiler onları o ilahlar mı diriltecek

Arzdan, yeryüzünden, yerden. İlahlar mı edindiler? Onları diriltecek. Yani onları o ilahlar mı diriltecek?

biliyorsunuz ki Allah Teala kıyamet günü insanları haşredeceğini söylüyor. Kıyamet günü bir haşretme müessesesi mutlaka oluşacak. Yoksa onları haşr günü o ilahlar mı diriltecek diye soruyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 22. Lev kâne fîhima âlihetün illallahu le fesedeta fe sübhanallâhe Sübhanallahi Rabbil Arşi amma yasifun. Lev eğer şayet kâne oldu fihima ikisinde alihetün ilahlar illallahi Allah'tan başka nefesi data ikisi fesada uğradı ve oysa halbuki Sübhanallahi Allah Sübhandır her şeyden münezzehtir. Rabbi el arşı arşın Rabbi amma anma yasifun vasıflandırırlar. Lev eğer ikisinde de yani semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Semada, arzda, göklerde, yerde fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir.

Eğer ikisinde de yani göklerde de yerde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Yani ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların vasıflandırdığı yani isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. Ve Enbiya suresi 23. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. La yus'elu mesul değildir, sorumlu olmaz. Amma şeylerden anma yef'alu yapar ve hum ve onlar yus'elun. Mesul olurlar, sorumlu olurlar, sorgulanırlar. O yani Allah yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir ve onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar.

onlar yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Ve 24. ayet-i kerime Enbiya suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu min dunihi alihah. Kul hatu burhanekum haza zikru men ma'iye ve zikru min kabli bel ekseruhum la ya'lemunel hakka fehum muridun. Emittehazu, yoksa edindiler mi min dunihi ondan başka aliyeten ilahlar? Kul de, söyle, hatu, haydi getirin, burhaneküm, burhanınız, kesin deliliniz, haza bu, zikru, benim zikrim, men, kimselerin, kişilerin, maiye, kimseler, kişiler. Maiye, benimle beraber, ve zikru, ve zikir, men, kimseler, kişiler, kabli benden önce, bel hayır, ekserühüm, onların çoğu, la yalemun, bilmiyorlar, el hakka, hakkı, fehüm, böylece onlar, müridun, yüz çevirenler. Diyor ki Allah-u Teala, yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Bu, benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple ondan yüz çevirenlerdir. Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesi. Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in, Tevrat'ın da, İncil'in de, ondan evvelki bütün kitapların da kitabı olduğu kesinlik kazanıyor. Bu ayet, Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle de diyor. Bu kitap, bu zikir, bu Kur'an-ı Kerim benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple haktan yüz çevirenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Enbiya suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve ma erselna min kablike min resulün illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Ve ma erselna, ve biz göndermedik min kablike, senden önce, min resulün, resullerden bir resul, illa ancak, den başka, nuhi, vahyederiz ileyhi, ona, ennehu, onun olduğunu, la ilahe, ilah yoktur, illa den başka, ene ben, fa'buduni. Öyleyse o zaman bana kul. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz bir resul göndermedik. Öyleyse bana kul olun. Ve senden önce benden başka ilah olmadığını, ona vahyetmediğimiz ennehu la ilahe illa ene, benden başka ilah
yoktur diye benden başka ilah olmadığını ona vahyetmediğimiz, benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Yani hangi Resulü gönderdiysek onların hepsine benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Diyor Allah Teala. Öyleyse bana kul olun. Demek ki Allah Teala ne kadar resul gönderdiyse bütün resullere aynı şeyi söylemiş. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul olun. Öyleyse buraya bir sadece eklememiz lazım parantez içinde. Sadece bana kul olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir Kur'an tefsiri inşallah burada bir yeni ders olarak bitmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Mani-Rahim, Maliki, Ümidin, İyâke, Namdü ve İyâke, Estaîn ettim. Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Nezine, Elhamdü Aleyhi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kâfidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki âmenû oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız, onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
0: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
1: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman, onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu, annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana,
2: hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler? De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir.
2: ve Allah hakkı söyler ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar,

0: hazırladı.
1: Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı.
2: Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur.
1: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese? Onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin, düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı.
2: Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler.
1: Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir.

rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah, kâfirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah, savaşta müminlere onları galip kılarak kâfi geldi. Ve Allah, kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergahlıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Konumuz mağfiret. Allah Teala'nın Gafur esmasından geliyor. Allah el-Gafurdur. Mağfiret edendir. Mağfiret gönderendir. Mağfiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem günahların affı olarak hem de günahların sevaba çevrilmesi olarak kullanılmış. Mağfiretin var olması mutlaka tövbe adlı bir müessesenin var olmasıyla mümkün. Tövbe, günah işleyen bir kişinin Allah-u Teala'dan günahlarının affı konusunda bir talepte bulunmasının adıdır. O günahı bir daha işlemeyeceği konusunda Allah'a müracaat eden kişi Allah-u Teala'nın günahını affetmesini ona Allah'a iletir. Bu açıdan